0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et,
1: dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde,
2: bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun,
1: de. Ve de ki,
2: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?

0: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah, eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.

0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: Ve ayetun lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meşhun. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun.
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: İlla rahmeten minna ve meta'an ila hin.
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجَدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
0: O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucerimun.
0: Allah günahkarlara der ki: ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem a'ha.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?

0: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
1: Hâzihi cehennemullatî kuntum tu'adûn.
0: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
1: Yuslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn.
0: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları şeyleri bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder.

Eğer biz dileseydik onların gözlerini silip düzlerdik. Onlar yollarda koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi?

0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?

Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

0: yuqilun.
1: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
0: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
1: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
0: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
1: Onlar kendilerine yardım edilir zannıyla Allah'tan başka ilahlar edindiler.
0: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
1: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
0: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
1: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.

0: يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.
1: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
0: İnna zeyyennes semâ'ed-dünyâ bizînetinil kevâkib ve hifzan min kulli şeytanin mârid.
1: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.
0: La yessemmeun ila'l mala'il a'la ve yuqzafun min kulli janib duhuran ve lehum azabun wasib.
1: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
0: İlla men khatifel khatfete fe etbe'ehu şihabun thâkib.
1: Ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقَنَا اِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِبِ.
1: Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.

0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ
1: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.
1: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve eyvah bize, bugün ceza günüdür derler.
0: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
1: Onlara işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir.

Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.

Kafirlere size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.

Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı, siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.

0: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
1: Diğerleri de onlara şöyle derler: Hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.
0: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

0: Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.
1: İnnekum lezâikul azâbil elîm.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
0: اُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ.

0: مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
1: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.

0: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
1: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
0: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar.
1: Ve indehum kasiratut tarfi'in. Keennehunne beydun meknun.
0: Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: Cennetlikler birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı.
1: يَقُولُ

0: Bana, gerçekten sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Biz ölüp de toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Derdi.
1: قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
0: Konuşan yanındakilere, acaba siz şimdi onun halini biliyor musunuz der. Sonra bakar ve onu cehennemin ortasında görür.

ona der ki, Allah'a yemin ederim ki neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl, biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır, yoksa zakkum ağacı mı?

0: أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.
1: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
0: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ
1: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ

Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.''

Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk.

0: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين
1: Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?
0: Fenevo

0: İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve "Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" dedi.
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينَ فَأَقَبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: Gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.

0: İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.
1: قَالُوا بَنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Kezalike ne

0: İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.
1: وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ

0: Biz ona da İshak'a da bereketler verdik. Onların soyundan iyiler de var, kendi nefsine apaçık zulmeden de.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.

0: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.
1: Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.

0: Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?

0: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
1: Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç. Sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

0: İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

0: الْمُرْسَلِينَ.
1: Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.
0: وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْلَيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
0: وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ.
1: Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.
0: فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.
1: Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100.000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da, onlar şahit miydiler?

0: أصطفى البنات على البنين.
1: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Güzel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.
2: Allah

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: Ma lakum kayfa tahkumun?
1: Ey kafirler, size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
0: Afela tezekkerun?
1: Siz hiç düşünmüyor musunuz?
0: Em lekum sultanun mubin? Fe'tu bi kitabikum in kuntum sadikin.
1: Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz kitabınızı getirin.

Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

Ey kafirler! Siz ve taptıklarınız Allah'a karşı kimseyi kandırıp şaşırtamazsınız. Ancak kendisi cehenneme girecek olanları şaşırtabilirsiniz.

0: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz.
1: وَاِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

0: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
1: Müşrikler her ne kadar, eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı, biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de, gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
0: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.

0: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
0: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
0: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: Ve selamun alel murselin.
0: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
1: Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve İblis'in Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

0: bulunuyor.
1: Saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

0: be.
1: Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kafirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şeydir dediler.

İçlerinden bir grup çıkıp, "Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi?" dediler. "Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır."

0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalike mehzumun minel ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve Adun ve Fir'aunu zul evtâd. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ.
0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ

0: الْكِتَابِ.
1: Ey Muhammed! Sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: İnna sahharnal cibala ma'ahu yusabbihna bil ashi vel ishraq.
1: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
0: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ.
1: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
0: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
1: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
0: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

0: yok mu?
1: Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler.

0: أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.

dedi ki, "Andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.

Biz ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.

0: الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?

0: ليتذكر أولو الألباب.
1: Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
0: وَوَهَبَنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'a ihsan ettik. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
0: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ اِنِّي

Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbime anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.

0: Zeynep'e.
1: Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik ve tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra o tövbe edip bize yöneldi.

0: Süleyman, "Ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin," dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.

0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
0: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ.
1: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.
1: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.

0: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.
1: Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona, ayağını yere vur, İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
1: Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.
0: Hâzâ zikr.

0: الْعَذَابِ.
1: Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

0: الْأَعْرَابِ.
1: Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: dedi.
1: İşte hesap günü için size vaat edilen budur. Gerçekten bu bizim verdiğimiz bir rızıktır ki tükenecek değildir.

0: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ
0: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ
0: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.

Kafirlerin önderlerine, işte bu grup da sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de, onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

0: النار.
1: Dünyada onlara uyanlar da bilakis size rahat ve huzur olmasın. Bu azabı bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü bir durak derler.

0: Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse onun ateşteki azabını kat kat arttır derler.
1: وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبَصَارُ
0: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
1: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
0: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.

0: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
1: Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

de ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

Meleklerin hepsi toplu halde secde ettiler. Ancak iblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: قال

0: الْمُبِينِ
1: İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu da bir çamurdan yarattın dedi.
0: قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ
1: Allah, haydi çık oradan, sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
0: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
1: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.

0: İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi.
1: قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
1: Ey Muhammed! De ki, ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kafirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

0: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
1: İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.

0: Subhanahu huwa Allahul Vahidul Qahhar.
1: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.

gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?

Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed, de ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: Yoksa o gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sendeki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
1: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً

0: ve'leme.
1: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
0: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِم۪ينَ
1: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.

0: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
1: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ

0: القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız ona ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
0: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ.
1: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun.

0: لهم البشرى فبشر عباد.
1: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ

0: kitabı.
1: O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte onlar aklı başında olanlardır.

0: de...
1: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.

0: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
1: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir.

0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zî ivecin leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.

Allah müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.

Edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükûlarımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve töközlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım, bizi
seni görmüşçesine

0: senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi Nebin ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir. Ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap. Kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan, naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsva etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana güvendik. Senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi
hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünya

komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun. Onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın. Çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 7.
11: 7.
4: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
12: Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Rahman olana, Rahim olana. Hamdolsun bir tek ol demesiyle kainatı var eyleyene. Hamdolsun her gün ve her an yeni bir işte olana. Hamdolsun yedi kat gökleri yaratıp düzenleyene. Büyük arşın Rabbine hamdolsun. Hamdolsun yerlerde ve göklerde ne varsa kendisini tesbih eyleyene. Hamdolsun her canlıya can veren, her bir şeyi ayakta tutan Hayyul Kayyum'a. Hamdolsun kendisini ne gaflet basan, ne uyku tutan, her an yaratıklarını gözetip durana. Hamdolsun doğuların ve batıların Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun göklerin, yerlerin ve her bir şeyin hakimiyetini elinde bulundurana. Hamdolsun hakimiyette hiçbir ortağı olmayana. Hamdolsun acizlikten dolayı bir dosta ve çocuğa muhtaç olmayana. Hamdolsun göklerin ve yerin nuru olana, gökleri ve yeri nurlandırana. Hamdolsun bizim için pırıl pırıl bir güneş, ışıl ışıl bir kamer var edene. Hamdolsun gökyüzünü pırıl pırıl yıldızlarla donatana ve yıldızları emrine musahhar kılana. Hamdolsun yeryüzünü altımıza bir döşek gibi serene. Üzerine sağlamca dağlar oturtana, arasından geçitler verene, yollar açana. Hamdolsun ırmaklar akıtana, pınarlar fışkırtana. Hamdolsun Adem'i kurumuş bir çamurdan yaratana, ruhundan üfleyene, sonra en güzel bir şekil verene. Hamdolsun analarımızın rahminde bize kendi istediği sureti verene, hem de en güzel sureti verene. Hamdolsun bizlere göz verene, kulak verene, gönül verene, bir çift dudak verene, söyleşen diller verene. Hamdolsun biz hiçbir şey bilmez iken bize her şeyi öğretene. Hamdolsun kalemle yazmayı öğretene. Hamdolsun geceyi bir örtü yapana, uykuyu bir dinlence, gündüzü bir maişet vakti olarak takdir edene. Hamdolsun geceyi ve gündüzü peş peşe getirene. Baksanıza, eğer Allah kıyamet gününe kadar geceyi üstünüzde sürekli kılsa, Allah'tan başka size ışığı getirecek bir ilah var mı? Baksanıza, eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa, size dinleneceğiniz geceyi getirecek Allah'tan başka bir ilah var mı? Hamdolsun karanlığı yarana, sabahı çıkarana. Hamdolsun karaların ve denizlerin karanlıklarında yolumuzu bulmamız için yıldızları emrimize verene. Hamdolsun bizim için gökten yağmuru indirene, rahmetinden önce rüzgarları bir müjdeci olarak gönderene. Hamdolsun gökten bizim için tertemiz bir su indirene, onunla ölmüş toprağı yeniden diriltene. Hamdolsun. Hamdolsun bizim için onunla bağlar, bahçeler, üzümler bitirene, tane tane ekinler bitirene. Hamdolsun aynen bunun gibi bizi de bir gün diriltecek olana. Hamdolsun yeryüzünde kıpırdayan ne varsa hepsinin rızkını verene. Hamdolsun gördüğümüz ve göremediğimiz nimetlerini üzerimize yağdırdıkça yağdırana. Dilediğinin rızkını genişletene, dilediğinin rızkını da daraltana. Hamdolsun bütün işler dönüp dolaşıp kendisine varana. Hamdolsun nihayet dönüş kendisine olana. Hamdolsun bize kendi nefislerimizden kendileriyle sükunete ereceğimiz eşler var edene. Aramıza sevgi ve merhamet yerleştirene. Hamdolsun eşlerimizden bizlere çocuklar ihsan eyleyene, torunlar lütfedene. Hamdolsun ayetlerinden bir ayet olsun diye bizleri ayrı ayrı dillerde, ayrı ayrı renklerde yaratana. Tanışalım, bilişelim diye şube şube yapana, kavim kavim bölene. Hamdolsun rahmetinden dolayı bizleri hidayetinden haberdar eyleyene. Hamdolsun

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 799.95, 2 kilogram terli oğlu un 39.95, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: alemdeki tatlı nameler. Şu alemde en tatlı üç name ve en hoş üç sada vardır. Arkaya iyi bir nam, tatlı bir name ve hoş bir sada bırakmanın çaresini düşünmek ve bir an önce bunun gereğini yapmaya koyulmak insanın yaratılışının gereğidir. Çünkü insan yaratılırken mahiyetine faniye ve fani olmaya razı olmama, ebedi olmaya aşık olma ve sonsuzluğu isteme duygusu konulmuş olarak yaratılmıştır. Tarihte günahları cihetiyle ölen fakat sahip oldukları yüksek meziyetleri ve arkaya bıraktıkları kalıcı eserleri ve verimli hizmetleri cihetiyle bekayı hak eden ve hasenat defterini sürekli olarak açık bırakan pek çok kimse vardır. Gelecek asırlara ve gelecek nesle iyi bir nam, hayırlı bir eser ve kalıcı bir hizmet bırakmanın başlıca çaresi, gerek yüce hak nazarında, gerekse halk nazarında keyfiyetli ve verimli, kaliteli ve pahalı yaşamak, yani dolu dolu bir hayat geçirmek ve arkadan gelenlere faydalı ve kalıcı eserler bırakmaktır. Bunun manası samimi bir hakeri, şefkatli bir halk kahramanı ve yiğit bir dava adamı olarak yaşamak ve bir misyon ve vizyon insanı olarak hayat sürmektir. Bu derece yüce bir nama sahip olmanın ve böyle bir namı ebedileştirmenin temelinde ise şu üç husus vardır. Yüce yaratıcıyı tazim, yaratıklara şefkat ve İslam davasına sahip çıkmak. Yüce yaratıcıyı tazim, geride iyi bir nam bırakmak, hayırlı bir eser ve kalıcı bir hizmet bırakmaktan geçer. Çünkü her şey Yüce Allah'ın elindedir. Yüce Allah'ın sevip başkalarına sevdirdiği ve unutturmadığı bir kulunu kimse unutamaz ve unutturamaz. Yine onun unutturduğu bir kulunu da kimse hatırlayamaz ve hatırlatamaz. Yüce yaratıcıyı tazim etmek demek, onun sonsuz azameti ve kibriyası karşısında gerek söz, gerekse amel planında haddini ve küçüklüğünü bilmek demektir. Onun sınırsız haşmeti ve saltanatı karşısında huşu içerisinde bulunmak, yani gerek kalp, gerekse uzuv planında, gerek niyet ve kanaat, gerekse söz ve davranış planında saygılı bir kalbe sahip olmak ve saygılı davranmak demektir. Onun her şeyden üstün olan kudret ve ceberrutu karşısında ona kusursuz bir şekilde ihramda bulunmak demektir. Onun her şeyi kuşatan engin rahmeti ve şefkati karşısında sevgide ve saygıda kusur etmemeye azami derecede gayret göstermek demektir. Onun son derece hikmetli takdirinde pek çok faydanın ve maslahatın bulunduğunu bilip onun her türlü icraatından razı olmak demektir. Yüce Allah'a karşı tazimin, ihtiramın ve hoşnutluğun en açık belirtisi, ona olan ibadeti ve irtibatı sürekli olarak canlı tutmaktır. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. Ayrıca her türlü bereket, inayet ve muvaffakiyet de Allah'ın elindedir. Yani Yüce Allah dilemedikten sonra hiçbir eser verimli ve hiçbir hizmet bereketli olamayacağı gibi, hiçbir kimse de bir başkasını sevemez ve takdir edip de ona bir kısım hayırlı dualarda bulunamaz. Bu hakikatten ötürüdür ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle buyurarak, "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate çevir. Diğer bir şekliyle de, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl diye dua ederlerdi. Nitekim Cenab-ı Hakk'a tazim etmenin ve bu vesileyle onun yüce rızasını tahsil etmenin en mühim bir vesilesi ise hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerine imkanlar ölçüsünde mazhar olmaya çalışmaktır. Yüce Allah'ın isimlerinin en çaplı yansıması ise Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği istikamet çizgisinde ve sünnet-i seniye dairesindedir. Öyleyse arkaya bir yad-ı cemil bırakmak isteyen kimse sürekli olarak iman ve istikamet üzere olmalı, Yüce Mevla ile irtibatını sağlamlaştırmalı ve bu irtibatını yaşadığı müddetçe sürekli kılmaya çalışmalıdır. Ta Yüce Mevla o kimseyi sevsin, onu sevdiklerine sevdirsin ve hizmetlerini bereketli ve eserlerini semereli kılsın. Arkaya iyi bir nam bırakmanın ve dolayısıyla sürekli olarak hatırlanmayı sağlamanın ikinci yolu, bütün yaratıklara şefkatle davranmak, yani onların yardımına koşmak ve onların zaruri olan ihtiyaçlarını bir an önce gidermeye çalışmaktır. Özellikle de insanların bir kısım maddi manevi sıkıntılarını ve dertlerini halletmek için gayret göstermek ve dünya ve ahiret mutluluğuna ermelerine vesile olacak olan hidayet ve istikamet yolunu bulmaları hususunda onlara yardımcı olmaktır. İnsanlara şefkat edip onların yardımına koşmak gerek Yüce Hak katında gerekse halk nazarında gerçekten çok büyük bir hizmet olup kişiyi dünyada olduğu gibi ahirette de çok yüksek derecelere ve mertebelere yükseltir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Diğer bir hadislerinde de insanların efendisi onlara hizmet edendir buyurmuşlardır. İşte bu gibi hadis-i şerifler insanlara yapılacak her türlü hizmetin ve gösterilecek her türlü şefkatin ne dereceye önemli olduğunu ifade etmektedir. Saadet aslında yadını güzelleştirenlerden ve arkaya verimli hizmet bırakmakla namını ebedileştirenlerden birisi Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tır. Hazreti Abdurrahman radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mal çokluğu için duasına mazhar olmuş bir kimsedir. Nitekim onun duasının bereketiyle kısa bir zamanda o derece zengin olmuştur ki Mekke'de olduğu gibi Medine'de de parmakla gösterilir bir duruma gelmiştir. Ancak o zenginliğiyle, malı ve mülküyle asla şımarmıyor ve bunu başkalarına çalım satma ve tahakküm etme vasıtası olarak kullanmıyordu da sahip olduğu o maddi imkanını İslam dininin yücelmesi uğrunda kullanıyor ve geniş servetini fakirlerle yoksulların ihtiyaçlarının ve sıkıntılarının giderilmesi yolunda harcıyordu. Öyle ki onun evinde fakirler için devamlı bir surette sofralar kurulurdu. Günümüzde de bir parça ekmeğe ve bir parça giysiye muhtaç olan pek çok kimse vardır. Dolayısıyla da saadet devrinde Hazreti Ebubekirlerin, Hazreti Osmanların ve Hazreti Abdurrahmanların yaptıkları gibi ciddi bir şekilde şefkat elini uzatacak, ciddi bir cömertlik sergileyecek ve kalpleri kırık olanların kalplerini saracak hamiyetperver insanlara şiddetle ihtiyaç vardır. Yani arkalarında güzel bir namla anılmak isteyenlere şu ahir zamanda da büyük fırsatlar doğmuştur. Öyleyse şu fani hayata razı olmayanlar bu fırsatları değerlendirip arkadan gelenlerin zihinlerinde ve hayır dualarında sürekli olarak hatırlanmayı sağlayabilirler. Kaldı ki bir kimse sahip olduğu servetinin bir kısmını Yüce Allah için verince kendi hayatının feyzi artar, malının bereketi fazlalaşır ve güzel hatıralarla dop dolu olan bir ömür geçirmeye mazhar olur. Şu alemde en tatlı namelerden birisi de cemaat ruhuna sahip olarak, yani birlik ve beraberlik içinde İslam davasına sahip çıkmaktır. Aklı başında olan insanlar için en mühim mesele ve kıymetli meşgale ve istikbalde güzel hatıralarla gerek kitap sayfalarında gerekse zihinlerde yaşamayı düşünen kimseler için en geçerli bir vesile, beşerin ebedi saadete kavuşmasını tekeffül ve taahhüt eden ve en güzel hakikatlerle gelen Yüce İslam dinine gereği gibi sahip çıkmak ve onu dünyanın dört bir tarafına yaymaya çalışmaktır. Nitekim beşerin huzur dolu günlere kavuşması için en sağlam bir vesile veya Cenab-ı Hakk'ın başarı ve ihsanlarının kesintisiz bir şekilde devam etmesi için en mühim bir çare, hiç şüphesiz cemaat veya cemaatler halinde İslam'a ve İslam için yapılan hizmetlere omuz vermek, ekip veya ekipler halinde işin altına girmek ve bu mukaddes iş benimdir ve benim asıl işim budur deyip ciddi bir şekilde gayret ve faaliyet göstermektir. İslam'ın bütün dünyaya yayılması için gayret göstermek, beşer için bir taraftan en lüzumlu ve en zorunlu bir meşgale, diğer taraftan da hayırlı bir namla anılmak için ve adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmak için en sağlam bir vesiledir. Hatta bu dünyanın biricik gayesi olmalıdır. Çünkü İslam davası ne derece büyük ve ne kadar mukaddesse, ona hizmet etmek de o derece büyük ve büyük olduğu nispetle de kutsidir. İşte bu büyük davanın ayakta kalması, hayatiyetini devam ettirmesi, canlılığını koruması ve yardım bekleyen insanların imdadına yetişmesi için elbette ki kuvvetli omuzlar, çaplı cemaatler ve kutsi simalar gerekmektedir. Bir zamanlar Allah'a giden yolda kim bana yardımcı olur talebine karşılık cevap olarak havariler biz demişlerdi. Daha sonraları, yani saadet devrinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimin kelamını etrafa tebliğ etmek ve insanları irşad etmek yolunda kim bana sahip çıkar da beni korur talebi karşısında, gerek o ilk Mekkeli yiğitoğlu yiğitler, gerekse Medine'nin Evsli ve Hazreçli kahramanları biz diye haykırmışlardır. İşte bunun küçük bir örneği. Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketiyle sahip olduğu servetini Allah yolunda harcama hususunda en küçük bir tereddüt göstermezdi. Nitekim bir defasında 40 bin dinar, 500 at ve 500 yük devesini cihad için gözünü kırpmadan vermişti. İşte günümüzde de İslam'ın bugün kim bana sahip çıkacak da insanlığı bunalımdan kurtarıp huzur dolu bir hayata kavuşturayım şeklindeki şefkat ve himmet dolu bekleyişleri ve çırpınışları karşısında, inanan kimselere düşen en kutsi davranışlarda biz ne pahasına olursa olsun sana sonuna kadar sahip çıkacağız ey yüce dinimiz demeleri ve bunu hayatlarında pratik olarak göstermeleridir. Zira gerek kalıcı bir muvaffakiyetin gelmesinin, gerekse de bütün insanlığın kurtuluşunun buna bağlı olduğu artık gün gibi aşikardır. Nitekim Yüce Allah, ey iman edenler, eğer siz Allah'a, onun dinine yardım ederseniz, o Allah da size yardım eder ve başta savaş olmak üzere her türlü hayırlı faaliyetinizde ayaklarınızı sabit kılar ve onları kaydırmaz vaadinde bulunmaktadır. Yüce Allah sözünden kesinlikle dönmez. İnsanlığın belini büken ve onu ıstıraplar ve bunalımlar içinde kıvrandıran ve perişan eden bir kısım dertler ve sıkıntılar dün olduğu gibi bugün de vardır. Hem günümüzdeki sıkıntılar düne göre bir yönüyle daha çok ve daha büyüktür. Bu itibarla onların tedavisi hem şart hem de çok acildir. İşte bu acıklı hal ve bu korkunç durum, derdin teşhisini iyi koyacak işin erbabı ve sahasının uzmanı olan kişiler ve aynı zamanda bu hususlarda tecrübeli ve deneyimli şahsiyetler istediği gibi çaplı himmetlerde bulunacak ve ciddi cömertlikler sergileyecek olan civan mert insanlara da şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir çalışmanın ve gayret göstermenin neticesi ve semeresi gerçekten çok tatlı ve çok bereketlidir. Tarihimiz bunun açık şahitleriyle doludur. Çünkü İslam'ın yücelmesi ve yayılmasıyla ilgili böyle bir hizmetin yapılmasında şu dünyada başta Müslümanların olmak üzere kafirlerin bile durumlarına göre mutluluğu olduğu gibi ahirette de ehli imanın ebedi saadeti, ehli küfrün ise azaplarının hafiflemesi vardır. Hasılı, unutulmamanın biricik yolu arkaya güzel bir nam bırakmaktır. Güzel bir nam bırakmanın yolu da Yüce Allah'a karşı tazim, yaratıklara karşı şefkat ve İslam'a karşı hizmet hisleriyle dolup taşmaktır. Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle kendisini bizlere hiçbir zaman unutturmasın. Rahmet ve rızasıyla biz aciz kullarını ebedlere kadar unutmasın ve hayırlarla yad ettirmek suretiyle bizleri salih kullarının makbul dualarına mazhar kılsın inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerinizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 500 gram Çaykur Tiryaki Çay 119.95, katlanabilir piknik masası

0: 99.95, Çengelköy Salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
9: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Çocuğun doğumdan sonraki ilk muayenesinden bahsetmiştik. İnşallah kısa bir bölüm kalmıştı, onu tamamlayacağız ve çocuk neyle beslenecek? Tabii ki anne sütüyle. Anne sütünün inek sütüne ya da mamalara ya da başka gıdalara karşılaştırdığımız zaman ne ortaya çıkıyor? İnşallah bundan bahsedeceğiz. Demiştik ki erkek çocuklarda cinsel organların muayenesi önemli. Yapacak çok şey de var. Birkaç anormal durum görülebilir erkek çocuklarda. Bir tanesi epeyce sık görülen yumurtalıkların yerine inmemiş olması. Yumurtalıklar normalde çocuk anne rahminde iken doğuma yakın veyahut da en son doğumda yerine inmeli. Torbalarına inmesi lazım ikisinin de. Bazen bunların biri veyahut da ikisi yerine inmez ki doğumda %96 yumurtalıklar yerine inmiştir. %4 erkek çocukta yumurtalıklar yerine inmemiştir. Bunların 3'ü yani %4'ten o 3'ü 1 ay içinde yerine iner ve %1'i yerine inmez. Bu %1 çok az ihtimalle 1 yaşına kadar iner. Bazısı 6 yaş civarında veyahut bloğa girerken çok az olarak da yerine inebilir ama umumiyetle ilk 1 ayda inmemişse artık takip etmek gerekir. 1 yaşında daha inmemişse 2 yaş civarında tedavi ediliyor. 1 yaşına kadar inmemişse artık inmesi nadirdir ve tedavi etmeyi düşünmek gerekir. Yumurtalıkların tedaviyle indirilmesi önemli. Şimdi bazı aileler ki çocuğa bakıyor ki bir tanesi yok yumurtalığının veya 2 tanesi yok. Zannediyor ki hiç yok. Hatta böyle epey böyle okumuş bir adam da görmüştüm ben. İleri bir yaşta sağlık ocağındayız. İşte adama baktık, fıtık diye ameliyata girdi. Ameliyatta bakılıyor ki fıtık kesesinin içinde yumurtalığının biri de var. Yani yumurtalığı inmemiş yerine. Sonra yahu dedik yani bak burada yumurtalığın inmemiş, bunu niye söylemedin? Dedi ki valla ben dedi yani farkındayım dedi yumurtalığımın tek olduğunun ama ikincisinin dedi yukarıda bir kanalda kalmış olduğunu bilmiyorum ki, ben zannediyorum ki ben öyleyim yani birisi hiç yok. Birçok anne böyle zannediyor, anne baba ebeveyn veyahut da çocuk kişi kendisi zannediyor ki torbaya bakıyor yumurtalığının biri yoksa ya da ikisi yoksa diyor ki herhalde ben böyleyim yani hiç yaratılmamış herhalde hiç yok diye düşünüyor. Halbuki umumiyetle oluyor ancak yukarıda karın boşluğuyla o bulunması gereken skrotum deniyor. Tıbben o torbanın arasında umumiyetle bir yerde kalmış oluyor ve bunun tedavi edilmesi mümkün. Tedavinin bir an önce yapılması da önemli. Şöyle önemli, şimdi erkeklerin umumiyetle vücudundan biraz uzak durur yumurtalıkları ve sıcak havalarda sarkar. Anneler çocuklarında fark etmiştir, yazın böyle sarktığını fark etmiştir ya da sıcak havalarda ya da yattı çocuk mesela altını bezledi anne, açtığı zaman sarkmış olarak görmesi gerekir. Sarkar çünkü vücut sıcaklığı 36,5 derecedir. O 1 derece kadar daha soğukta durur ve daha sıhhatli olur o zaman. Yani normalde kişinin testisleri 35 derece civarında bir ısıdadır. Bu vücut sıcaklığında durursa tahrip olur. Bu sebeple denir ki yetişkinler böyle dar kot pantolonlar veyahut da dar iç çamaşırı giyerse ki bu slip kilotlar o kadar uygun değildi. Sıkıştırıyor vücuda. Sıcak havalarda yumurtalıkları fazlaca ısınır ve tahrip olur. Ve bu kısırlık olması yönünde böyle olumsuz bir etkisi var. İlla ki kısırlık yapmasa da bir bozulma yapar. Yani sperm sayısı azalır. Efendim işte hareketliliğinde şeklinde bozukluk artabilir. Bu şekilde vücuda yakın olarak durursa sıcak havalarda bir tahribat olur. Yani olumsuz etkilenir. Tabi vücudun içinde kalırsa yani doku içinde kalırsa bu sefer kesinlikle sıcak içinde kalacaktır. Ve çocuk eğer yumurtalığı yerine indirilmemiş ise her geçen gün tahrip olacaktır. Ortalama 2 yaş civarında 2 ile 3 yaş arasında bir ilaç tedavisi deneniyor. Bazıları ilaç tedavisi de denemiyor. Direkt ameliyata alıyor. Ancak bir ilaç tedavisi yapılması da tavsiye ediliyor. Bir hormon veriliyor. Bazen bu hormon verilince yerine iniyor bu testisler, yumurtalıklar. İnmezse eğer ameliyat yapılıyor ve yerine indiriliyor ve bir de tespit ediliyor ki yukarı kaçmasın diye. Eğer bu yapılmazsa ki ortalama ameliyat zamanı 2 ile 3 yaş arasıdır. Eğer bu yaşlarda yapılmazsa son olarak denir ki 6 yaştan önce yani çocuk okula başlamadan önce bunun tespit edilip ameliyat edilmesi lazım. Hatta İlkokul birlerde bir sağlık taraması yapılıyor. Ben bir ara mecburi hizmet yaparken ve daha sonra da bir dönem sağlık ocağında çalışmıştım. O zaman sağlık taraması yapmıştık ilkokullarda. Aşağı yukarı söylenen oranlarda da bulunuyor. Yani %0.5 ile 1 ihtimalle inmemiş testis çocuklarda da buluyorduk biz. Hatta ameliyata da göndermiş idik epeyce çocuk. İlkokul 1'de bir sağlık taraması yapılıyor. Hatta biz ilk yaptığımız taramalarda bakmamıştık da. Daha doğrusu benden önce zaten bakan arkadaşlar da, o taramayı yapan arkadaşlar da bakmamıştı. Daha sonra bizde nasıl yapıyorsunuz dedik taramayı, işte böyle bir kalbini dinliyorlarmış, işte karında karaciğer dalak bir şey var mı, genel görünüşünde bir durum var mı filan, böyle bakılıyormuş. Tabii çocuklar kalabalık olduğu için hem birbirinin yanında işte bakacaksın filan, yani uygun ortam olmuyor, hem çocuklar gülüyor filan, hem de böyle bir şey pek de aklımıza gelmemişti o zaman, ailelerin doktora götürmeyeceği. Daha sonra benim başıma öyle bir olay geldikten sonra, yani yetişkin bir şahıs, hem de okumuş etmiş bir şahıs, böyle aklı da başında uyanık da adam. Yahu ben dedi vallahi öyle bir yani olup da kanalda olduğunu nereden bileyim, ben zannettim ki hiç yok falan dedi bu. Sonra dedi ki ya biz yanlış etmişiz, demek ki bakmamız lazımmış. Hatta o önceki çocuklara da baktık bir daha. Ondan sonraki taramalarda da, ben yaptığım taramalarda da arkadaşlara da anlatmıştım bu olayı. Bakmıştık ondan sonraki muayenelerde de. Ve epeyce bir çocuk çıkıyor ilkokulda. Birisi ya da ikisi olmayan yumurtalığının. Ve bunlar ameliyat edilip de yerine indiriliyor. Umumiyetle 6-7 yaşında, ilkokul 1'de 7 yaşın içinde oluyor çocuklar. Aşağı yukarı ameliyat edilmesinin son anlarıdır. Bir kısım tıp kitapları diyor ki 9 yaşına kadar eğer bir yumurtalık yerine indirilmemişse büyük ihtimalle işi bitmiştir. Yani ondan sonra artık tahrip olmuştur. Tahrip olması da bağ doku oluşuyor. Yani fibroz doku oluşuyor, katılaşıyor ve artık orada sperm üretimi çok azalıyor. Yani eğer iki taraflı inmemişse artık böyle üremeyi sağlayacak kadar sperm kalmayabiliyor. İki taraflı inmemişse. Bu sebeple ama ileri bir yaşta da, yani 20 yaşında da bir kişi tespit edildi, ameliyat ediliyor. Ameliyatta bakılır. Böyle bir yapısına bakılır. Yani fibrozleşmiş, yani bağ doku oluşmuş, katılaşmış, sertleşmiş ve artık öldüğüne karar verilirse alınıyor ameliyatta. Ama yahu belki ölmemiştir. Yani belki gene sperm üretimi olabilir gibi, eğer şöyle bakıldığı zaman ameliyatta yaşama şansı var gibi görülüyorsa o zaman indiriliyor ve takip ediliyor ondan sonra. Ama tabii ki ileri bir yaşta artık zaman çok geç oluyor. Bu sebeple en geç 9 yaşına kadar, ki bir tıp kitabında böyle diyordu, en geç 9 yaşına kadar indirilmesi mecburidir, indirilmesi şarttır, indirilmelidir. 9 yaşından sonra artık hemen hemen tamamen tahrip olmuştur. Ama gene bakılır tabii ki ameliyatta. Belki hani vücut sıcaklığındadır ama belki tahrip olmamıştır. Gene ameliyatta bir bakılır ama 9 yaşından sonra büyük ihtimalle tahrip olmuş oluyor. Ama ameliyat yaşı 2 ile 3 yaş arasıdır. Anneler, babalar çocuklarıyla alakalı ise, hele anneler bilhassa çocuklarını banyoda fark ederler bunu. Eğer inmemişse yumurtalıklarından biri ya da ikisi doktora götürmeli ve 2 ile 3 yaş arasında tedavi ettirmeli. Ki bazen de retraktil testis deniyor. Böyle soğukta kaçar yukarı, kanal içine kaçar. Bunu doktor şöyle el ile indirebilir. Ama böyle testislerde mesela banyo yaptırırken sıcak su içinde olunca iner yerine, iner ve anneler bilhassa banyoda fark ederler çocuklarının yumurtalığının ikisi de var mı yok mu, yerinde mi diye. Eğer böyle sıcakta aşağı iniyor ama normalde yukarı kaçıyorsa bu takip edilir. Bunun ameliyat edilmesi gerekmez. Ama buluğ çağından sonra hala yukarı kaçıyorsa o zaman tedavi edilir ancak. Ama banyoda zaten aşağı inmesi lazımdır. Sıcak suyla annesi banyo yaptırırken, hatta anneler şöyle bir muayene de yapabilir. Mesela leğen içine biraz su koyarlar çokça. Çocuğu oturturlar içine. Çocuk şöyle bir 5-10 dakika oturduktan sonra yukarıya kaçmakta olan testislerde, yani retraktil ise, yani bazen yukarı kaçıp bazen aşağı iniyorsa, o sıcak suyun içinde otururken iner aşağı. Bu şekilde anneler muayene de edebilir. Hatta biz sağlık taraması yaparken köylere gidiyorduk. Şimdi bir yıl boyu devam ediyor. Kışın mesela soğukta çocuklar üşüyünce kanala kaçmış oluyordu çokça çocukta. Şöyle sobanın önünde biraz durun bakalım diyorduk sobaya doğru. Sobaya doğru durup da ısınınca iniyordu torbaya. İnmemiş olanları ayırıyorduk. Ondan sonra bakıyorduk. Onların bir kısmında da sıcak sebebiyle inmiş oluyordu. Anneler bunu çok daha kolay yapabilir. Banyo ettirirken ya da leğenin içine ya da küvetin içine sıcak su doldurur. Tabii yani çocuğun banyo edeceği gibi sıcak su, böyle kaynar su değil. Normal sıcak su, şöyle biraz sıcakça su doldurur. Yakmamak, yani yakmak gerekmez. Şöyle vücut sıcaklığında ya da hafifçe sıcak bir su olsa kafidir. Çocuk içinde oturur şöyle bir 3-5 dakika. O zaman hemen aşağı indiğini görür anneler. Veyahut da ateşli hastalık geçirirken de gene vücudun dışına kaçar, uzağına kaçar. Böyle durumlarda eğer torbaya iniyorsa normaldir bu. Soğuk havalarda kaçıyorsa bir de, ama bu bülü çağından sonra artık aşağıda durması lazım. Bülü çağından sonra da bazen yukarı kaçıp bazen iniyorsa o zaman doktora götürmek gerekir. Evet, birinci problem bu inmemiş testis problemi. Bunu geciktirmemek lazım. İkincisi, bazen idrar deliği erkek çocuklarda bu cinsel organın normalde ucunda olması lazım. Bazen üstte ya da altta olur ki buna epispadias ve hipospadias denir tıbben. Bunun ameliyat edilip normal yerinden idrar deliğinin açılması lazım. Normal yerinde olmaması bazen çocuğunun olmamasına sebep olabiliyor. Yani normal ucundan idrar deliği açılması gerekir. Ancak bu çocuklarda anne babanın, ebeveynin dikkat edeceği bir şey var. Bu çocuklar o ameliyatı olmadan, yani idrar deliği normal yerinden açılan o ameliyat olmadan önce sünnet edilmemeli bu çocuklar. Çünkü şimdi normal bir yerden bir idrar deliği açtınız. Şimdi elinizi böyle kestirdiğinizi düşünün, yani yaraladığınızı ya bir şey battığını çıkarttığınız zaman kaynar bir müddet sonra o doku. Tabi idrar deliği açtınız, bir müddet sonra doku kaynar. Kaynamaması için, yani oradan çocuk devamlı idrar yapabilmesi için o açtığınız idrar deliğinin iç duvarına bir şey döşemeniz lazım. Bu iç duvarına döşemek için en uygun doku sünnette kesilip atılan deridir. Bu sebeple epispadias ve hipospadias olan, yani idrar deliği normal yerinde olmayan, cinsel organının üstünde veya altında olan, normal ucunda olmayıp da üstünde ya da altında olan erkek çocuklar ameliyat edilip de normal yerden idrar deliği açılmadan önce sünnet edilmemelidir. Bunu bazen sünnetçiler bilmeyebiliyor. Doktorlar bilir bunu, sünnet etmez de bazen sünnetçiler bilmeyebiliyor. Hatta böyle de görmüştüm ben. Böyle bir çocuk getirmişlerdi. Baktım dedim, bu yani ameliyat olması lazım filan. Dediler ki ya sünnetçi işte edelim filan demiş sünnetçi. Doktorlar bilir bunu ama sünnetçiler de öğrenmeli tabii ki en azından. Böyle çocuklar sünnet edilmemeli. Önce ameliyat olacak bu çocuklar. Normal yerinden idrar deliği açılacak. O sünnet derisi oraya iç duvar olarak döşenecek içine. Ondan sonra kalırsa deri sünnet edilir. Bunlar ameliyat olmadan önce sünnet edilmemeleri gerekir. Tabii bu çocuklar ileri bir yaşta da ameliyat olabilir. Yani böyle 2 yaşında illaki ameliyat etme şarttır, 3 yaşında şarttır diye bir kaide yok. İleri yaşta da ameliyat edilebilir. 7, 8, 10, 12 yaşında da, ama ameliyat edilmeden önce sünnet edilmemesi gerekir. Çünkü o sünnette kesilip atılan deri lazımdır. Çünkü orada iç duvar olarak kullanılır. Evet, bu iki noktaya da erkek çocuklarda dikkat edilmesi gerekir. Bunun yanında Doktor Ali Çankırılı'nın Timaş Yayınları arasına çıkmış Anneliğe İlk Adım, Bebeğimi Büyütüyorum adlı bir kitabı var. Bu ailelere yardımcı olabilir. Onu karıştırıyordum. Ne söylemedik, ne eksik kaldı gibi. Şöyle bir nokta var. Çocuklarda, yeni doğmuş bebekte ter kokusu, nefes kokusu, idrar ve dışkısında, büyük abdestinde eğer anormal bir koku varsa, mesela terinde ve idrarında küf kokusu varsa bebeğin, ölmüş fare kokusu varsa ya da balık kokusu, kereviz kokusu gibi böyle rahatsız edici anormal bir koku varsa metabolizma hastalıkları düşünülmeli. Mesela küf ya da ölmüş fare kokusu varsa fenilketonüri adı verilen bir hastalığa işaret olur bu. Tabii ki hemen doktora götürülmesi ve incelenmesi gerekir. Metabolizma hastalıkları olabilir böyle çocuklarda. Anormal bir koku varsa buna dikkat edilmesi gerekir. Eklem yerleri birbiriyle karşılaştırılmalı. Bir şiş ya da morluk varsa diğerine göre bunda bir çıkık ihtimali düşünülmeli. Yeni doğan çocuk ilk gün içinde büyük abdestini yapar. Bu koyu yeşildir rengi. Mekonyum denir buna. Hatta böyle siyaha çalar. Bu bir hafta içinde rengi yavaş yavaş gittikçe açılır ve sarıya doğru döner. Kahverengi ve koyu dışkı büyük abdest kabızlığın işareti kabul edilmeli. Yeşilimsiz sulu dışkı da ishal işareti kabul edilmeli. Bir bebek günde 2-4 defa büyük abdestini yapar, yani altını kirletir, kakasını yapar. 2'den azsa kabızlık, 4'ten fazla ise ishale işaret kabul edilmeli. Gözlerde hafif çapaklanma olabilir. Bu hafif çapaklanma normal sayılabilir. Tabi bebek doğduğu zaman gözüne hastanelerde gümüş nitrat damlatılır. Bu mikrop kapmasını, doğum kanalında bir mikrop almışsa ona karşı koruyucu etki yapar. Hafif çapaklanma normal sayılmalı ama çapaklanma bir hafta içinde düzelmiyor ve akıntıyla devam ediyor veyahut da çok çapaklanıyorsa o zaman tabii ki bir doktora götürmek gerekir. Hafif çapaklanma şöyle şekersiz çaya batırılmış bir tülbentle silinebilir. Zaten ilk günlerde bebek ağladığı zaman gözyaşı yoktur. Daha sonra yavaş yavaş gözyaşı yapımı da başlar. Evet, bebek de ilk doğduğu zaman aşağı yukarı bakılacak şeyler bunlar. Şimdi bebek neyle beslenecek? Bir mühim nokta, bebek için en uygun gıda anne sütüdür. Bunu hadisler söylüyor, bunu tıp söylüyor, bunu akıl da söylüyor. Çünkü bir bebek için en uygun gıda ne olabilir? Tabii alternatifi ne olabilir anne sütünün? Mesela hazır mamalar olabilir. Bir ara bu hazır mamalar biraz böyle revaçta idi de. Hatta böyle bir iki hatıram var. Onları da bugün vakit kalırsa anlatacağım. Kimisi böyle biraz hazır mama vermeyi çocuğa bir marifet kabul ediyor. Yani artık kendini böyle çağdaşlık alameti falan gibi de kabul ediyor gibi. Bir dönemde de böyle bilim çevrelerini de biraz etkilemişti hazır mama. Ama ya hazır mama olabilir, inek sütü olabilir, işte su vesaire katarak anne sütü emmeyen bir çocuğa ya da işte koyun sütü vesaire verilir. Şimdi diğer sütler, yani hazır mama, inek sütü, koyun sütü çocuğa verilirken anne sütüne benzetilmeye çalışılır. Yani çocuk ya anne sütü alacaktır ya da anne sütünü taklit etmeye çalışan başka gıdalar alacaktır. Tabii ki üstün olan tabii ki anne sütü olmalıdır. Yani taklit aslın yerini tutar mı? Ve daha mühimi, şimdi bir çocuğa hazır mamalar da umumiyetle inek sütünden işte bir kısım artırma eksiltmeyle anne sütüne benzetmeye çalışılıyor. Ya da inek sütü. Şimdi ineğin sütü kendi yavrusuna iyidir. Yani inek sütü en uygun dana için en uygunu inek sütüdür. Kuzu için en uygunu koyun sütüdür. Keçi yavrusu için en uygunu keçi sütüdür. İnsan yavrusu için de tabii ki en uygunu kendi annesinin sütüdür. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Allah'ın yarattığında bir uygunsuzluk olabilir mi? Allah çocuğu anneden yaratıp ona en uygun gıdayı ineğin sütü yapmış olabilir mi? Ve hani dünyada biz gafiliz ama yaradan gafil değil. Yani bebek, birçok memelilerin yavruları doğar doğmaz hemen gıdası annenin göğsünde, annenin memesinde hazır. Yaradan gafil değil. Rezzak gafil değil. Allah gafil değil. O yarattığı çocuğa en uygun gıda, yarattığı yavruya, ki diğer mahlukatı da Allah rızıklandırıyor. En uygun gıda nedir? Tabii ki en iyi o bilir ve bunu da kolay yerde yaratmıştır. Yani insan yavrusu için en uygun gıdayı annenin göğsünde yaratmıştır. Tabii ki annenin sütü en iyidir. Tabii ki çocuk için. Anne sütüyle alakalı neler var? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Önce o ayetle başlayacağız. Sonra hadis nakledeceğiz ve sonra tıp ne diyor ona geleceğiz. Bakara suresi ayet 233'te üstelik Allah Teala annelerin çocuklarını ne kadar müddetle emzirmeleri gerektiğini de bildiriyor ki bu müddeti ben daha ancak 98'in Hacettepe çocuk ders notlarında gördüm. Bu müddeti ben talebeyken çocuk hocaları yani profesörler şu kadar sene giydirmeli, emzirmeli anne bebeği diye söylememişlerdi. Belli bir müddet veremiyorlar idi ya da vermiyorlardı, veremiyorlardı. Hele son ders notlarında gördüm 2 yıl emzirmeli diye. Hatta merak ediyorum, acaba diyorum doktorlardan birisi Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı bir ayet olduğunu öğrendi de sonra mı bunu söyledi, yoksa tıbbi araştırmalar sonucu mu vardılar bu noktaya, doğrusu merak da ediyorum onu. Bakara suresi ayet 233'te şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel validatu yurdiyane evladehunne havleyni kamileyni limen erade en yutimmer rada'e. Anneler, vel validatu valideler, anneler yurdiyane emzirirler evladehunne evlatlarını havleyni 2 yıl kamileyni tam 2 yıl. Yani tamam 2 yıl emzirirler. Limen erade en yutimme radae, emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler için. Demek ki emzirmenin tamamı ne kadar imiş? 2 tam yıl. Eğer anneler 2 tam yıl emzirirler. Hatta bu emzirirler gibi böyle muzari olarak geldi ama bunda emzirsinler manası da, hani bazen denir ki işte filan şahıslar, mesela ben derim ki tonmeisterler şöyle yaparlar, programcılar şöyle yaparlar, efendim yayın yönetmenleri böyle yaparlar. Burada bir haber verme var ama insan diyor ki hani bu haber verme olduğu gibi bir emir manası da mı var? Ki Suat Yıldırım mesela meal verirken analar çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler, böyle bir tavsiye babından meal vermiş. Demek ki bir anne çocuğunu emzirmeyi tamamlamak istiyorsa ne kadar emzirmeli? 2 tam yıl. Tabii buradan şu anlaşılıyor, 2 yıl emzirdikten sonra artık emzirme tamam olmuştur. 2 yıldan sonra kimisi öyle diyor. İşte diyorlar ki bir çocuk 5-6 yaşına kadar, öyle birisi emziriyormuş çocuğunu. 5-6 yaşına kadar emzirirse çocuk pehlivan olurmuş. Yok böyle bir şey. 2 yıl sonra tamam olmuştur o iş artık. Ondan sonraki fazladır. Evet, anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. Emzirmeyi tamamlamak isteyen anneler için. Ve alel mevludi lehu rızkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Onların, yani annelerin rızkı, yiyeceği ve elbisesi, giyeceği maruf vecihiyle baba üzerinedir. La tükellefu nefsin illa vüs'eha. Bir nefis gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef tutulmaz. Tabi bu 2 tam yıl anneler emzirirken çocuğunu, şimdi bu demek kolay. Yani anneler 2 tam yıl emzirsinler. Peki çalışan bir anne nasıl emzirsin çocuğun? Şimdi İslam'ın emirlerinde bir bütünlük vardır. Anneler çocuklarını 2 tam yıl emzirirler. İsterse anne kocasının evinde dursun, yani evlilikleri devam ediyor olsun, ayrılsalar, boşansalar bile, kadın ayrı bile olsa 2 tam yıl emzirmeyi tamamlayan anne gene çocuğunu emzirecek. Peki neyle geçinecek anne? Onun giyimi, giyimi kocanın üzerinedir. onun üzerine vazifedir. Ama ne kadar veçile ve o da tabii ki gücünün yettiğinden fazlasıyla başkasıyla mükellef tutulmaz. Yani gücü ölçüsünde, zenginliği ölçüsünde demek ki erkekler boşanmış bile olsa kadınların yiyimini, giyimini sağlayacak. Kadının işine o iki yıl içinde çocuğunu emzirecek. Tabii kadınlar çalışıyorsa bu zor, emziremiyorlar. Ama emzirmeyi tamamlamanın yolu da buradan geçiyor. Biraz önce bahsediyorduk. Çocuk için, bebek için, ki bu bebek kız da erkek de olabilir. Yani bu erkeklerin faydasına bir şey değil. Kız da olabilir bebek. O emzirme anne üzerine vazife. Annenin vazifesi ve onun annenin geçimini temin etmek de babanın üzerine vazife. İslam'da hayatın kuruluşu böyledir. Böyle gider işler. Ve çocuk için en iyi gıda da annenin göğsünde, annenin sütü. Yani ineğin sütü en iyi kendi danası için, buzağısı içindir en iyi. Koyunun sütü en iyi kendi kuzusu içindir. Annenin sütü de en uygunu kendi yavrusu içindir. Ve geçimi de babanın üzerinedir. La tudarra validetun bi veladiha ve la mevludun lehu bi veladihi ve alel varisi mislu zalik. Anne zararlandırılmasın çocuğu sebebiyle, baba da zararlandırılmasın, zarar verilmesin çocuğu sebebiyle ve varis üzerine de bunun misli vardır. Hatta adam ölse bile o kadının, anne çocuğu ki emziriyor, o iki yıl boyunca onun yiyimi, giyimi, annenin işi çocuğu emzirmektir. Bunun karşılığı olarak da onun geçimini varisi adamın malından verecektir kadına. Varis üzerinedir de, ölse bile adam. Evet, demek ki bu bir sanki bir iş, bir meslek gibi kabul ediliyor. Yani kadın çocuğu emziriyor, bunun karşılığı da onun geçimini temin etmek baba üzerine vazifedir. Ölse bile o vazife var, varisi onun geçimini temin edecek. Fe in erada fisalen an teradin minhuma ve teşavürün fela cünah aleyhima. Eğer onlar isterlerse çocuğu emzirmekten, kesmeyi isterlerse, bu ikisinin de rızasıyla ve aralarında müşavereyle olursa, yani istişareyle olursa, o zaman onlar üzerine bir günah olmaz. Bazen, ki bunu ileride yeniden geleceğiz, kadın diyelim ki yeniden hamile kaldı. Kadın yeniden hamile kaldığı zaman çocuğa zarar verebiliyor süt. Bu konuda tıp böyle biraz mütereddit, sünnet de biraz mütereddit gibi. Hatta İbn-i Mesud radıyallahu anh olacak veya İbn-i Abbas'tan geliyor radıyallahu anh'a şöyle bir hadis-i şerif geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam haram kılmaksızın kerih sayardı deniyor. Hamile bir kadının çocuğa süt emzirmesini. Bu tıp kitapları da, tıp otoriteleri de kimisi diyor kesmek gerekir, kimisi diyor kesmek gerekmez. Yani ortak olarak hamile kalınmaması konusunda müttefik herkes de. Olur da anne hamile kalırsa çocuğa zarar verebiliyor. Yani ben şahsi tecrübem olarak da çocuğa zarar verdiğini gördüm. Anne hamile kaldığı zaman sütün yapısı bozuluyor, çocuğa zarar veriyor. Diyelim ki böyle bir zarar verme durumu var. Süt anne de bulamadın. Böyle bir durumda anne baba beraberce otururlar. Derler ki bu çocuk zarar görüyor. O zaman bu sütten keselim derler. O zaman kesebilirler. O zaman bir günah olmaz. Ancak burada tabii ki iki tarafın da istişaresi ve iki tarafın da rızası olmalı. Yani anne diyor ki ben emzirmek istiyorum çocuğu, baba engel olamaz annenin çocuğu emzirmesine. Yani baba yok, ver çocuğumu, kes sütten, ben mamayla besleyeceğim diyemez anne emzirmek istiyorsa. Baba diyorsa ki anneyi emzirilsin bu çocuk, bu sefer anne de mani olamaz, emzirmesi gerekir annenin. Ama diyelim ki süt anne bulmak mümkün oldu, yani anne emzirmek istemedi, süt anne bulundu. Süt annenin sütünü de aldı çocuk, o zaman süt anneye verilebilir. Ama süt anne bulunamadı ya da çocuk süt annenin sütünü kabul etmedi, o zaman anne emzirir çocuğunu. Evet, demek ki iki yıldan önce emzirmeye aralarında istişareyle ve rıza ile, karşılıklı rıza ile karar verirlerse bir günah olmaz üzerlerine. Tabii ki burada yani çocuğun menfaatini gerektirdiğine kanaat getirdiyse ikisi karı koca beraber kesebilirler. Ve in erettum en testerdi'u, eğer onu emzirtmek isterse, evladeküm evlatlarınızı emzirtmek isterseniz fela cünah aleyküm izâ sellemtüm mâ âteytüm bil maruf, o zaman maruf vecihiyle vereceğinizi teslim ettikten sonra sizin üzerinize günah olmaz. Ki bundan kasıt süt anne tutulduğu zaman ona maruf ücretini verdikten sonra bir günah olmaz. Yani anne yerine bir başkası emzirebilir. Vettegullâhe ve âlemennallâhe bimâ teamelûne besir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görücüdür. Demek ki Kur'an-ı Kerim, bakınız Allah Teala bu konuyu da zikretmiş. Anneler çocuklarını ne kadar emzirmeli? Bu konuyu Allah Teala zikretmiş Kur'an-ı Kerim'de ayet ile ve çocukların hakkını Allah Teala bakınız muhafaza ediyor ki zaten Kur'an-ı Kerim 1400 sene önce nazil oldu. İşte 2000'li yıllara gelirken 1998'de ben Türkiye'de tıpta en ileri Hacettepe görünüyor. Ben 1998 notlarında gördüm iki tam yıl emzirirler diye. Evet, ayetler böyle diyor, anne emzirmeli diyor. Hadisler ne diyor? Bakıyoruz, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, hadisler için kaynağı söyleyeyim. Profesör Doktor İbrahim Canan'ın Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi adlı bir kitabı var. İbrahim Canan Kütüb-i Sitte'yi de tercüme etmiş ve şerh etmiş. Hadis konusunda Türkiye'de en belki de bir numaradır belki ya da en iyi birkaç kişiden biridir İbrahim Canan. Bakışı da mutedil, yani hadisleri şöyle şerhine baktığımız zaman zaten diğer şerhlerden bir özetleme yapmış. Cihan Yayınları arasında çıkmış bu kitap ki bu kitabı ben tavsiye ediyorum bütün dinleyicilerimize. Profesör Doktor İbrahim Canan'a ait Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi Cihan Yayınları arasında çıkmış. Burada şöyle diyor: sünnet her şeyden önce çocuğa anne sütünün verilmesini amirdir, emreder diyor. Bebek için annesinin sütünden daha hayırlı süt yoktur buyurulur. Ayrıca çocuğunu hiçbir mazeret yokken emzirmeyen kadınların cehennemde ayaklarından asılmış vaziyette yılanlar tarafından memeleri ısırılarak tazip edilecekleri haber verilir. Evet, hiçbir mazereti yok. Kadın yani işte yok göğsüm bozulur ya da yok babasına kızdım ya da emzirmek istemiyorum filan gibi böyle mazeretsiz çocuğunu emzirmeyen kadın için cehennemde ayaklarından asılmış vaziyette yılanlar tarafından memeleri ısırılarak tazip edilecekleri haber verilir. Ki bu kitabın 53. sahifesinde geçiyor bu. Bunun hangi kaynaktan yani hangi hadis kitabından aldığını burada açıklamamış. Keşke onu da vermiş olsaydı. Ama bu şekilde bir hadis olduğunu naklediyor İbrahim Canan. Ama diyelim ki annenin sütü az ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın oğlu İbrahim var. Kıbti Maria'dan olan, annesinin sütü az olduğu için daha sonra bir koyun da satın alıyor ve ondan da ilave ediliyor. Yani çocuk anne sütüne ilaveten ilave gıdalar alabilir. Zamanı geldikçe ondan bahsedeceğiz. Ama anne sütü üzerinde bilhassa durmak lazım. Evet, şimdi anne sütüyle alakalı tıp ne diyor? Şöyle bir başlayalım. Deniyor ki çocuk ilk 6 ayda anne sütü tek başına yeterli olur deniyor genellikle. Ve ilk 6 ay içinde anne sütüne ilave bir gıda verilmesi, sadece su bile verilmesi enfeksiyon riskini 3 kat artırmıştır deniyor. Yani en iyisi su bile 3 kat mikrop kapma ihtimalini artırmıştır. En iyisi çocuk için anne sütüdür deniyor. Çocuk doğduktan sonra 30 dakika içinde emzirilmeli. Şimdi burası önemli. Burada gene sünnette bir şey var. Şimdi bu pek de bilmeyiz ama sünnette şöyle bir şey var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz torunları doğacağı zaman Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin doğmadan önce hamileliğin son zamanında ilgileniyor onlarla. Ve çocuk doğduğu zaman kendisine haber verilmeden çocuğa hiçbir şey yapılmamak ediyor. Lakin bir çocuğunu sevde çocuğun göbeğini kesiyor, sarı renkli bir beze sarıp götürüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma'nın durumunu soruyor ve sonra sevde diyor ki ey Allah'ın Resulü, çocuk doğdu, göbeğini kestim ve sarı bir beze sardım. Şimdi burada bir şey mühim, bebekler için kız ya da erkek olduğuna göre şimdi pembe ya da mavi işte kıyafetler giydirilir. Bu önemli mi? Evet, önemli. Hazreti Hasan doğduğu zaman Sevde radıyallahu anha, ki bu Hasan, Hazreti Hasan olmalı, çocuğun göbeğini kesiyor ve sonra sarı bir beze sarıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam öfkeleniyor. Diyor ki bana asi oldu. Sevde diyor ki Allah ve Resulüne asi olmaktan Allah'a sığınırım ey Allah'ın Resulü. Ben onun göbeğini kestim, bunu yapmaya da mecburdum. Şimdi zannediyor ki o göbeğini kestiği için öfkelendi. Çocuğu bana getir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sevde radıyallahu anh'a getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sarı bezi atıyor ve beyaz bir beze sarıyor. Ve alimler diyorlar ki niye öfkelendi? Sarı bezi atıp da beyaz bezi sardığını görünce diyorlar ki onun için öfkelenmiş olmalı. Çünkü çocuğun göbeği kesilir tabii ki. Niye öfkeleniyor? Sarı ve kırmızı, saf sarı ve kırmızı kıyafet, yani yetişkin erkekler için mesela sarı bir gömlek ya da kırmızı bir gömlek mekruhtur erkekler için. Bu erkek çocuklar için de bu geçerli, yani çocukluktan itibaren geçerli bu. Mesela erkeklere altın ve ipek haramdır, helal değildir. Kadınlara helaldir. Aynı şekilde erkek çocuklar da altın ve ipek giyinmemeli, takınmamalı. Sarı bir bez içinde olduğunu görünce öfkeleniyor. Yani cinsiyet ayrımı, cinsi kıyafet ayrımı daha çocukluktan başlıyor ki bu yetişkinler için de zaten. Bir kadın diyor ki Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh'a, erkek ayakkabısı diyor ayağıma giyebilir miyim? Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha, Resulullah aleyhissalatü vesselam erkekleşen kadınlara lanet et. Yani kadın erkek kıyafetini giyemez. Erkek de kadınsı kıyafet giyemez. Ayakkabıda bile yasaktır. Bu lanet etti diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ve bu bakınız bebeklikte başlanıyor. Çocuk doğdu, erkek erkek rengi kundağa sarılacak. Ve sarı bez parçasını atıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam beyaz beze sarıyor ve söylediği lafza dikkat ediniz. Bana asi oldun diyor. Evet, biz de Sevde radıyallahu anha gibi Allah ve Resulüne asi olmaktan Allah'a sığınmalıyız. Demek ki birincisi bu. Yani erkek çocuklara kızlar için olan kıyafetler giydirilmemeli. Bir tanesi bu. İkincisi, Peygamber aleyhissalatü vesselam tahnik yapıyor. Şimdi bu tahnik işi önemli. Anne sütü vermeden önce tahnik yapıyor. Bu Hazreti Hasan'a yapıyor bunu. Hatta Hazreti Hüseyin'in doğumunda babası gelmeden önce, Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce Hazreti Fatıma süt vermiş oluyor. Hazreti Ali diyor ki çocuğa diyor, ağzına diyor bilmediğim bir şey koydu diyor. Ve Hazreti Ali'nin daha alem olduğunu, yani daha bilgili olduğunu söylüyor. Sadece kendi torunlarına yapmıyor. Enes radıyallahu anha diyor ki, onunla haber gönderiyor annesi Ümmü Süleym'e. Enes ona hizmet eden çocuk Enes. Diyor ki çocuğun göbeğini kesince bana haber ver diyor. Ve benden evvel ağzına hiçbir şey koyma diyor. Bebek getirilince ağzını iyi cins hurma ezmesiyle ovuyor. Şimdi bunu da şöyle yapıyor ki buna tahnik deniyor. Hurmayı alıyor, iyi cins bir hurma. Biraz böyle çiğniyor ve onu çocuğun ağzına sürüyor. Hatta bunu başka çocuklara da yaptı ve ensar deniyor Medinelilere. Çocuk yalanınca bu hurmadan ensarın hurma sevgisine bak diye böyle söylediği de rivayet ediliyor. Şimdi buradan şöyle diyor İslam alimleri, çocuğun ilk alacağı gıda anne sütünden başka tatlı bir şey olmalı diyor. Ki ben kendi çocuklarımda biraz yapmaya gayret ediyorum, hurma bulursam eğer. Hurmayı böyle biraz ezip anne sütünden önce onu veriyorum. Sünnet yerine gelsin diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma doğduğu zaman aynen namazda okunan ezanla ezan okuduğunu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kulağına ezan okuduğunu rivayet ediyor. Gene zayıf bir rivayette de, senetçe zayıf bir rivayette de şöyle deniyor: kimin bir çocuğu olur da sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa ona ümmü sıbyan zarar vermez. Bu çocuktan ayrılmayan bir cin deniyor buna. Şimdi bu ikinci rivayet zayıf ama o ezan okumuş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi tabi nasıl okunmalı ezan? Böyle küçücük çocuğu alıp da böyle bütün gür sesinle bağırarak okumazsın ezan. Çocuk yanındadır. Böyle yavaş, yani çocuğun duyacağı bir sesse zaten ezan işittirilmek içindir. Çocuk hemen kucağında olduğuna göre işitir. Ona işte Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlayarak ezanın sağ kulağına, sol kulağına da kameti bu şekilde çocuğun kulağına okumakta hem sünnette böyle bir rivayetle geliyor hem de zaten İslam toplumunda bunun yapıldığını da görüyoruz. Bizim gelenekler içinde de bu yer almış, çocuklara bu şekilde kulağına ezan ve kamet okunuyor. Hatta bir ara Kuruluş veya Osmancık diye bir dizi çekilmişti TRT'de. Osman Bey oğlu olduğu zaman yapmıştı, böyle kulağına ezan okumuştu. Bu bizim geleneklerimizde de var. Tabi bunu hastanede yapması zor. Çünkü hastanede işte ebe, hemşire, malum böyle ortamda nasıl okunacak? Bunu bir hoca efendiye sormuştum ben, anne okuyabilir mi diye. Anne de okuyabilir demişti ya da baba alınca okuyabilir. İlk telkin olarak böyle bir telkin yapmalı çocuğa. Ve çocuğa bir an önce, ilk yarım saat içinde çocuk annesinin kucağına verilmeli. Çocuğun annesinin kucağına verilmesi hem çocuğu manen rahatlatır, anneyi rahatlatır. Çünkü doğum epey eziyetli iştir. Çocuğu bari eline alınca seviniyor böyle. Bakıyorsun annelere. Ki talebeyken epey bir doğum görmüştük biz. Yani bir 15 tane yaptırmadan zaten mezun etmiyorlardı. Böyle doğumda bağırıyor, ağlıyor filan. Ondan sonra ama çocuğu kucağına verdin mi bakıyorsun gözleri yaşlı ama gülüyor. Böyle seviniyor da yani. Böyle bütün yüzü de gülüyor, seviniyor filan. Anne çocuğu alacak ki bari o kadar eziyetten, ağrıdan sonra böyle seviniyor. İşte Allah'a şükrediyor filan anneler. Çocuğu bir an önce vermeli. Anne mesut olsun. Çocuğuna bir sevgi kalbinde gelişsin, artsın, ziyadeleşsin diye. Çocuk da bir an önce annenin kucağına verilmeli. Teni dokunmalı çocuğun. Anneyle birbirine dokunmalı. Ve bir sürur da göstermeli. Yani ziyafet verilebilir. Fakirlere bir şey verilebilir. Çocuklara bir şeyler dağıtılabilir. Çocuk doğduğu için. Evet, anne sütü konusuna bugün giremedik. İnşallah, zaten biraz uzunca bir konu. Tıp ne diyor anne sütü? Mesela belli saatte bir mi verilmeli? Çocuk ağladıkça mı verilmeli? Anne sütünün üstünlüğü nedir? Anne sütüyle inek sütünü karşılaştıracağız. İnşallah bunun üzerinde konuşacağız. Selamun aleyküm.
9: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolaylaştırıyor.

0: Ayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
2: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur, umut.
1: Kur'an'dan dualar, rahmet damlaları.
2: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik, öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 6404 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
13: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535-594-0102.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555-977-9013 0555-977-9013.

Selamünaleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bugünkü konumuz 13-14 yaşlar arasındaki çocukların oyunları, işleri, arkadaşlık ilişkileri. Ne tür arkadaşlıklar içerisine girerler, ne tür oyunlar oynarlar? Gerçi artık internette hani işin içine girdiği için evinizde internet varsa tabii çocuklar çoğunlukla internet ile haşır neşir oluyorlarsa oyunlar oynuyorlardır büyük ihtimal. Benim tavsiyem tabii faydalı oyunlar oynamaları, zeka açıcı oyunlar oynamaları. Artı yine bir tavsiyem şu, mümkünse evinizde bilgisayar varsa ve çocuğunuz internete giriyorsa bilgisayarınızın salonda bir yerde olması. Yani herkesin görebileceği bir yerde olması. Yani çocuğunuzun odasında değil, çocuğunuzun odasında tek başına bilgisayar olmasın. Çünkü oralarda bazen en masum gibi görünen bir sayfayı açtığınızda bile yanlış reklamlar gelebiliyor. Çocuklara zararlı reklamlar gelebiliyor. Mümkünse bilgisayarda, internete çocuğunuz kendi odasında baş başa kalmasın. Şimdiden çocuğunuz küçükken hani ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıflara gidiyorsa hani 4-5'e gidiyorsa şimdiden ilkokuldayken şimdiden bilgisayarı salonuna koyunuz. Herkes görebilsin. Yani siz de orada rahat rahat görebilirsiniz. Yani çocuğunuz nerelere giriyor, neler yapıyor. Eğer şimdi yapmazsanız, bu küçükken yapmazsanız büyüklerimizin sözü yine, sonra büyüyünce baş edemezsiniz. Yani ağaç yaşken eğilir konusu yine. Yarınlarda çocuğunuz 7. sınıf, 8. sınıflara geldiğinde o zaman çocuğunuza yavrucuğum işte odandaki bilgisayarı getir, hani salona koyalım dediğiniz zaman çocuk isyan bayrağını çeker. Ama şimdiden öyle bir alışkanlık olur, hem de evinizde öyle bir sistem olursa, yani internet, bilgisayar salonda olursa yarınlarda zorluk çekmezsiniz. Evet, 13-14 yaşlar arasındaki çocuklarımız yani ilk öğretimin son evresindedir ve bayağı duygulu, bayağı heyecanlı, bayağı agresif, bayağı sinirli zamanlarında gelmiş olabilir. Bu çocuklar ne yaparlar? Bu çocuklar hani grup oyunlarına daha çok ağırlık verirler. Yani tek çalışmalara değil de bireysel çalışmalara değil, artık grup oyunlarına daha çok değer verirler. Yani grup arkadaşlarının oyunlarına. Dolayısıyla çocuğunuzun içinde, yaratılışında böyle bir özellik olduğu için, hani yaratılış olarak çocuk 13 yaşına gelen, 14 yaşına gelen bir çocuk grup oyunlarından hoşlanıyorsa, gruptaki arkadaşlarıyla oyun oynamak istiyorsa, anne baba olarak ne yapmak gerekir? Çocuğunuza güzel bir grup oluşturmak gerekir. Güzel bir grup nasıl oluşturulur? İşte hani iyi anne babaların, iyi ahlaklı çocukları diyelim, ya da güzel ahlaklı çocukları bulmanız gerekiyor. Siz anne baba olarak güzel ahlaklı, iyi yetiştirilmiş çocukları bulup çocuğunuz ile onların arkadaş olmasına yardımcı olmalısınız. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? İşte öyle ailelere misafirliğe gidebilirsiniz. Öyle aileleri kendiniz misafirliğe davet edebilirsiniz. Çünkü çocuğunuzun, bu yaşa gelmiş olan çocuğunuzun arkadaşlarına artık ihtiyacı var. Ciddi ciddi arkadaşları var ve arkadaşlarıyla oyun oynamak, grup oyunları oynamak istiyor. Grup oyunları oynamak istediği için siz o konuda ne yapmalısınız? Çocuğunuza yardımcı olmalısınız. İyi arkadaşlar edinmesine çalışmalısınız. Dediğim gibi misafirliğe gidin, böyle ailelere hani tanıdınız, tanışın. Hani tanımıyorsanız tanışın. Misafirliğe gidin, onlara misafirliği davet edin. Evet, çocuklar grup oyunlarına katılabileceği zamanı sabırsızlıkla bekler. Bu yaş çocukları, yani bir grup oyunu var, grup oyununa hani beni de alın oyuna der gibisinden, beni de oyuna alın der gibi çocuklar ne yapar? Sabırsızlıkla bekler. Burada yine anne baba olarak şu hatayı yapmamak gerekir. Yani yavrucuğum işte bak evde otur, işte tek başına oyna, ne arıyorsun o arkadaşından gibisinden sözler yine ne oluyor? Yanlış oluyor. İşte evinde tek başına dur gibisinden yanlış oluyor. Çocuğunuz artık büyüyor. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Artık büyüyor yani.
anne babalar çocuklarını gözlerini büyütemiyorlar. Hani istiyorlar ki hep anne baba olarak onların yanında kalsın, onların dediklerini yapsın, onların beklentilerine cevap versin istiyor anne babalar. Ama bu çocuk büyüyor artık, bakın 13 yaşına 14 yaşına geldiğinde grup oyunlarına daha çok ağırlık veriyor ve grup oyunlarında oynamak istiyor. Bunun bilincinde olmak gerekir, bunun şuurunda olmak gerekir. Bunlar çocukların gerçekleri. Yani 13 yaşındaki çocukların, 14 yaşındaki çocukların gerçekleri. Bazı çocuklar bunlar 1-2 yıl önce de girebilir. Bu döneme 1-2 yıl önce girebilir. Bazen 1-2 yıl sonra da girebilir ama normal şartları bunlardı. Evet, çocuk bir gruba bağlanmak ister. Bir grubun üyesi olmak ister. Güçlüdür bu istek. Şimdi güçlü olan bu isteği yine ne yapmak gerekiyor? Çocuklarımızı bir gruba bağlamak gerekiyor. Bir grupta yine kastımız ne? İyi işler yapan, güzel işler yapan çocukların bulunduğu ortam. Eğer siz çocuklarınıza iyi işler yapan, güzel işler yapan çocuklarla arkadaş olmasına izin vermezseniz, onlarla tanıştırmazsanız, bu çocuk maalesef gider, kötü çocuklarla arkadaş olur. Hani kötü grupların üyesi olur. Üyesi olmak ister. Şimdi orada çocuklar ne yaparlar? İşte o grup üyeleri der ki çocuklara, işte şunu yapmazsanız, ki o hareketi kötü bir harekettir, korkaksınız der. Demek ki sen korkaksın. Sen cesaretli değilsin. Sen daha ana kuzususun. Hani git evde daha süt iç. Git annenden babandan izin aldın mı diye çocukla alay ederler. Çocuk da o grubun üyesi olmak istediği için, hani onlar tarafından alay edilmek istemediği için ne yapar? Maalesef o yanlış davranışı yapar. Hatta cesaret göstergesi yapar. Yine bilenler biliyordur belki. Burada söylemek biraz hoş bir şey olmayacak ama ben sadece şey olarak söyleyeyim. Hani üstü kapalı olarak söyleyeyim. Çünkü bu biraz da benim terbiyeme de aykırı uzun uzun anlatmak. Yani şişe çevirme oyunu oynuyor çocuklar. Şişe çeviriyorlar. İşte şişe çevriliyor. Sıra birisine geliyor. İşte sen cesaretli misin bakalım. Hani cesaret oyunu oynuyorlarmış çocuklar. İşte tabii yanlış işler yapmak için bu tabii. Yanlış işi cesaret. İşte çocuklarınızı yetiştirebilirseniz küçükken, ki zaten amacımız o, güzel yetiştirmeye çalışmak. Siz de onun için beni dinliyorsunuz. Sizlere teşekkür ederim. İşte çocuklarınızı lütfen şunu vermeye çalışın. Cesaretli olmak kötü işler yapmak demek değildir. Hani cesaretli olmak olumsuz işler, zararlı işler yapmak demek değildir. Cesaretli olmak kendine zarar veren, annesine babasına zarar veren işler yapmak değildir. Yani cesaretli olmak, kendinize göre, kültürünüze göre onu yapabilirsiniz. Cesaretli olmak nedir? İşte güzel işler yapmaktır. Güzel işlere karşı tek başına olsa bile yapmak, bu bir cesarettir diye çocuklarınızı yetiştirebilirseniz de hoş olur, iyi olur. Yoksa bahsettiğim gibi çocuk grubun içerisinde cesaretini göstermek için yanlış işlerde yapılıyor. Evet, çocuklar grubun üyesi olmak güçlüdür dedim. Mesela izci olarak çalışmalar da olabiliyor. Hani böyle okullarda çalışmalar oluyor. Gidin bakın arkadaşlarımıza, hani öğretmen arkadaşlarımıza, yani iyi insanlardır muhakkak ama yine de gidin bakın, hani kendi kafanıza uyuyorsak, hani böyle faydalı olan çalışmaları verebilirsiniz. Hani spor faaliyetlerine verebilirsiniz ama onlar yine dediğim gibi yani faydalı olacak ölçüler içerisinde olmalı bütün bunlar. Ya da kendinize göre, kendi kültürünüze göre, kendi felsefenize göre diyelim, yani kendinize göre faydalı olan, güzel olan şeylerde ne yapabilirsiniz? Çocuğunuza öyle gruplara sokmaya çalışın. Bu yaş çocukları, 13-14 yaşındaki çocuklar sıkı, candan arkadaşlar kurma isteği bu çağda gelişmeye başlar. Hani artık arkadaşlarıyla sıkı sıkı arkadaş olmak istiyor, candan arkadaşlar kurmak istiyor. Bu çağda yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Ama çocuklar henüz birbirlerini o kadar iyi tanıyamadıkları için, iyi anlayamadıkları için bu arkadaşları sürekli olmaz. Sık sık değişir. Yani çocukta bir sevgi var, candan birisine bağlanmak istiyor, candan birisiyle arkadaşlık yapmak istiyor. Hatta böyle olur bazen, hani kan kardeş olmak isterler kendi aralarında. Okurlar, kitaplardan okurlar. Çocuklar bunu okuyunca arkadaşlarla kan kardeş olmak istiyorlar. Çocuklar bu yaşta candan arkadaşlık kurmak istiyor. Ama
kurmak istediği arkadaşları da, yani candan arkadaşlık kurmak istediği kişiler de, yani tam birbirlerini tanıyamadıkları için çocuklar ne yapıyor? Birbirlerinin beklentilerine, isteklerine cevap veremeyebiliyorlar. Dolayısıyla ne yapıyor çocuklar? Önce birisiyle arkadaşı oluyor ama bir hafta sonra başkasıyla arkadaşı oluyor. Bir hafta sonra başkasıyla arkadaşı oluyor. Bunları da normal karşılamak gerekiyor. Çocuğunuzu bu konuda evde, hani yemek yerken, evinizde otururken, konuşurken çocuğunuzu utandırmayın. Hani geçen hafta şununla arkadaştın, ne oldu falan. Bu hafta şununla arkadaşlık yapıyorsun. İşte gömlek değiştirir gibi arkadaş değiştiriyorsun gibi sözler söylemek gerçeklere aykırı oluyor. Yani bu yaş çocuklarının gerçeklerine aykırı. Hani bu yaş çocuklarının gerçeklerine aykırı. Hani biraz daha büyümüş olsa, hani 20 yaş 30 yaşına gelmişiz, hadi kabul ederiz de, ya da 18-19 yaşına kabul ederiz, ama bu yaşlarda nedir? Çocukların arkadaşları sürekli olmuyor. Sık sık değişiyor. Lütfen çocuğunuzu bu konuda utandırmayın, üzmeyin. Bu yaştaki çocuklar hani zihinsel olarak, fikir olarak, sosyal olarak, beden olarak, iktidar ve ilgilerine göre bir takım arkadaş grupları oluştururlar. Bunu az önce de bahsetmiştim. Kendi yeteneğine göre, kabiliyetine göre. Fakat bu çağda yine ilgiler çok çabuk değiştiği için arkadaş grupları da çabuk dağılır. Yani gruptan çabuk dağılıyor. Yine bir konu burada. Mümkün mertebe işte çocuğunuzu çok arkadaşla, yani iyi olan arkadaşlarla tanıştırın. Şimdi bir misafirliğe gittiniz. Onun çocuğuyla sizin çocuğunuzu tanıştırdınız. Tamam, çok güzel. Onunla arkadaş olmaya başladı. Yani ben çocuğuma iyi bir arkadaş buldum diye orada kalmayın. Ne yapın? Öbür hafta başka bir çocuğu olan ailenin yanına gidin. Diğer hafta başka bir çocuğu olan ailenin yanına gidin. Ya da onlara davet edin. Yani çok çocukla arkadaş olsun. Yani çok iyi çocukla arkadaş olsun. Niçin? İşte az önce gördüğünüz gibi, diyelim ki siz bir çocuğa gittiniz. Evi, hani çocuklu olan bir eve gittiniz. Sizin çocuğunuz onunla arkadaş oldu. Ama olabilir, insanlık hali onunla bir hafta sonra anlaşamayabilir. Anlaşamadığı zaman sizin çocuğunuz ne yapsın? Diğer çocuğa telefon açabilsin ya da diğer çocukla derdini anlatabilsin ya da diğer çocukla ilgili ne yapsın? Hani o olmadı ama işte Ahmet olmadı ama Mehmet var, benim arkadaşım Mehmet diyebilsin ya da Ayşe olmadı ama Fatma oldu diyebilsin. Eğer sadece bir yere bağlı olmuş olursa, yani bir kişiye, onunla arkadaşı bozulduğu zaman çocuk ne yapar? Strese girer. Strese girmemesi için ne kadar çok arkadaşı olursa, tabii iyi arkadaşı olursa, o kadar iyi olur, güzel olur. Hatta bunu gruplar bazında da öyle düşünmek gerekir. Yani iyi bir grupla tanıştırdınız. Diyelim ki her kendinize göre, işte dediğim gibi kültür yapınıza göre, felsefe yapınıza göre iyi bir grupla tanıştırdınız. Çocuğunuz yarın bir gün o grupla uyum sağlayamadı. Bu sefer başka bir grupla da şey yapabilir, yapabilsin. Tabii bu konuda sizin de biraz geniş olmanız gerekiyor. Yani kendiniz önce geniş fikirli olmanız gerekiyor. Geniş düşünceli olmanız gerekiyor. Siz sadece sabit olarak düşünürseniz, sabit fikirli bir insan olursanız da, hani illa bu olur, başkası olmaz derseniz, o zaman ne olur? Çocuğunuz da o gruba uyum sağlayamadığı için, o arkadaş grubuna uyum sağlayamadığı için, diğer iyi olan grupları da görmediği için çocuğunuz önce yalnız kalır, sonra sıkılır, strese girer. Bu sefer yanlış grupları da görürse, Allah etmesin, kayabilir. Bu bakımdan sizin geniş düşünceli olmanız gerekiyor. Yani faydalı kaç tane grup varsa, hani faydalı kaç tane grup varsa, mümkün mertebe çocuğunuzla onları hepsini tanıştırın. Aslında bu çok ciddi bir konu. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Hani faydalı kaç tane grup varsa çocuğunuzu hepsini tanıştırın. İşte ben burada radyoda dediğim gibi, diyeyim ki atıyorum işte izci grubu olur, spor grubu olur, kültürel gruplar olur ya da herhangi kendinize göre, dediğim gibi felsefenize, kültürünüze göre hangi gruplar varsa ne kadar faydalı, mümkün mertebe çocuğunuzu onlarla tanıştırın. Karşı cinsle arkadaşlık etmekten, birlikte çalışmaktan, onlara kendilerini göstermekten hoşlanırlar çocuklar yavaş yavaş artık. Neden? Çünkü cinsel kimliğine doğru gidecek, ondan dolayı. Hani 13 yaşında, 14 yaşında yavaş yavaş artık cinsel kimliği yavaş yavaş ne yapıyor? Artık yavaş yavaş o tohumlar atılmaya başlıyor. Normalde bu aslında 5-6 yaşlarında da atılıyor. Anaokul yaşındaki çocuklar da atılıyor. Orada çocuklar kız ve erkek olmanın bilincini alması gerekiyor. O şuuru alması gerekiyor.
Burada artık ne oluyor? 13 yaşına, 14 yaşına geldiği zaman artık karşı cinse oyun oynamak istiyor, karşı cinse çalışmak istiyor ve karşı cinsin kendisini sevmesini, beğenmesini istiyor. Bunlar da normal olay. İşte eğer siz bunları artık kendinize göre helal dairede, diyelim çocuğunuzu doyurabilirseniz, helal dairede bunları halledebilirseniz halletmeye çalışın. Evet, fakat bu eğilimleri bilinçli değildir yine. Kendileri de bu eğilimlerin farkında değillerdir. Yani ister istemez bunlar, çocuklar bunu bilinçli yapmıyor. İşte beni beğensin, falanca kişi beni sevsin diye yapmıyor. O içinden geliyor. Neden içinden geliyor? Çünkü onun yaratılışı öyle. Bu yaşta çocuklarda kişisel bir takım meraklar da oluşuyor. Hani nedir? Resim yapmak mesela bir meraktır. Müzikle uğraşmak bir meraktır. Ağaç işlerini merak etmek, çevre işlerini merak etmek, bazı kültürel faaliyetleri merak etmek, işte hayvanlarla ilgili işte nedir, akvaryumda balık yetiştirmek gibi olsun, başka başka. Hani çocuklar ne yapıyorlar? Bu meraklar gelişmeye başlıyor. Eğer işte uygunsa, faydalıysa neden olmasın? Şimdi mesela müzikle uğraşmak diyor. Eğer müzikle uğraşmak çocuğun içine var mı? Var. Eğer siz güzel olan müziklerle, faydalı olan müziklerle çocuğunuzu uğraştırmazsanız, ya da evinizdeki çalan müzikleri, hani çalınan diyelim müzikleri dikkat etmezseniz, öyle diyelim, evinizde müzik parçaları var, radyolarda dinliyorsunuz, televizyonlarda dinliyorsunuz, eğer bunlar çocuklarınızın ruhuna faydalı değilse, hani zekalarına faydalı değilse, şimdi çocuk da müzikle ilgilenecek, o zaman faydası olan müzikleri ne yapar? Çocuğunuz kafasının içine alır. Nedir faydalı müzikler, faydasız müzikler? İşte onu da yine ayrıntılı belki de çok durulur ama kısaca diyelim. Hani benim psikologça tabirim bu. Hani insan ruhuna, duygularına hani faydalı olan ne varsa faydalıdır. Ama zararlıysa o da hep zararlıdır. Nedir zararlı olanlar? İşte hani bazı müzikler var işte, nasıl diyelim, sen beni bıraktın gittin ellere, ben oldum buralarda perişan mesela. Ya da diyelim ki nedir, işte kaderle ilgili, kader ben ne yaptım sana, işte mahkum ettin beni bana gibisinden. Yani kaderle ilgili olsun, böyle üzüntü veren, keder veren, ızdıraf veren hani şarkıları, hani türküleri, müzik parçalarına tavsiye etmem. Çünkü bunlar ne yaparlar? Çocukların duygularını ve ruhlarını olumsuz etkilerler. Zekalarını bile etkilerler. Tabii buraya onu girmiyorum. Şu anda zekalarını etkilemesini girmiyorum. Çünkü o da ayrı başka bilimsel bir konu. Burada size tavsiyem ne? Evinizde dinlediğiniz müzikleri çok dikkat edin. Bu sizin için de söz konusu. Anne babalar için de söz konusu bu. Yani kendiniz karamsar, üzüntü verecek müzikler dinlerseniz siz de karamsar olursunuz. Karamsar olduğunuz için hayata karamsar bakarsınız. Hayata karamsar baktığınız için eşiniz işten gelir. İşten gelen kişiyi güler yüzlü karşılamanız gerekirken bir hanım olaraktan siz karamsar karşılarsınız. Zaten adam yorgun baygın gelmiştir, işinden gelmiştir. Bir de kapıda sizin asık suratınızı görürse adam tabii haliyle sigortaları atabilir. Bak nerede, nereye gitti? Ya da siz karamsar müzik dinlediniz, üzücü müzik dinlediniz. Çocuğunuzun yanında üzücü konuşma yapacaksınız. Otomatikmen ister istemez üzücü konuşmalar yaparsınız. Üzücü konuşma yaptığınız için ne olur? Çocuğunuzun da yaşama karşı, hayata karşı, derslere karşı, hani okula karşı, insanlara karşı ne yaparsınız? Aşkını, şevkini kırmış olursunuz. Hani o yaşama aşkını derler ya, yaşama aşkını kırmış olursunuz. Karamsar bir hani ruh kazandırmış olursunuz çocuklarınıza. Bahsettiğim gibi yani çocuklar zaten müzikle uğraşmak istiyorlar bu yaşta. Yani 13-14 yaşlarında, hadi bir yaş öne alalım, 12 yaş olsun diyelim ki, uğraşmak istiyorlar artık. Ciddi ciddi uğraşmak istiyorlar. Kendilerine göre ezberliyorlar, seviyorlar, sevdiklerini söylemek istiyorlar. Siz dikkat etmezseniz ne olur? Çocuklarınız bu sefer karamsar müzikler dinler ve o karamsar müzikler, paradigma diyorum ben, beyninin içine yerleşir. Beyninin içine yerleşir. O bakımdan anne baba olarak önce siz evinizde bir işle meşgul olurken, bile faydalı müzikler dinlemelisiniz. Faydalı ne varsa onları dinlemelisiniz. Şuurlu dinlemelisiniz. Şuurlu bir şekilde dinlemelisiniz. Yani beyninizin içine, kulaklarınızın içine ne giriyor? Bunların çok ciddi ciddi şuurunda olmalısınız.
sizde bile bazen hani baş ağrısı olursa, kolumuzda ağrılar olursa, ayaklarınızda ağrılar olursa, bunu anneler olarak söylüyorum. İşte sizde üzüntüler vardır. Bu üzüntülerin sebepleri nelerdir? Çok sebepler vardır. Bir yerde dinlediğiniz bir müzik bile olabilir. Bunları ben gördüm. Vakalarda görüyorum, insanları ziyaretlerimde görüyorum böyle. Hani bir insan çok iyi, çok mutluyken bir karamsar müzik dinliyor. 30-40 yaşında birisi bu. Karamsar müzik dinliyor. Karamsar müzik dinleyince ne yapıyor? 30 yaşına kadar çektiği sıkıntılar aklına geliyor. Çektiği dertler aklına geliyor. Çektiği sıkıntılar, dertler aklına gelince ne yapıyor? Yaşama karşı olan aşkı, şevki kırılıyor. Ve ister istemez yanındaki kişilerde ne yapıyor? Negatif tesir ediyor. Olumsuz tesir ediyor. Bunun bilincinde olmak gerekiyor. Yine resim yapmak. Eğer çocuklar resim yapmak istiyorlar, siz o konuda ne yapmalısınız? Onların önüne açmalısınız. En azından işte nedir? İşte sulu boyadır, pastel boyadır, kuru boya, neler varsa artık o konuda biraz fedakarlık yapın. Yani bunlar çocuklarınıza alın, resim defterleri alın, sulu boyalar alın. Baktınız çocuğunuz oraya karşı merakı var, alın. Daha teşvik edin. Ve resim yaptığı zaman da kalkıp da onunla alay etmeyin. İşte bak bu resimde şöyle yapmışsın, bunu böyle yapmışsın, hiç olur mu, akıl var, mantık var diye de kalplerini kırmayın. Hani onların aşklarını, şevklerini kırmayın. Ne yapın? Daha da destek olun. Evet, faydalı ne varsa öyle yapalım. Bu konuda özet olarak, yani ana fikir olarak, çocuğunuzun merak ettiği şeyler faydalı mı, zararlı mı? Şimdi faydalı olan şeyleri ne yapın? O konuda teşvik edin. Faydalılara teşvik edin. O konuda önlerine imkan açın. Yani imkanlarını onlara verin. Evet, bu kişisel meraklar belli bir ölçüde, hani yine yer aldığı zaman yine normal sayılır. Hani ölçüsü de önemli bunun. Yani merakın ölçüsü, yani çok merak etmesi, her şeyin onu bırakması da hoş bir şey değil. Her şeyi o merak edip de onunla ilgilenmesi hoş bir şey değil. Nedir? En basit örnek, şimdi dersini yapması gerekiyor. Ödevlerini günü günü yapması gerekiyor. Şimdi ödevlerini yapmıyor ama gitmiş hep resim yapıyor. Hep resim yapması tamam, çok güzel bir şey ama yine de derslerini yapması gerekir. Ödevlerini bitirmesi gerekir. Onu da ne yapmanız gerekir? O konuda yardımcı olmanız gerekir. Eğer bu meraklar çok aşırı olursa o zaman ne olur? Hoş olmaz. Bir uyumsuzluk olur ve sosyalleşme açısından da zararlı olur. Yani tek başına yaşar çocuk, tek başına o merakıyla yaşar, arkadaş da edinemezse o konuda yanlış olur. Şimdi bu yaşlarda da dünyada hani sadece kendisinin de olmadığını, yerini göre yavaş yavaş ne yapmak gerekir? Anlatmak gerekir ve görevlerini yerine getirmesini söylemek gerekir. Yani sorumluluğunun bilincinde olması gerekir. Sen öğrencisin, öğrenci olarak bir sorumluluğun var. Nedir? Ödevlerini günü günü yapmak. Ödevlerini yani zamanında yapmak. Bu sorumluluk senindir gibisinden çocuğunuza onu vermeye çalışın. Eğer böyle yapmazsanız da hani sosyalleşmesi zayıf olursa, yani merak ettiği bir konu var. Nedir? Hayvanları yetiştirmek istiyor. Atıyorum örnek, bir örnek. Diyelim ki hayvanlarla çok merakı var. O kadar üzerine düştü, Tamam, çok güzel, hayvanlarla ilgili çok güzel bilgiler edindi ama şimdi bir arkadaşı olmazsa, iki arkadaşı olmazsa, hayattan bağı kopuk olursa o da olmaz. Yani bu büyüklerin dediği gibi münzevi yaşamaya başlar çocuk. Yalnız yaşamaya başlar. Dolayısıyla gerçeklerden uzak yaşamaya başlar. Hayatın içindeki gerçekleri bilmez. Beklentilerini bilmez. Yani insanların beklediklerini bilmez. Yarın bir misafirliğe gittiğinde nasıl davranacağını bilemez. Ya da yarın bir gün evlendiği zaman bile eşine karşı sorumluluğunu yerine getirebilir mi bu insan? Bu çocuk getiremez. O bakımdan bu merakın bile giderilmesi gerekir ama belirli bir ölçüde, o da belli bir disiplin altında. Çocuklarınıza işte o sorumluluğu vermek gerekiyor. Sen öğrencisin, öğrenci olarak sorumluluğun var. İşte baba olarak sorumluluğu var. Anne olarak sorumluluğu var gibisinden çocuklara sorumluluk duygusu kazandırılması gerekir. Evet, sinema filmlerine, tiyatro temsillerine ve radyoya düşkünlük yaygındır. Bakın yine çocuklar ne yapıyor? Radyoya düşkünlük, tiyatro oyunlarına düşkünlük, sinema filmlerine düşkünlük var. Eğer siz iyi filmleri alıp çocuğunuza seyrettirmezseniz çocuk zararlı filmleri seyreder. Çünkü çocuğunuz zararlı mı faydalı mı olduğunu bilemeyeceği için önüne gelen her şeyi seyreder. Bu sefer yine zararda olursunuz. O bakımdan

0: ne yapın? Teşvik edin. Eğer siz bu konuları teşvik etmezseniz, yavrularınızı teşvik etmezseniz, onlar da ne yaparlar? Başka yanlara kayabilirler. Evet. Çocuklarda işte arkadaşlarla oyun oynamak yine uyanıyor artık. Yani böyle uyanmak diyelim ona, cinsel gelişim yönüyle. Onları da yine ne yapın? Kendi örfünüze, adetinize göre helal dairede o konuda çocuklarınıza yardımcı olmaya çalışın. Evet, genç kızların ortalık toplamaya ve ev işlerine karşı olan merakları azalır. Bakın yine bir örnek. Çocuklar artık, genç kızlar ne yapıyorlar? 13-14 yaşına gelince ortalıkları toplamaya, hani ortalıkta eşyaları toplamaya karşı merakı azalıyor. Ev işlerine karşı merakları azalıyor. Bunu da ne yapmalısınız? Normal karşılamalısınız. Hani bağırmakla, çağırmakla artık olmuyor. O zaman iletişim kopuyor. Evet, çocuklar işte eğer yapabilirsiniz, eviniz müsaitse, hani örgü örmek gibi ya da dikiş yapmak gibi ya da topluluk çalışmalarına katılmak gibi, belli bir grup çalışmalarına katılmak gibi yine faydalı olan çalışmalara ne yapabilirsiniz? Teşvik edebilirsiniz. Bu yaş çocuklarıyla ilgili o konuları teşvik etmenizi tavsiye ederim. Bahsettiğim gibi eğer siz teşvik etmezseniz boş olan bir kap dolmak isteyecektir. Allah muhafaza, zararlı şeylerle dolar. O bakımdan mümkün mertebe çocuklarınızın işte zekasını, meraklarını, yani duygularını faydalı olan, güzel olan şeylerle ne yapmanız gerekir? Doyurmak gerekir. İşte bunu yapma, onu yapma, şunu yapmadan ziyade, böyle söylemekten ziyade ne yapmalısınız? Bakmalısınız. Çocuğunuzun ilgisi var mı? Var. Onu faydalı olan yere doğru yönlendirmelisiniz. Çocuğunuzun zekası bir konuda çalışıyor mu? Çalışıyor. Onu faydalı olan yöne doğru yönlendirmelisiniz. Diyelim ki çocuğunuz koşmak istiyor, zıplamak istiyor. Onu aynı şekilde faydalı olan yerlerde, faydalı olan bir şekilde çalışmalar yapmasını ne yapmalısınız? Yardımcı olmalısınız. Evet, bu hafta 13-14 yaşları arasındaki çocukların arkadaşlık, oyun konularını da yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah yine daha sonraki zamanlarımda sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yine her zamanki gibi duamızla, isteğimizle, temennimizle bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri okumanızı, gerçekleri dinlemenizi, sizi gerçek yollarda götüren her ne varsa onları alıp hayatınıza uygulamaya çalışmanızı dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
1: Oduncu. Hazreti Musa zamanında fakir bir oduncu varmış. Dağdan topladığı odunları sırtına yükler, şehre getirip satar, kazandığı birkaç kuruşla da geçinip gidermiş. Oduncu bu ağır işi yapmaktan yorulmazmış, fakat kendisi gibi odunculuk yapan komşusunun odunları eşeğine yükleyip getirmesini bir türlü çekemezmiş. Yoksul oduncu bir gün Hazreti Musa'ya gelmiş. Halini anlatarak, "Sırtımda odun taşımaktan arkam yara oldu. Rahat huzur denen şeyi hayatımda tatmadım. Ne olur Rabbin huzuruna vardığında benim halimi anlat. Odun taşıyabilmek için bana bir eşek versin," demiş. Hazreti Musa Allah Teala'nın huzuruna varınca oduncunun dileğini arz etmiş. Allah Teala, "O kulumda kıskançlık hastalığı var. Bu hastalıktan kurtulmadığı sürece rahat edemez. Onun her şeyden önce başkalarına haset etmekten vazgeçmesi gerekir. Bu kıskanç kulumun oduncu komşusunun eşeği hastalandı. Ona söyle, dua etsin de komşusunun eşeği iyileşsin. O zaman kendisine de bir eşek vereyim," demiş. Hazreti Musa fakir oduncuya Allah Teala'nın bu teklifini götürünce adamın kıskançlık damarları kabarmış. "Komşumun eşeğinin iyileşmesi için dua edemem. Ben halimden memnunum. Allah'tan eşek de istemiyorum. Yeter ki komşumun eşeğini iyileştirmesin," demiş. Kıskançlık gerçekten bir hastalıktır. Ona yakalanan kimsenin mutlu olmasına imkan yoktur. Fakir oduncuyu sırtında odun taşımaktan çok kıskançlığın yorup yıprattığı, rahat yüzü göstermediği bir gerçektir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği ne güzel anlatmıştır.
2: Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İyyâkum vel hasede, fe innel hasede ya'kulul hasenâti, kemâ te'kulun nârul hatabe. Ravahu İbn Davud.
1: Kıskançlık yapmayınız. Ateşin odunları yediği gibi kıskançlık da iyilikleri tüketir. Ebu Davud Edep.
0: Hikayelerle çocuklara 40 hadis.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

güzel ismidir. Diğer isimler fiillere, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, pak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek güce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Zalimlerden intikamını alandır. Kullarının günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir. Son
sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
11: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel
1: FM. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا أسد نموت ولا نذل ونسترى.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.

0: kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından, hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden, kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61 Kebap çeşitlerinden, döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Saat 11.
12: Özel FM. www.özelfm.com

ozelfm.net. ozelfm.net. En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Enbiya Suresi 112 ayet olup Mekke döneminin sonlarında inmiştir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ
1: İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler.

Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani?

Resul dedi ki, Rabbim gökte olsun, yerde olsun, söylenen her sözü bilir. O öyle mükemmel işitir, öyle mükemmel bilir ki.

Hayır dediler, bu adgâsu ahlam, karışık karışık rüyalar. Yok yok, böyle değil. Anlaşılan onu kendisi uydurmuş. Hayır, bu da değil. Galiba o bir şair. Öyleyse önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden istediğimiz mucizeyi bize göstersin.

0: Biz senden önce de ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız bunu bilenlere sorunuz.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَارِبِينَ
0: Biz onları yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık. Hem dünyada onlar ebedi olarak da kalmadılar.

Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve beraberlerinde bulunan dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.

Muhakkak ki hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz?

0: Yok dedik, tepinmeyin. Dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora. Dönün o konaklarınıza ki sorguya çekileceksiniz.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Eyvah dediler, gerçekten biz zalim kimselermişiz.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
0: Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki biçildiler, sönüp kül oldular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Elbette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: Eğlenmek isteseydik, nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk. Faraza yapacak olsak, öyle yapardık.
1: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
0: Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Hakkı batılın tepesine indiririz de, beynini parçalar, bir anda canı çıkar o batılın. Allah hakkındaki böyle boş düşüncelerinizden ötürü, yuh aklınıza, yazıklar olsun size.''

0: Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa onun mülküdür. Onun nezdindeki melekler, ona ibadeti ne gurur meselesi yapar ne de ibadetten yorulurlar.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
0: Gece gündüz usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler.
1: اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ
0: Buna rağmen yine de onlar, yerde bir takım varlıkları, insanları öldükten sonra diriltecekleri zannı ile tanrı edindiler.

0: Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır.

0: الحق بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
1: Yine de tuttular, onun yanı sıra başka bir takım tanrılar edindiler. Ey Resulüm, de ki, iddianızı ispatlayın, delilinizi getirin görelim. Böyle bir delil de getiremediklerine göre, de ki, işte bu tevhid, benimle beraber olanların ve benden önceki peygamberlerin bildirisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bu sebeple de ondan yüz çeviriyorlar.

0: Nitekim senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yok. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ
0: Gerçek bu iken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. O bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler onun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır.
1: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
0: O kendilerine sormadıkça hiçbir söz söylemezler. Sadece onun emirlerini yerine getirirler.

onların yaptıklarını da, yapacaklarını da, açıkladıklarını da, gizlediklerini de bilir. Onlar sadece onun razı olduğu kimse hakkında şefaat ederler. Ona duydukları tazimden ötürü çekinir, titrerler.

Onlardan kim çıkıp da onun yanı sıra ben de ilahım diyecek olursa, buna karşılık cehennemi veririz. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

Hakkı inkar edenler görüp bilmediler mi ki göklerle yer bitişik bir bütün idi. Onları biz ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmayacaklar mı?

0: Yerin insanları sarsmaması için oraya dağlar yerleştirdik. Maksatlarına ermeleri için orada geniş yollar, geçitler yaptık.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Göğü de dengesizliğe düşmekten korunmuş bir tavan durumunda yarattık. Onlarsa hala gökteki delillerden yüz çevirmektedirler.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat nasip etmedik. Sanki sen ölsen onlar ebedi mi kalacaklar?

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Her can ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için kah şerle, kah hayırla imtihan ederiz. Sonunda bizim huzurumuza getirileceksiniz.

0: Kafirler seni görünce, "Bu mu sizin ilahlarınızı diline dolayan adam?" diye alay etmekten başka bir şey yapmazlar. Ama bütün kainatı yaratan Rahman'a gelince, onun anılmasını reddediyorlar.
1: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
0: İnsan, yaratılışça çok acelecidir. Hele durun biraz, beni de aceleye getirmeyin. Yakında ayetlerimi size göstereceğim.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Ama yine de onlar, gerçeği söylüyorsanız gösterin artık bu azabı. Bu vaadin gerçekleşmesini daha ne kadar bekleyeceğiz diye söyleniyorlar.

Dini olduğu gibi bu azabı da böyle inkar edenler, onun tepelerine ineceğini, o ateşin yüzlerini ve sırtlarını yalamasını önleyemeyeceklerini, kendilerine yardım edecek hiç kimsenin bulunmayacağını bir bilselerdi.

Onların beklentilerinin hilafına o ateş öyle apansız gelecek ki kendileri birden dona kalacaklar. Artık ne onu geri çevirecek güçleri olacak ne de kendilerine süre verilecek.

Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti.

0: yuzaffarun.
1: De ki, geceliğin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman'dan başka sizi kim koruyabilir? Ama bunu bilip kendisine yönelecekleri yerde onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmekteler.

Yoksa akılları sıra, onların bizden başka kendilerini savunacak tanrıları mı var? Nerede? O tanrılaştırdıkları nesneler, kendi kendilerini bile koruyamazlar. Öyleyse o müşrikleri bize karşı hiç mi hiç koruyamazlar? Onlar bizim tarafımızdan zaten bir destek görmezler.

Kaldı ki biz onlara da babalarına da nimet verdik. Öyle ki uzayan ömürlerinin tadını çıkarıp avundular. Ama hükmümüzün yere yönelerek onu yavaş yavaş eksilttiğini görmüyorlar mı? Durum böyleyken onlar nasıl galip gelebilirler?

De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Fakat belli ki sağırlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duyamazlar.

Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa, eyvah! Yazıklar olsun bize! Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstahak etmekle kendimize zulmetmişiz derler.

Biz kıyamet gününe mahsus öyle doğru ve hassas teraziler koyacağız ki hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmez. Hardal tanesi ağırlığınca da olsa yapılan iyi veya kötü işi oraya getirip tartarız. Hesap görücü olarak biz fazlasıyla yeteriz.

0: Biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O müttakiler, görmedikleri halde Rablerini gıyabında tazim eder ve hem de kıyametten, o duruşma saatinden korkup titrerler.

0: O vakit babasına ve halkına, "Nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller?" dedi.
1: قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
0: Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz.
1: قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
0: Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz. Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? Dediler.

0: O, şaka ne demek, dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz, ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi, bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim.
1: وَتَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
0: Ve içinden Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim, diye ekledi.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
0: Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk, belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle, onların büyüklerine dokunmadı.

0: Dönüp de olanları görünce dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o muhakkak ki zalimin teki.
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
0: İçlerinden bazıları, sahi İbrahim adındaki bir delikanlının onlara diline doladığını işitmiştik.
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ
0: Haydin dediler. Getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Bunun üzerine vicdanlarına dönüp içlerinden asıl zalim İbrahim değil, bu aciz putlara ibadet edip bel bağlayan sizler biz müşriklermişiz dediler.
0: ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَٰئِ يَنْطِقُونَ.
1: Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e, bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin dediler.

O halde dedi, Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Eğer yapacağınız bir şey varsa dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da tanrılarınıza sahip çıkın.
1: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
0: Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e. Serin ve selamet ol ona.
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
0: Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler kendileri oldular.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Onu Lut ile beraber kurtarıp bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık.

Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi.

Lut'a da hüküm ve ilim verdik ve onu iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki, gerçekten onlar kötü ve itaat dışına çıkmış fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi.

Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık.

Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk.

Davud ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk.

Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz.

Bir de sizi savaşınızın şiddetinden koruması için ona zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz?

Süleyman'ı da şiddetli rüzgara amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz.

Kendisi için dalgıçlık ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinleri, şeytanları da onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutardık.

0: Eyyub'u da an. Hani o, ya Rabbi, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın diye niyaz etmiş, biz de onun duasını kabul buyurup, katımızdan bir lütuf ve ibadet edenlere bir ders olmak üzere hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve dostlarını bir misliyle beraber vermiştik.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: İsmail'i, İdris'i, Zülküfl'i de an. Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi.
1: وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi.

0: Zünnunu da an. Hani o halkına kızmış, onlardan ayrılmış, bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonra karanlıklar içinde şöyle yakarmıştı: Ya Rabbi, sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim.
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
0: Onun da duasını kabul buyurduk ve o sıkıntıdan kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: Zekeriya'yı da an. Hani o, "Ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki, lütfedeceğin evladım bana varis olsun. Bununla beraber iyi biliyorum ki, herkes fanidir. Herkesten sonra baki kalan, bütün varislerin en iyisi olan sensin, sen."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا

Onun da duasını kabul buyurduk. Ona Yahya'yı armağan ettik. Bunun için de eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur, iyilikte yarışır, hem ümit hem endişe içinde bize yakarırlardı. Gerçekten bize derin bir saygı gösterirlerdi.

İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Hem onu hem oğlunu cümle alem için bir ibret yaptık.

0: İşte sizin bu dininiz bir tek dindir. Rabbiniz de benim. Öyleyse yalnız bana ibadet edin.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ
0: Ama insanlar aralarındaki bu birliği paramparça ettiler. Fakat sonunda yine bize dönecekler.

Bu durumda artık kim mümin olarak makbul ve güzel işler yaparsa, onun gayretleri inkar edilmez. Yaptıkları makbul olur. Biz bütün gayretlerini onun hesabına yazıp geçirmekteyiz.

İmha ettiğimiz bir memleket halkının mahşerde huzurumuza gelmemesi mümkün değildir. Hatta izâ futihat ya'cûc

0: الظالمين.
1: Nihayet Yevcuc ve Mevcuc'un setleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler.

Hem siz hem de Allah'tan başka taptığınız tanrılar, hepiniz cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz.

0: eğer onlar gerçekten Tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Ama hepsi orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ
0: Onlar orada inim inim inleyecekler, kendilerini sevindirecek hiçbir haberde işitmeyeceklerdir.

kendileri hakkında bizden ebedi mutluluk takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır.

Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. La yahzunuhumul feza'ul ekber.

En büyük dehşet, sura ikinci üfleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte size vaat olunan gün bugündür diye karşılarlar.

Gün gelir, gök sahifesini tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Biz ilkin yaratmaya nasıl başladıysak, diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz.

şu kesindir ki biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da dünyaya salih kulların varis olacaklar. Dünya onlara kalacak diye yazmışızdır.

bu Kur'an'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır. İşte bunun içindir ki ey Resulüm, biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik.

De ki, bana yalnız ve yalnız şu gerçek vahyolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır. Hala mı ona teslim olmayacaksınız?

0: Yine de yüz çevirirlerse de ki, işte sizin hepinizi de tam eşit şekilde Hakk'a çağırdım. Artık tehdit olunduğunuz o kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu bilemem.
1: İnnehu ya'lemul cehre minel kavli ve ya'lemu ma tektumun.
0: Şüphesiz ki Allah sözün açık olanını da gizli olanını da bilir. Hem sizin gizlediğiniz şeyleri de bilir.
1: وَاِنْ اَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ.
0: Ne bileyim, belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir.

0: Resulullah sonunda şöyle dedi: Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegane müsteandır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenli

0: ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
1: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490.
0: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212-823-5699
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-9616 iyilikkalbi.org.tr
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454
1: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013 90-13
10: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
11: Özel FM www.özelfm.net
12: Özel FM.net

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
1: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

Özel FM 103.2.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma. Özel FM 103.2.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.

ahlakımız Müslümanlığımızın şahididir. Bil ki İslam şehadet ve şahitlik dinidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan şahit olduğu hakikatleri bir emanet şuuru ve sorumluluğu içinde ümmetine olduğu gibi nakletti. Hazreti Peygamber'e şahit olan ashab-ı kiram da bu şehadeti rivayet disiplini altında sonraki nesillere ulaştırdı. Her şehadet emanet olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu mekarim-i ahlakta bir emanettir. Rabbimizin yalana şahitlik etmezler Furkan suresi 72. ayetini sadece yalancı şahitlik etmezler şeklinde anlayamayız. Bu şehadet kavramı bizi şu manalara da götürür. Allah'ın hükmü ve hakimiyetini yalanlayan yasalar ve anayasalar yapılırken, yanlarında yalana dayalı bir hayat kurgulanırken, sessiz ve seyirci kalmazlar. Hakikat dururken sanala razı olmazlar. Kul kaynaklı ideolojiler ve mitolojiler, beşeri önerme ve reçeteler kurtuluş gibi sunulurken seyirci kalmazlar. Zihnen dağılmazlar, kalben dağılmazlar, ruhlarında yeşeren doğruları kaybetmeden yaşarlar. Çünkü onlar Müslümanlıklarına ahlaklarını şahit kılmışlardır. Ahlakta ilerleme ya da geri kalma olmaz. Çünkü ahlaki umdeler bizi bağlayan ve fire verme lüksümüzün olmadığı, vazgeçme muhtariyetimizin olmadığı şeylerdir. Müslümanın Müslümanlığına şahitlik eden ahlak, tasavvurda, tavırda, kararda ve hayatın bütün uygulamalarında tevhidi ve vahdedi muhafaza ve müdafaa etmektir. Ahlak, insanlığın ve Müslümanlığın İslam dininin evrensel değerleriyle kesintisiz korunma altına alınmasıdır. Ahlak, dinimizin sahip olmamızı bizden istediği erdemler bütünüdür. Ahlak, Müslüman insanın dinin erdemleriyle Müslümanlığını güzelleştirmesidir. Müslüman, dinini yaşayan insandır. Ahlak, dini yaşamayı alışkanlık haline getirmektir. Zaman ve zemin farkı gözetmeksizin kendilerini İslam dinini yaşamakla görevli kabul eden ve bu görevlerinin gereğini yerine getiren Müslümanlar, Müslümanlıklarına ahlaklarını şahit kılanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İslam güzel ahlaktır. Müslümanların hayatlarında görülen ahlaki olumsuzluklar, zafiyetler, İslam'ın değerleriyle birlikte bir bütün halinde Müslüman bireyler tarafından içselleştirilmediğinin habercisidirler. Eğer biri dindar olduğunu iddia ediyor ama ortalama bir insanın bile sahip olması gereken ahlaki değerlere sahip olmadığı görülüyorsa ya da ortalama bir insanın bile yapmaması gereken yanlışları yapıyorsa, onun öncelikle insanlığında, ahlaki yapısında bir problem var demektir. Böyle bir ahlaki insani zemin eksikliği olan bazı kişilerin bu eksikliklerini gizlemek amacıyla kimi zaman dini pratiklerini övünerek öne çıkardıklarına da tanık oluruz. Oysa bu bir avunma ve insani ilişkilerdeki zafiyetini kamufle psikolojisidir. İnsanlarla ilişkilerimizdeki ahlaki eksikliği tamamen Allah'la aramızda olan ve üstelik ahlaken olgunlaşmamıza da vesile olması gereken ibadetlerle övünerek kapatmaya çalışmak, avunmadan ya da kendini aldatmadan başka bir şey değildir. Müslüman insanın inanç yapısı ahlaki gelişmeye uygundur. Ahlak, hayatın bütün kademe ve karelerinde dinin gücünün tezahür etmesi, yönlendirici ve yönetici konumuna gelmesidir. Ahlakımız Müslümanlığımızın mütemmim şahididir. Kamil Müslümanlık, mekarim-i ahlakla paraleldir. Ahlak, dinin hayat üzerindeki gücünün adıdır. Ahlak tükenirse, dinin hayat üzerinde herhangi bir gücü kalmaz. Bundan ötürüdür ki, İslam topraklarını işgal ve istila etmiş bulunan emperyalist güçler,
Müslümanları dinlerinden ayırmak için önce onları ahlaksız kılma yolunu tercih ettiler. Çünkü ahlaksızlığı içselleştirenlerin dinsizleştirilmeleri kolaylaşır. Ahlak, Allah'a kulluğun şartlarını yerine getirmektir. Bunun da ilk işareti, kula kulluğu reddederek hayatı Allah'a imanla anlamlı kılmaktır. Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh der ki, "Ey insanlar, yerinizi iyi tayin edin. Eğer ölüyseniz kabre girin. Deliyseniz tımarhaneye girin. Çocuksanız mektepte yerinizi alın. Ama kulsanız kulluğun şartlarını yerine getirin." Ahlak, imansız iş yapmama ve yapılan işi imanın dışına taşımama alışkanlığıdır. Fert, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde Müslümanın Müslümanlığının şiarı ahlakıdır. Ahlaksızın Müslümanlığını ispatlaması müşküldür. Kişiyi insan, mümini müttaki kılan değerlerin dışında, kendimizde vehmettiğimiz veya başkalarının bize izafe ettiği yapay ve temelsiz değer ölçülerinin tümü aldatıcıdır. Bu hususta aldanmamak ve aldatmamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine kulak vermeliyiz. Kişinin üstünlüğü, dini, iyiliği, aklı, kıymet ve övüncü de ahlakıdır. Ahlak, Müslümanın pratik Müslüman ibrazıdır. Selefi salihinin insanları İslam'a kazandırma tarzıdır. Ahlak bir şartlanma değil, iman atmosferinde karakter ve kişilik kazanma ve kazanılan bu kişiliğin İslam'ın emrinde kesintiye uğratılmadan sürdürülmesidir. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab. Özel Efem.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
3: Özel Efem.
2: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda...

0: eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
3: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı Anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ali İmran suresinin 166. ayeti kerimesinden devam ediyoruz suremize. Bir önceki ayeti kerimede, 165. ayeti kerimede Uhud savaşındaki kısa bir süre bozgunun yaşandığından, bu yaşanan bozgunun da insanların dünyaya, ganimete hırslarından dolayı olduğunu Rabbimiz bize bildirmişti. Yani siz kendiniz okçular olarak peygamberin talimatına kulak vermediniz. O peygamberin burada durun, biz ölsek dahi bizim cesetlerimizi kargalar yediğini görseniz dahi burayı bırakmayın demesine rağmen sözünü dinlememişti. Halid bin Velid de arkadan kuşatmıştı. Bir önceki dersimizde 165. ayeti okuduk. 166. ayet yine aynı savaşın aynı manzaralarından bize anlatmaya devam ediyor. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ İki ordunun harpte karşılaştığı gün başınıza gelenler. Mekke müşrik ordusuyla İslam ordusunun Uhud'daki karşılaşmalarında başa gelenler, yani kısa bir süre bozgun, kısa bir süre Müslümanların mağlubiyeti gibi gözüken manzara, evet, Allah'ın izniyle gerçekleşti. Allah size o acıyı tattırdı. Dünya ganimetine, dünya malına, mülküne hırslandığımız için. Bu neden oldu? وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminleri belirlemesi içindi bu. Müminlerin, peygamberin sözünü dinleyenlerin, dünyaya metanet vermeyenlerin, dünyaya bağımlı kalmayanların, dünyalık ve ganimet için koşuşmayanların tespiti içindi bu, diyor Rabbimiz 166. ayet-i kerimede. 167. ayet-i kerime yine aynı konuyu bize anlatmaya devam ediyor. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ لَعْلَمُوا قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْا۪يمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ Ve yine bu savaştaki, bu Allah'ın size kısa bir süre yenilgiyi tattırması, iki yüzlük yapmış olan münafıkları açığa vurması içindir. O iki yüzlülere, geliniz Allah yolunda savaşınız veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz denilmişti de, onlar biz savaşmasını veya savaş olacağını bilseydik arkanızdan gelirdik diye cevap vermişlerdi. O iki yüzlüler o gün kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söyleyerek imandan çok inkarcılığa yakın idiler. Halbuki Allah gizlemeye çalıştıklarını çok iyi bilmekteydi. Münafıklar Müslümanlarla aynı safta bulunarak biz de sizleriz diyorlar. Müslümanlardan ayrıldıkları an Müslümanların aleyhine tuzaklar kuruyorlardı. İşte onların iki yüzlülüğünü deşifre ediyor Rabbi Zülcelal'imiz bu ayet-i kerimeyle. Münafıkun suresinde, Tevbe suresinde ve pek çok ayet-i kerimelerde münafıkların, iki yüzlü olanların durumlarını açıklıyor, net bir biçimde Müslümanlara bildiriyor ve tarif ediyordu Rabbimiz. Burada da yine bu savaştaki münafıkların oynadıkları rolü ortaya koymak üzere böylece buyuruyor Rabbimiz. Onlar kalplerinde olanın tersini söylüyorlardı size. Diyorlardı ki kalplerinde olmayan şeyi ağızlara söylüyor. Yani biz de Müslümanız diyorlar. İmandan çok inkarcılığa yakın idiler onlar. Evet. Savaşta ne diyorlardı onlar? Gelin Allah yolunda savaşınız deyince veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz, Müslümanları savununuz deyince, geçiniz deyince onlar biz savaşmasını veya savaş olacağını bilseydik arkanızdan gelirdik diye cevap vermişlerdi. Savaşın olacağından da haberleri var. Savaşın olduğundan da haberleri var ama bu şekilde bir lafla savaşa gelmeyişlerinin sebebini ortaya koyuverdiler. Rabbimiz münafıkların, iki yüzlülerin bu durumunu da bize böylece deşifre etmiş oldu. 168. ayet. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Rabbimiz 168. ayet-i kerimede buyurur ki, savaştan geri kalıp evlerinde oturarak öldürülen kardeşleri hakkında sonradan bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi diyenlere söyle. Eğer doğruysanız ölümü engelleseniz de evinde kalan ölmez diye bir kaide yok. Savaşa gidenin öleceğine dair de bir kaide yok. Nice savaşa gidenler var ölmüyor. Ama evinde de durduğu yerde adam ölebiliyor. Öyleyse onlara deyin ki o münafıklara savaşa katılmayan ve katılıp da ölen insanlara bizimle beraber katılmasalardı da burada kadınlarla birlikte oturup kalsalardı ölmezlerdi diyenlere deyin ki fedra'u an enfusikumul mevte in kuntum sadikin. Eğer bu iddianıza ciddiyseniz, doğruysanız hadi bakalım ölümü kendinizden engelleseniz de hadi ölüme mani olsanız da ölüme mani olun bakalım ne yapabileceksiniz? Kimsenin bir şey yapması mümkün değildir. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. Münafıklar böyle diyorlar. Onlar da bizim gibi savaşa katılmayıp da kadınlarla çocuklarla birlikte Medine'de kalsalardı öldürülmezlerdi. قُلْ de ki onlara. Böyle söyleyenlere de ki فَدْرَعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer bu işte ciddiyseler, eğer bu işte doğruyseler haydın bakalım ölümü engelleyin de görelim bakalım. Kendinizden ölümü engelleyin de görelim bakalım. Evet, 169. ayet. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Fakat Allah yolunda öldürenleri siz ölüler sanmayın. Hayır, onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Evet, şehitleri Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüp gitti. Adı sanı kalmadı. İsmi cismi kalmadı demeyim. Onlar gerçekten diridir. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Cennette en büyük nimetler içerisinde gezinip durmaktadırlar onlar. Ama işte insanlar öldürülen kimseleri yok oldular gittiler zannediyorlar. Esasında öyle değil. Leş durumunda olan kafirlerin ölüsü unutulur gider ama Müslümanların şehitleri kıyamete kadar bakidir. Evet. Uhud savaşındaki şehit olanlar, diğer savaşlardaki şehit olanların hepsi isimleriyle, cisimleriyle İslam tarihinde kıyamete kadar anlatılmakta ve anlatılacak. Kafirlerden ölenler, geberenler, yok olup gidenlerin hiçbirinin ismi ve cismi yok ortalıkta. İşte siz Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüler sanmayın. Ölüp gittiler sanmayın. Hayır, onlar diridirler. Hem Allah katında rızıklanmakta diridirler, hem de toplumun kafasında, kalbinde ve gönlünde diri olarak devam edip gitmektedirler. Evet, bunlar diridir, diri olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Halk arasında da bunların isimleri, bunların yaptıkları fedakarlıklar, cesurluklar da, kahramanlıklar da dillere destan olup gitmiştir. Bunlar asla ölmemişlerdir. Onlar diridir, Rableri katında da cennette rızıklanmaktadırlar onlar. 170. ayet bu şehitlerin durumundan bahsediyor. Ferihine bima ataahumullahu min fadlihi ve yestebşirun billezine lem yelhaqu bihim min halfihim alla hafun aleyhim ve lahum yahsanun. Allah'ın lütfuyla kendilerine bağışladığı her şeyden ve şehitlikten dolayı sevinirler bunlar. Allah'ın kendilerine verdiği imkanlardan, cennetteki nimetlerden dolayı bu şehit olanlar, Allah yolunda öldürenler sevinirler. Allah lütfuyla onlara neler verdi. Ayrıca وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Bunlar kendi durumlarına sevinirler. Ayrıca arkada kalıp henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerine de eğer şehit olarak ölürlerse bir korku ve üzüntü duymayacaklarını ve cennete gireceklerinin müjdesinde bulunurlar. Evet, bu ayete inanan nasıl çarpışmaz? Bu ayete inanan nasıl savaş meydanında canını feda etmez? Bu ayete inanan cennete gireceğini bilir ve hemen savaşa katılır ve hemen düşmanları da öldürür, kendisi de şehit olur gider. İşte o şehit olanlar, işte o Allah'ın huzurunda rızıklananlar, işte o Allah'ın cennetini elde edenler, kendilerine bağışladığı her şeyden dolayı sevinirler, hoşlanırlar ve arkada kalıp da henüz kendilerine katılmamış olan, şehit olacak olan kardeşlerine de korku ve üzüntü duymayacaklarını ve cennete girecekleri müjdesinde bulunurlar. Devam ediyor. Bu insanların, bu şehit olarak cennete girenlerin halleri anlatılmaya. Yestebşirûne bi ni'metin minallâhi ve fadlin ve ennallâhe lâ yudî'u ecral mü'minîn. Allah'ın nimet ve ikramıyla ve bir de Allah'ın inananların hak ettiği ödülü zayi etmeyeceği gerçeğini müjdeleyerek sevinirler bunlar. Seviniyorlar. Cennete girdik. Bizim gibi şehit olan kardeşlerimiz de cennete girecektir diye seviniyorlar. Allah'ın nimet ve ikramı içerisinde ve inananlara gerçek kazandıkları şeyin yani cennetin verileceğini müjdeleyerek sevinirler. Şehitler böyledir. Şehit kendisi şehit olduğu için başkalarının da şehit olmasını ister. Kendi durumuna sevinir. Onların da bu nimetler içerisine cennete girmelerini ister ve müjdeler verir. 172. ayet. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيمٌ. Evet, bu savaştaki kısa bir bozgunla insanlar sıkıntıya düşmüşlerdi. Yara almışlardı. Savaşta komple yara almışlardı veya yaralanan kimseler de olmuştu. İşte o manzaradan bahsediyor bu okuduğumuz 172. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ. Yaralandıktan sonra yine Allah'ın ve elçisinin çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlardan iyilik edenlere ve yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlara çok büyük bir karşılık vardır. Rabbi Zülcelal'imiz bu gerçeği de bize böylece bildiriyor. Harpte yara almış veya komple ordu olarak yara almış, sonra da Allah'ın elçisine ve çağrısına gönül vererek evet yolunu Allah'la kitapla bulmak üzere hayatını Müslümanca yaşayıp Müslümanca şehit olmak için kendisini canını verenlere gelince onlar için çok büyük mükafatlar vardır. Cennet vardır. Cennetten büyük mükafat olur mu? Cennete girmekten daha büyük bir mükafat olur mu, olabilir mi? Asla olamaz. İşte Rabbimiz bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. 173. ayet. اَلَّذ۪ينَ طَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ. O inananlar ki başka insanlar tarafından bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun denince bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. İnanan kimselere, Müslüman kimselere bir başkaları, münafık da olabilir, bir başkası da olabilir, derlerse ki çok büyük ordular, müşrik orduları Mekke'den hazırlanmış geliyor, siz Müslümanların işini bitirecek, bu şekilde korku vermeye çalışıyorlar. Kendilerini, kendi ordularını büyük göstermek suretiyle. Münafıklar da onlara destek çıkmak için böyle yapıyorlar. Bakın size karşı büyük bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve sakın onlardan denince bu söz o müminlerin, Müslümanların imanını artırdı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Korkmaz savaştan. Müslüman savaştan korkmaz. Müslüman hiçbir şekilde savaştan, ölmekten, öldürülmekten korkmaz, şehit olmaktan korkmaz. Böyle korkutmak için propaganda yapanlar veya moral bozmak için böyle söz söyleyenlere karşı da onlar asla bozuntuya vermezler ve derler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demek suretiyle Allah'a güvenip dayandıklarını ortaya koyarlar ve savaşta moralleri bozulmaz ve savaşa devam ederler. 174. ayet. Fenqalabu bi ni'metin min Allah ve fadlin lem yemsesum su'un vettabu ridvanallah vallahu zul fazlin azim. Evet, 174. ayetten itibaren savaşın bittiğini ve ganimetle Müslümanların lehine savaşın neticelendiğinden bahsediyor Rabbimiz. Buyuruyor ki ve Allah'ın lütfu ve nimetiyle savaştan bir zarara uğramadan döndüler. Müminler Uhud Savaşı'ndan belli fazla bir zarar vermeden döndüler, ganimetle döndüler, muzaffer olarak döndüler, başarılı olarak döndüler. Çünkü onlar Allah'ın rızası için çabalıyorlardı. Allah da büyük lütuf sahibidir. وَتَّبَعُوا رُزْوَانَ اللّٰهِ. Allah'ın rızasına uyuyor Müslüman. Allah'ın rızasını kazanmak için çarpışıyor Müslüman. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabalıyor insan. İşte bu yüzden de Müslümanlar Allah'ın çok büyük lütfuyla karşı karşıya kaldılar ve Allah yine o Müslümanları, o müminleri ganimetle ve muzaffer olarak savaştan çıkarmış oldu. Böylece Rabbimiz 174. ayette de Uhud Savaşı'nda Müslümanların ganimetle döndüklerini bize haber vermiş oldu. 175. ayet. İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvifu evliyâeh felâ tehâfûhum ve hâfûni in kuntum mu'minîn. İşte o şeytan, gözle görülmeyen o şeytan ve o şeytanın bu dünyadaki gözle görülen yardakçıları, insan şeytanları, kendi dostlarıyla veya şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Evet, şeytani güçler, gözle görülmeyen şeytan ve gözle görülen münafıklar insanları korkutmaya çalışırlar. Ama Müslüman korkmuyor işte az önceki okuduğumuz ayet. Allah'a tevekkül ediyor, Allah'a güvenip dayanıyor ve devam ediyor işine. Ama kafirler öyle değil. Korkuyor, ölümden korkuyor, savaştan korkuyor, karşılıklı savaştan korkuyor. Dünyada acaba daha fazla yaşayabilir miyim endişesiyle hareket ediyor. Ama şeytan ve tüm şeytani güçler yukavvifu evliyâhu, kendi dostlarını korkutur. Şeytana uyanları korkutur. Allah'a uyanı şeytan korkutamaz. Allah yolunda olanı şeytan korkutamaz. Şeytan sadece ve sadece bunları korkutur, bu kimseleri korkutur. Evet, siz şeytandan ve şeytan dostlarından korkmayın. Sizi korkutan şeytani güçlerden, göze görülmeyen şeytanlardan ve görünen şeytanlardan korkmayın. Mümin kimselerseniz sadece ve sadece Allah'ın azabından, Allah'ın insanların başına vereceği felaketlerden korkun. Allah'ın gücünden, kudretinden korkun. Düşmanların gücünden, ordusundan korkmayın. 176. ayet. وَلَا يَحْسُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَدُرُّ اللّٰهِ شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظ۪يمٌ. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmede yarış eden kafirler seni üzmesinler. Kafirlerin sayısal çoğunlukları, silah çoğunlukları ve her yönden yeryüzüne hakim gibi görünmeleri seni üzmesin. Evet, üzmesin diyor Rabbimiz. Sen de bugün veya yarın veya dün, ataların korkmamıştı bu ayetleri okuyarak. Bugün de sen bu ayetleri okuyarak üzülme, sıkıntı içerisine girme. Küfür üzere koşanlar, kafirlik üzere hayatlarını sürdürenler seni hiçbir şekilde imrendirmesin ve korkutmasın. Onların güçleri seni korkuya sevk etmesin, üzüntüye sevk etmesin. İnnehum len yedurullahi şey'a. Evet, onlar size hiçbir zarar veremezler. Veremediler de. İslam ordularına küfür orduları hiçbir zarar veremedi. Şehit verdiler, zayiat verdiler belki ama mümkün değil zarar vermeleri. Çünkü hakim olmuştur İslam. Yeryüzüne hakimliğini sürdürmektedir İslam. Yeryüzünde İslam'ın sesini kısmaya ve kesmeye çalıştılar ama yapamadılar bunu. Bugün de yapmaya çalışıyorlar. İslam'ın sesini kısmaya ve sesini kesmeye çalışıyorlar ama kesmeleri, kısmaları mümkün değildir. Rabbimiz bize bunu da bildiriyor. Evet, yeryüzündeki kafirlerin yeryüzünde koşmaları, çaba sarf etmeleri sizi üzmesin. Sizi mahzun etmesin, sizi müketter etmesin. İnnehum len yedurullahi şey'a. Onlar size hiçbir zarar veremezler. Yuridullahu ella yec'ale leküm hazzan fil ahire ve lehum azabun azim. Allah istiyor ki onların ahiretteki nimetlerden hiçbir payları kalmasın. Bu dünyada yesinler, içsinler, gelsinler, geçsinler. Ve onlar için büyük bir azap da vardır. Ve onlar için büyük bir azap da hazırlanmıştır. Yeryüzünde kafirlerin sayısal çoğunlukları, yeryüzünde kafirlerin her yönden güçlü gibi görünmeleri sizi aldatmasın. Sizi üzüntüye sokmasın. Onların yeryüzünde çabalamaları ve gayretleri, yeryüzündeki güçlülük gösterileri, sahte gösterileri sizi üzüntüye gark etmesin. Küfürde yarış eden bu insanların size bir zarar vermeleri mümkün değildir. Öldürürlerse şehit olursunuz. Değilse ganimetle dönersiniz savaştan. Allah onlara ahirette bir şey vermek istemiyor. ahirette cennette nimetlerden onları nasipdar etmek istemiyor. Onlar bu dünyada yiyipsiyorlar, gelip geçiyorlar ama öbür tarafta Allah onlara nimet ve ikramda bulunmak istemiyor. Onlar için çok acıklı bir azap hazırlanmıştır öteki dünyada, öteki alemde. Evet. İnnellezîne işteravul küfre bil iman len yedurrullâhe şey'a ve lehum azâbun elîm. Şurası muhakkak ki imanı bırakıp küfre yapışanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. İmandan vazgeçip küfrü destekleyen, Müslümanlıktan vazgeçip kafirin safında yer alan kimselerin de Allah'a bir zarar verme imkanları yoktur. Allah'a asla zarar veremezler. Mümkün değildir onların Müslümanlara zarar vermeleri, Allah'a zarar vermeleri, Allah'ın dinine zarar vermeleri mümkün değildir. Hazreti Adem'den itibaren tevhid mücadelesi tüm peygamberlerin gayretiyle devam ede gelmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. Hiçbir şekilde, hiçbir zamanda onların İslam'ı yok etmeye, İslam'ın sesini kesmeye güçleri yetmeyecektir. Yetmemiştir de zaten. İslam her yerde vardır. Müslümanlar belli bir ordu olmasalar bile şahıs olarak, fert olarak her yerde kendilerini göstermektedirler. İşte bu tek tek gösterilen İslamiyet'ten de o kafirler korkmaktadırlar. O kafirler İslam'a zarar verebilmek, Müslümanlara zarar verebilmek için her türlü kötülüğü de yapmaktadırlar. Bunların yanı sıra imanı küfre değişenler de aynı zararı işlemek için Müslümanların aleyhinde olmaktadırlar. İmanı bırakıp küfre yapışmak suretiyle Müslümanlara ve Allah'ın dinine zarar vermeye çalışmaktadırlar, çabalamaktadırlar. Evet, onlar için de acı bir azap vardır. Ve lehum azabun azim ve lehum azabun elim. Evet, kafirler için ve imandan sonra küfre dönen kafirleri destekleyenler için de yine acıklı bir azabın hazırlandığı meydanda. Evet, 178. ayet. Ve la yahsebennellezine keferu innema numli lehum hayrun li enfusihim innema numli lehum liyezdadu isma ve lehum azabun muhin. Evet, ve o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler kendilerine zaman ve imkan vermemizi kendilerinin iyiliğinedir sanmasınlar. Kendi iyiliklerine olduğunu sanmasınlar. Kafirlere imkanlar verilmiş. Yeryüzündeki kafirler bugün İslam ülkelerinin üzerinde çizmeleriyle dolaşıyorlar. Pis çizmeleriyle dolaşıyorlar. Onların güçlü gibi görünmeleri, evet, dikkat edin diyor Rabbimiz, onların yeryüzünde imkan sahibi olmaları. O kafirlerin kendilerine zaman ve imkan vermemizi onlar kendi iyiliklerine oluyor zannetmesinler. Kafirler biz güçlüyüz, Allah bize imkan verdi demesin. Müslümanlar da onları öyle sanmasınlar. Hiçbir şekilde onların güçlü olmaları mümkün değildir. Onlar sahte güçlülerdir. Onların güçlüleri kısa zamanda yok olacaktır. Güçleri yok olduğu için de hepsi hezimete uğrayacaklardır. Dünkü kafirler de aynıydı, bugünkü kafirler de aynı. Kendilerine güç, kuvvet olduğu gösterisinde bulunuyorlar. Tüm dünyaya kendilerini güçlü gibi gösteriyorlar ama öyle değiller. Esasında iflas etmişler. İçi boş bir kütük gibiler. Veya içi boş bir varil gibidirler ama dışarıdan güçlü gibi gözüküyorlar. Büyük gibi gözüküyorlar. Halbuki içi boştur onların. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُسِهِمْ. Evet, Allah da buyuruyor ki bizim o kafirlere imkan vermemizi, bizim o kafirlere zaman ve imkan tanımamızı kendilerinin iyiliği nedir diye sanmasınlar. Yani iyiliklerinden dolayı Allah onlara bu imkanı vermiştir zannetmesinler. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِسْمًا. Bizim onlara fırsat vermemiz ancak günahlarını artırmaları içindir. Bu soruyu herkes sorar. Kafirler niçin hayattadır? Kafirlere niçin güç kuvvet vermiştir Allah? Kafirlere niçin imkan vermiştir Allah? Müslümanların üzerinde kafirlerin niçin gücü ve kuvveti vardır? Evet. Rabbimiz bunu da böylece bize bildirmiş oluyor. Bizim onlara fırsat vermemiz ancak günahlarını artırmaları içindir. Daha fazla günaha sahip olmaları içindir. Daha fazla günahın içerisine batıp gitmeleri içindir. Ve lehum azabun muhin, ve onları utanç verici bir azap da beklemektedir. Onlar bu dünyada rezil ve rüsvay olmuşlar. Ahirette de utanç verici azabın içerisine düşecekler. O azap onları beklemektedir. Mâ kânallâhu liyezeral mu'minîne alâ mâ entum aleyhi hattâ yemîzel habîse minettayyibi ve mâ kânallâhu liyutliakum alel gayb velâkinnallâhe yectebî min rusulihi men yeşâ. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah müminleri de Uhud savaşında içine düştükleri zayıflık ve şaşkınlık hali üzere bırakacak değildir. Kısa bir süre şaşkın halde oldular ama o hal devam etmedi. Sonunda iyiyi kötüden ayırt edecektir Allah. Münafıklarla Müslümanları, gerçek Müslümanlarla sahte Müslümanları da Allah bu savaşlar vasıtasıyla ayırt edecektir. İkisini birbirinden temyiz edecektir. Ve Allah gayb bilgilerini, yani insanın akıl ve idrakiyle kavrayıp bilemeyeceği şeyleri de size bildirecek veya anlama gücü verecek de değildir. Evet. Allah

elçiye onun getirdiği mesaja göre hayatını ayarlamaya çalış. Hayatını o kitapla düzeltmeye çalış. Evet. Allah elçilerinden dilediğini seçer. Allah elçilerinden dilediğini seçer. Velakin Allah yectebi min rusulihi men yeşâ. Allah dilediğini elçi olarak, peygamber olarak gönderir. Dilediğini elçi olarak seçer. Sizlerin bu işte bir yetkisi yoktur. Allah size danışmaz. Yahudi'den mi olsun göndereceğim peygamber, yoksa Mekke'den, Kureyş'ten mi olsun diye kimseye danışmaz. Allah dilediğini peygamber olarak, elçi olarak seçer. Dolayısıyla siz Allah'a inanır. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ ve onun elçilerine de inanırsanız وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ. Siz Allah'ın elçilerine uyarsanız, siz Allah'a iman ederseniz, eğer ona inanır ve yolunuzu da Allah ve kitabı ile bulmaya çalışırsanız, sizin için فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ, çok büyük mükafatlar vardır ve hazırlanmıştır. Allah bu tip mükafatlarla da sizi mükafatlandıracağını bildirmektedir. Öyleyse Müslümanın yapacağı iş Allah'tan gelen peygambere inanmak, Allah'tan gelen peygamberin getirdiği mesaja kulak vermek, o mesaja göre hayatını ayarlamak. Sen de ben de önce Allah'a itaat edeceğiz, önce Allah'a iman edeceğiz, sonra da Allah'ın gönderdiği kitaba ve onun peygamberine inanmak suretiyle, onun getirdiği mesaja kulak vermek suretiyle hayatımızı öylece ayarlamış olacağız. 180. ayet, Ali İmran suresi 180. Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimede de buyurur ki: "Vela yahsebennel lezine yebhaluna bima ataahumullahu min fadli. Huwa hayrun lahum bel huwa şerrun lahum. Huwa hayran lahum bel huwa şerrun lahum. Seyutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal kıyamah ve lillahi mirasus semawati vel ard vallahu bima ta'maluna habir." Allah'ın kendilerine ikram edip verdiği malları, imkanları, servetleri ve her şeyi, infak etmekte cimrilik gösterenler, bugün Müslümanların en büyük aksak tarafı burası, en zayıf tarafı burası. Müslümanlar bugün Allah'ın kendilerine verdiği imkanlarla başkalarını sebeplendirmiyorlar, başkalarına Allah'ın verdiği o imkandan vermiyorlar. Rabbimiz de bu yönden diyor ki: benim size verdiğim malları, imkanları infak etmekte cimrilik gösteriyorsunuz. O biriktirdikleri malların kendilerine hayırlı olduğunu sanmasınlar onlar. Huve hayrun lahum bel huve şerrun lahum. Hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için pek kötüdür ve şerlidir. Mal biriktirmenin insana bir faydası yok. Çok mal biriktirmek kişiyi cennete sokacak değildir. Dolayısıyla Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Müslümanların zaaf tarafı infak etmemek. Müslümanların zaaf tarafı Allah'ın kendilerine verdiği imkandan başkalarını sebeplendirmemek. İşte bu ayet-i kerimelerde bize bu gerçek bildiriliyor. Evet, Allah'ın kendilerine ikram edip verdiği malları, imkanları infak etmekte cimrilik gösterenler. İnfak etmekte cimrilik yapmak suretiyle, pintilik yapmak suretiyle cömert olmaya yanaşmayanlar. O biriktirdikleri malların kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Huve hayran lahum bel huve şerrun lahum. O mallar onlar için hayır değildir, şerdir. Mal şer olur mu? Oluyor işte. Allah'ın rızasını kazanmak için zekatını vermez isen, infakta bulunmaz isen, biriktirdiğin mal seni cennete götürmüyor. Yarım huymayla da olsa cehennem ateşinden korunun buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Müslüman Allah'ın kendisine verdiği imkandan, para imkanından, servet imkanından, her türlü imkanlardan bir başkalarını da sebeplendirmek durumundadır. İşte cimrilik yapıp da mallarını Allah yolunda harcamayan kimselere Allah bu şekilde hitap ediyor. O biriktirdiği mallar onlar için hayırlı değildir. O mallar hayır sayılmaz. O onları hayır sarıyor. O malları biriktirmek suretiyle kendisinin, çoluk çocuğunun ve torununun İstikbali için hazırladığı o malları hayırlı sanabilir ama onlar hayır değildir esasında o kimseler için. Bel huve şerrun lahum. Bilakis o mallar, o biriktirilen mallar, o yığılan mallar o kimse için pek kötüdür ve şerdir.

0: Evet, daha şerlisi de seyutallakûne mâ behlû bihi yevmel kıyâme. Bu derece cimrice sarıldıkları şey, o mal, o mülk, o servet kıyamet günü boyunlarına tasma gibi geçirilecektir. Dünyadaki biriktirdiği mallar, evet, arabalar, villalar, tarlalar, tapanlar, her türlü imkanlar, fabrikalar, atölyeler, Allah'ın hakkını gözetmeyip onun hakkı verilmez ise, infak edilmez ise, bu cimrice sarıldıkları tüm bu var varlıkları kıyamet günü onların boyunlarına tasma gibi geçirilecektir. Seyitavvekûne mâ behlû bihi yevmel kıyâme. Kıyamet günü boyunlarına takılacaktır o. Kıyamet günü tasma gibi boyunlarına geçirilecektir bu dünyadaki elde ettikleri, bu dünyadaki ele geçirdikleri her şey. وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Bu gerçeği insanlar bilmiyor. Zira göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Hepsi ona kalacaktır. Mal, mülk, servet kimindir? Atalarımızın, babamızın, annemizin. Onlar öldüler, bize kaldı. Biz de 10, 20, 30 sene beraberce o malla olacağız ama biz de bırakacağız bir başkasına. Sonunda yerdeki gökteki tüm mal varlıklar Allah'ın olacak. وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Göklerin ve yerin son mirasçısı Allah'tır. Bu dünyada geçici bir süre insanlar nöbet bekliyor. Bekçilik yapıyor o mallara, o mülklere. Evet, nice saltanat sahibi kişiler vardı. Malı mülkü çok, hesabını bilmeyen kişiler vardı. Ne oldu? Nereye gittiler? Malları burada kaldı ama hepsi kayboldular, gittiler. Toprak içerisinde çürüdüler, yok oldular, gittiler. İnsanlar bu gerçeği bilmeliler. Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın yolunda onun verdiği maldan ve imkandan başkalarını sebeplendirmek, başkalarını da o maldan, o mülkten, o imkandan sebeplendirmek gereğini insanlar bilmeliler. Allah'ın verdiği malı infak etmemek suretiyle cimrilik yapmamalılar. Esasında o biriktirdikleri mallar, o biriktirdikleri, bir araya koydukları, yığdıkları, çoğalttıkları mallar kendileri için hayırlı sanmasınlar. Bel huve şerrun lehum, bilakis o mal varlıkları onlar için çok kötüdür, şerdir. Bu dünyada şerdir. Malın var mı, mihnetin var. Malı olanlar sıkıntı içerisinde gün geçiriyor. Çok malı olanın şikayetini bir dinle de gör. Malı çok, dükkanı, tezgahı, evi, barkı çok. Özel avukatlar tutuyor kiracıları. Kiraları gününde ödemeler için çıkmayanı veya evde tahribat yapanı takip için özel avukatlar tutuyor. Avukat da hakkından gelemiyor. Avukatın verdiği malumatla adam sıkıntı içerisinde. Evlerim şöyle oldu, dükkanlarım böyle oldu, kiraları alamadım, kiralar gelmiyor demek suretiyle sıkıntı içerisinde. İşte bu biriktirilen mallar hiçbir zaman ve hiçbir zeminde hayırlı sanmasın bu insanlar. Hayır değildir. Bilakis biriktirilen mallar, hakkı ödenmeyen mallar, Allah'ın rızasını kazanmak için infak edilmeyen, zekatı verilmeyen, tasaddukta bulunulmayan mallar insanlar için biriktirmedir ve şerdir. Bu dünyada şerdir, sıkıntıdır, üzüntüdür. Seyutavvekûne mâ behlû bihi yevmel kıyâme. Kıyamet gününde de o insanların boynuna tasma gibi geçirilecektir o mallar. Bütün insanların tarlası, bütün insanların evi, barkı, villası, fabrikası, işletmesi, her şeyi kıyamet günü onların boynuna geçirilecektir. Dünyadaki rezillikleri o malların kendilerine şer olmasıdır. Ahirette de bir tasma olarak boyunlarına geçirilecektir. Şunu iyi bilin ki وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin son mirasçısı Allah'tır. Bu dünyada herkes 5, 10, 20 sene, 30 sene nöbetçilik yapıyor bu mallar üzerine, bu emlak üzerine, bu gayrimenkul ve menkul mallar üzerine insanlar bekçilik yapıyor. Eninde sonunda hepsinin son mirasçısı Allah-u Zülcelal olacaktır. İşte bu gerçeği insanlar bilmeli. وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mirasçısı Allah'tır. En son mirasçı Allah'tır. Bu dünyada herkes malını, mülkünü, servetini biriktirebilir. Bir başkasına bırakabilir, bir başkasına miras olarak devredebilir ama sonunda son mirasçı Allah'tır. Bu gerçekte bilinmeli. Herkes malın mülkün var diye seviniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki insanoğlu malım, malım, malım der de sevinir. O insanın malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verdiğidir buyuruyor. Evet, hepimiz düşünelim bu hadis-i şerife göre. Bugün biz ne yedik? sabah kahvaltısında veya öğlen yemeğinde. O yediğimiz bizimdir, midemizdedir, kana karışacaktır, geri tarafa atılacaktır. Bugün biz ne içtiysek veya vücudumuzdaki eskittiğimiz neyse o da bizimdir. Onun dışında gardırobumuzdaki elbiseler, hiç ayağımıza giymediğimiz elbiseler, takımlar, ayakkabılar hepsi bizim mi? Hayır, bizim değil. Kimin ya? وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ. Göklerin ve yerin son mirası Allah'ındır, hepsi Allah'ın. Nice insanlar var ki yaptırdığı villada bir gün dahi oturamadan gitmişlerdir. Nice insanlar var ki kazandığı parayı yiyemeden gitmişlerdir. Nice insanlar vardır ki kazandıkları parayı yiyemiyorlar. Niye? Hastalıktan dolayı. Yiyen bir insanı görünce iştahlı insana ona bakıyor. Çok büyük bir merakla ona bakıyor. Ben niçin böyle yiyemiyorum? Bunun parası yok, malı yok, mülkü yok. Bu yiyebiliyor, benim her şeyim var ama yiyemiyorum. Allah onu da öyle imtihan ediyor. İşte bu ayet-i kerime, Ali İmran suremizin 180. ayet-i kerimesi, Müslümanların biriktirdikleri mallardan infak etmeleri gereğini vurguluyor. Mal varlığının tamamı Allah'ındır. Her şey O'nundur. Biz dahi, vücudumuz dahi, bedenimiz dahi Allah'ındır. Dilerse yarısını alıveriyor, felç geldi diyoruz. Dilerse belden aşağısını tutmaz hale getiriveriyor, hastalandı diyoruz. Dilerse böbreğimizin faaliyetini durduruyor, diyaliz makinesine giriyoruz. Dilerse karaciğerimizi fonksiyonunu yitirmek suretiyle faal halden gayri faal hale getirebiliyor. Öyleyse her şey Allah'ındır. Mal, mülk, servet, çoluk, çocuk, at, araba, villa hepsi Allah'ındır. En son mirası zaten Allah'ındır. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yaptığınız her şeyden de haberi olandır. Kimin ne yaptığını Allah en güzel biçimde bilmektedir. Kimin ne yaptığını Allah en güzel şekilde bilmektedir. Öyleyse bizler de Allah'ın yolunda onun rızasını kazanma uğrunda malımızı harcayalım, seferber edelim. Dolayısıyla Allah da bizim yaptığımız hayırlarımızı kabul etsin ve bize cennet ve imkanlar bahşetmiş olsun. Böylece Ali İmran suremizin 180. ayet kerimesini de okumuş, öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde inşallah Ali İmran suremizin 181. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Suremizi anlamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz. Allah!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
11: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sevinçli anında kimseye söz verme. Öfkeli anında da kimseye cevap verme. Kendi kusurunu görmeyen başkalarının kusurunu da büyük görür. Düşenin elinden tut, ta ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın.
0: Özel FM
2: 103.2. Aşk iç

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet

0: getir kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Aleyhisselam'a yapmış olduğu bu teklif neticesinde, bu teklifi reddedilmesi karşılığında başlatmış olduğu işkenceleri, Mekke'de ilk Müslümanlara inançları, dinleri, hayatları ve davaları uğrundaki maruz kaldıkları işkenceleri ve bu işkencelere karşı ashabın sarsılmaz, savrulmaz imanını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini ve Kur'an'ın bu husustaki beyanlarını inşallah bu hafta anlatıp, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ve güzide ashabının hayatından günümüze örneklemeler çıkarmaya, konuyu güncellemeye ve bugün bizler de selefimiz olan, öncülerimiz olan o ashabın hayatını bugün de aynen İslami hayatımızda ve İslam yolundaki mücadelemizde bir fener gibi, bir ölçü, kriter gibi kabul edip yaşamaya gayret etme hususunda bu hafta Mekke'de Müslümanlara yapılan işkenceleri konu edinerek inşallah ihya etmeye çalışacağız. Başta okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 214. ayet-i kerimede buyurdular ki: Ey müminler! Yoksa siz sizden önce gelip geçen müminler gibi sıkıntı çekmeden cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onların başına öyle ezici sıkıntılar ve kımıldatmaz darlıklar geldi ki ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber ve onunla birlikte olan inananlar Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmiş, Allah'ın yardımı ne zaman diyerek feryat etmişlerdi. Gözünüzü açın. Allah'ın yardımı daima yakındır. Ela inne nasrallahi garib. Allah'ın yardımı muhakkak ki şüphesiz ki yakındır. Bu ayet-i kerime Mekke'de ilk iman eden, imanda sebat eden, imanı hayatıyla ortaya koyan, inandığı inanç uğruna sosyal ve siyasal bir hayatı düzenleyen sahabeyi ilgilendiren, onlar hakkında inen, nazil olan bir ayet-i kerimeydi. Elbette ki insanlardan, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı üzere söylüyoruz, insanlardan en çok sıkıntı, bela ve musibetlere düçar olanlar peygamberlerdir. Ve onlardan sonra insanlar derecelerine göre şehitler, sıddıklar ve salihler olmak üzere peygamberin davasında, peygamberlerin tümünün tevhid davasında onlara arkadaşlık etmiş, ashab olmuş kişiler gelir ki İslam tarihinde bunu çokça görmekteyiz. İşte bugün bu hususu, bu işkence sürecini, yani tağutilerin, İslam düşmanlarının, Allah'ın vahyinin yeryüzünde hakim olmasını istemeyen müstekbirlerin, kendi heva ve heveslerinin, kendi yasal düzenlerinin, kendi zihinlerinden, hevalarından ortaya koydukları kanunların, yasaların icra edilmesini isteyen Ebu Cehil gibi, Firavun gibi, Nemrut gibi ve onların bugünkü halefleri gibi küresel tağutların İslam davasının önüne geçmek üzere bir takım teklifler, bir takım tavizler istemesi neticesinde Müslümanların buna tevessül etmemesi ve bunun akabinde de Mekkeli müşriklerin Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlara, ashaba eza-u cefada bulunmak için harekete geçmesi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiği bir hadiseyi anlatarak konuyu biraz daha açmış olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşrikler tarafından işkence ve hakarete uğraması. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beytullah'ın yanında durup namaz kıldığı sırada Ebu Cehil ve bazı arkadaşları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde oturuyorlardı. Bir gün önce de bir dişi deve boğazlamış, onun döl yatağını ve işkembesinin pisiğini de yakın bir yerde tutuyorlardı. Mekkeli müşriklerden birisi, görmüyor musunuz şu kimseyi ki Resulullah'ı kastediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem? Hanginiz varıp filan oğullarının boğazlanan devesinin işkembesini getirir ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığı zaman onun iki omuzunun arasına koyar diye sordu. Oradakilerin en şakisi, en şedidi, en rezil rüsva olan kimsesi olan Ukbe bin Muayt dedi ki ben bunu yaparım. Hemen kalkıp gitti, işkembeyi aldı, getirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secdeye gitmesini bekledi. Ve Peygamber aleyhisselam da secdeye vardığı zaman onun iki omuzunun arasına koydu ve hepsi birden gülmeye başladılar. Katıla katıla gülmekten, yere yıkılmamak için birbirlerinin üzerine eğilip durmaktan kendilerini alamıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise secdeden ayrılmıyor, başını kaldırmıyordu. Ben ise diyor Abdullah İbni Mesud, ben ise hiçbir işe yaramıyor, ayakta dikilip duruyor, sadece ona bakıyordum. Konuşmaya bile gücüm yetmiyordu. Beni koruyacak kavim ve kabilem yoktu. Ne olurdu o zaman beni koruyan bir gücüm ve koruyucum olsaydı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtından onları hemen kaldırıp ataydım. Nihayet bir kimse gidip Fatıma'ya haber verdi. Fatıma koşarak geldi. Resulullah'ın üzerinden onları alıp attı. Bunu yapanlara ağır sözler söyledi. Fatıma'ya hiçbir karşılık vermediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdiği zaman Kabe'ye yöneldi, sesini yükseltti ve üç kere Allah'ım Kureyş'ten şu topluluğu Ebu Cehil, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Ukbe bin Muayt, Ümeyye bin Halef, Velid bin Utbe ve Umare bin Velid'i sana havale ediyorum dedi ve bunu üç kere tekrarladı. Aleyhlerinde dua edildiğini işittikleri zaman gülmelerini kesip gittiler. Peygamberin aleyhlerinde dua etmesi onların çok ağrına gitti. Çünkü onlar biliyorlardı ki bu beldede yani Mescid-ül Haram'da yapılan dualar muhakkak kabul olurdu. Bundan dolayı korktular ve orayı terk ettiler. Ve Abdullah İbni Mesud bu hadiseyi bize aktarırken sonunda şöyle bir ifade kullanıyor ki Buhari ve Müslim'de geçen bir kayde. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın adlarını saydığı bu kişilerin hepsinin Bedir günü öldüklerini ve yere serildiklerini gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasına Allah subhanehu ve teala icabet etti ve o günkü Mekke aristokratlarını, tağutlarını, Mekke'de ululuk taslayan, ulu önderlik yapan, Mekkelileri Allah ve Resulünün yolundan alıkoyan bu tağutları Allah subhanehu ve teala Bedir'de rezil ve rüsva etti ve onların bedenlerini bir kütüğün devrilmesi gibi Bedir'de mücahitlerin eliyle yere devirdi ve onlar ila cehenneme zümera diyebileceğimiz ebeden cehennemlik olmak üzere tağut, kafir ve müşrik olarak Allah'ın Resulünün duası karşısında belaya uğradılar. Bu hususta dedik ya Peygamber aleyhisselam yani tüm peygamberler eza-u cefa çekmede insanlar içerisinde ilk olanlardır. Ve onları takip edenlerse iman derecesi bakımından onların yakın arkadaşları olur. Bununla alakalı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Mekke müşrikleri tarafından uğramış olduğu işkence, hakaret ve fiziksel müdahale ile alakalı bir olayı, bir vakayı burada nakledelim. Abdullah İbni Mesud yine devam ediyor. Diyor ki yine varlık sahibi olmalarına ve kendilerini koruyacak bir aşiret olmasına rağmen Ebu Bekir radıyallahu anh ve benzeri sahabeler de sıkıntılar ile karşılaşmışlardı. Sadece fiziki müdahale değil aynı zamanda ticaretleri de sabote edilmeye, çalışılarak İslam dininden yüz çevirmeleri de istenerek musibetlere uğramışlardı. Yani bu kimseyle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ticaretini bitirmek için Müslümanların, iman edenlerin, dava öncülerinin ekonomik gücünü ortadan kaldırmak için Mekke müşrikleri aralarında toplanmış, Müslümanlara karşı böyle bir ambargo uygulamış, onlarla ticaret yapmayacaklarına, ekonomik olarak onların sıkıntıya düşmeleri için ellerinden geleni yapmışlar. İslam'dan ve Peygamber aleyhisselama destekten yüz çevirmek için kendileri gibi müşrik putperest olabilmeleri için İslam ve tevhid davasından vazgeçmeleri için ekonomik bir ambargo uygulamışlardı. Hamza'nın radıyallahu an Müslüman olduğu günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplu halde sadece 38 veya 39 sahabi bulunuyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlarla birlikte Mescid-i Haram'a gidip herkesi açıktan İslam'a davet ve teşvikte bulunması için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ısrarda bulunuyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki ey Ebu Bekir biz henüz azız bu işe yetmeyiz dedi. Ebu Bekir ise ısrar edip durunca Resulullah ashabıyla birlikte Darul Erkam'dan çıkıp Mescid-i Haram'a gitti. Müslümanlardan her biri Mescid-i Haram'da bulunan kendi kabilelerinin yanlarına dağıldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturduğu sırada Ebu Bekir ayağa kalktı ve halkı Allah'ın birliğine ve Resulullah'a tabi olmaya davet edince müşrikler Ebu Bekir'in ve Müslümanların üzerlerine yürüdüler. Ebu Bekir'i ve oradaki Müslümanları Mescid-i Haram'ın her tarafında en şiddetli bir şekilde dövmeye başladılar. Ebu Bekir'i döve döve yere düşürüp çiğnediler. Hatta Fasık Utbe bin Rebiya karnının üzerine çıkıp onu çiğnedi. Demirli ayakkabılarıyla yüzünü tekmeleyerek şişirdi. Ebu Bekir'in yüzünü, burnunu belirsiz bir hale getirdi. Ebu Bekir'in kabilesi olan Teymoğulları gelip yetişince müşrikler ondan uzaklaştılar. Teymoğulları Ebu Bekir'i baygın bir halde bir örtünün içinde evine götürüp oraya bıraktılar. Müşrikler Ebu Bekir'in öleceğine kanaat getirmişlerdi. Hemen geri dönüp Mescid-i Haram'a girdiler ve vallahi Ebu Bekir ölecek olursa biz de muhakkak onlardan Utbe bin Rebiya'yı öldürürüz dediler. Ve yine Ebu Bekir'in yanına döndüler. Bu da Siyer-i İbni Kesir'de geçen bir hadiseydi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da aynı şekilde Peygamber aleyhisselamla birlikte tevhid davasını haykırmak ve insanları hakka davet etmenin karşılığı olan işkenceye maruz kalmıştı. Bu süre içerisinde işkencelerin en şiddetlilerine maruz kalanlar tabii ki o dönemde müstazaf olan, yani kendilerini koruyacak güçlü, soylu, nüfuzlu aristokrat kavimleri, kabileleri olmayan ve köle olarak çalıştırılan müstazaflar içindi. Yani en çok işkence ve işkencenin en ağır türleri müstazaflar olan köleler üzerinde deneniyordu. Bunlardan bir tanesi Habbab bin Eretti, Allah ondan ebeden razı olsun. Öyle ki siyer kaynaklarında şu kaide geçmektedir. Müşrikler Habbab'ın çıplak vücudunu dikenler içinde sürüklerlerdi. Çıplak vücuduna demir gömlek giydirilip en sıcak günde Ramda'da güneş altında vücudunun yağı eritilircesine tutulurdu. Güneşten kızgın hale gelmiş ya da ateşle kızdırılmış olan taşa çıplak sırtı bastırıldığı halde söyletmek istedikleri şeyi Habbab'a asla söyletemezlerdi. Bu da yine İbn-i Sad'da geçen bir kayıt. Habbab bin Eret rivayet ediyor bu kez bizlere. İslam'ın ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yapmış dayandığı bir sırada kendisine Kureyş müşriklerinin işkencelerini şikayet ettik. Ya Resulallah, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misiniz? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misiniz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetler içinde öyle kişiler vardı ki onlardan birisi müşrikler tarafından kazılan çukura başı dışarıda kalacak şekilde gömülürdü. Sonra bir testereyle başı kesilerek ikiye bölünürdü ve bu işkence bile o mümini dininden döndüremezdi. Bir başkasına ise demir taraklarla eti kemiğinden ve sinirlerinden ayrılıncaya kadar taranarak işkence edilirdi de bu işkence bile o mümini dininden döndüremezdi. Ashabım, Allah'a yemin ederim ki şu İslam dini muhakkak kemale erecek, tamamlanacaktır. Öyle ki koyun sahibi kurt yanlarında iken koyunlarını bırakıp San'a'dan Hadramut'a gidecek ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat ey ashabım, siz acele ediyorsunuz. Buhari ve Müslim'de geçen Habbab bin Eret ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen bir konuşma. İslam davasını ve tevhid davasını Mekke'ye ve Mekke'den sonra da tüm yeryüzüne yaymak ülküsü, ilkesi, davası uğrunda mücadele eden ve bu dava yolunda peygamberlerinden ve Allah'tan gelen direktiflere harfiyen uyan ashabın çekmiş olduğu işkenceleri ve bu işkenceler karşısında, bu kınanmalar karşısında, bu eziyetler, ekonomik ve ticari ambargolar karşısında savrulmaz ve sarsılmaz imanını bu hafta konu ediniyoruz. Habbab bin Eret ile alakalı hadiseyi naklettik. Habbab bin Eret'ten sonra yine işkenceler hususunda nasibini almış ve bu hususta da sembol olmuş isimlerden bir tanesi Bilal bin Rabah. Allah ondan ebeden razı olsun. Bilal Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Ümeyye bin Halef öğle sıcağı iyice kızıştığı zaman onu çıkartıp sırt üstü Mekke vadisine yatırır. Sonra büyük bir kaya parçası getirterek o kaya parçasını onun göğsüne koydurur ve şöyle derdi: "Hayır, vallahi ya Muhammed'i inkar edip Lat ve Uzza'ya ibadet edeceksin veya ölünceye kadar böyle kalacaksın." Dikkat edin, müşrik vallahi diyerek söze başlıyor. Allah'ın adına, Allah'ın peygamberine savaş açmış. Vallahi ya Muhammed'i inkar edeceksin ya da seni bu kayanın altında, işkence altında tutmaya devam edeceğim diyor. Allah adına yemin ediyor, vallahi diyor ve devamında Lat ve Uzza'ya ibadet edeceksin. Yani Allah dışında ibadet ve itaate çağıran, Allah dışında Allah ile beraber haşa itaat ettirme, uluhiyet vasfını üzerinde tutan, haşa Allah ile beraber ortaklarımıza da ibadet edeceksin. Bizim meclisimizin kural ve kaidelerine de uyacak, Mekke'de ses çıkarmayan bir vatandaş olacaksın. Mekke Darun Nedve Meclisi'nden çıkarmış olduğumuz kararlara, atalarımızdan aldığımız, ulu önderlerimizden aldığımız ilhamla, onlardan almış olduğumuz ilkeler ve yasalar çerçevesinde sizi yönetip idare ettiğimizde Lat ve Uzza'ya, mozolelerimize, putlarımıza, düzenlerimize, ibadete ve itaate çağırdığımızda bunlara itaat edecek ve asla ses çıkarmayacaksın. Lat ve Uzza'ya itaat edeceksin, atalarımızın yolundan gideceksin dendiğinde bu sözü Bilal'e radıyallahu anh söyletmek istediğinde Ümeyye bin Halef, Bilal ona ne cevap verdi? Ahadun ahad. Allah birdir, bir. Allah birdir. İsim ve sıfatlarında birdir. Fiillerinde birdir. Yaratmada birdir. Rızık vermede birdir. Hükmetmede, malikul mulk olmada, mülk üzerinde, mülkü olan dünya üzerinde kanun ve yasa koymada, insanları yönetme ve idare etmede birdir, bir. Himaye etmede, şifa vermede, yardım istenmede, korktuğumuzda yardımımıza çağırmada, himmetine sığınmada, direktiflerine harfiyen uyulmada Allah birdir, bir. Ahadun ahad dediğinde Bilal bin Rabah, bunun karşısında Ümeyye bin Halef daha da çıldırıyor ve işkencelerin dozajını daha da arttırıyordu. Bir gün yine Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Ümeyye bin Halef'in Bilal bin Rabah'a işkence ettiğini gördüğünde dedi ki: "Bu miskin hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Miskin fakir demek, aciz demek. Ne zamana kadar bunu yapmaya devam edeceksin?" Ümeyye dedi ki: "Onu bu şekilde bozan sensin. Öyleyse bu gördüğün durumdan onu sen kurtar." Ebubekir Sıddık şöyle dedi: "Yaparım tabii. Yanımda ondan daha güçlü ve daha kuvvetli siyah bir köle var. Hem de senin dinindendir. Yani senin gibidir. Senin gibi bir putperesttir," diyor Ebubekir Sıddık. "Onu Bilal'in karşılığında sana veririm." Ümeyye dedi ki: "Evet, kabul ettim." Ebubekir de "O senindir," dedi. Böylece Ebubekir kölesini ona vererek karşılığında Bilal'i alıp azat etti. Bilal Habeşi'nin annesi Hamame'yi de Ebubekir azat etti. Bu da Siyer-i İbni Hişam'da geçen bir hadisedir. İşte aziz müminler, Peygamber aleyhisselamdan, Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'den, Habbab bin Eret'ten ve Bilal bin Rabah'tan örnekler verdik. Mekke'de La ilahe illallah ve enneke Resulullah diyen, yani Peygamber aleyhisselama gelip İslam dinini, İslam dininin tüm kural ve kaidelerini, ilkelerini, prensiplerini benimsediğini ve Muhammed aleyhisselamın da Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu gelip peygambere arz eden ashabın ve onların peygamberlerinin uğramış olduğu işkenceler, hakaretler ve zorlu süreçten sadece siyerlen 4 örnek verdik. Bu zorlu süreçte, yani bu zorlu sürecin getirmiş olduğu zorluklarla, kayıplarla alakalı o Müslümanların yol azıklarını, yani onları bu zinde tutan, inançları uğrunda toplum içerisinde hakarete uğradılar, dükkanları, tezgahları yakıldı, yıkıldı, ekonomik olarak alt üst edilmeye çalışıldılar, ailelerinin yanında rencide edildiler, kavimleri ve akrabalarının yanında itibarları zedelenmeye, şahsiyetleriyle alay edilmeye ve en ağır işkencelere maruz kalıp bu yolda da şehit olmaya, ki Yasir ailesi bu hususta en büyük örneklerdendir, birazdan geleceğiz o konuya. Bu kadar sıkıntılara, inançları uğrunda, davaları uğrunda bu kadar musibetlere düçar olmalarına rağmen onları ayakta tutan azık neydi? Onları ayakta tutan azık her gün yenilenen imanlarıydı ve ahirete dair kesin inançlarıydı. Onların bu olaylar akabinde hemen ardından Rabbimiz Allah Teala'nın nazil buyurduğu ayetleriydi. Ve en önemlisi akıbetin ancak muttakilerin olduğuna dair inançlarıydı. Vel akıbetu lil muttakin. Akıbet, yani en güzel netice, en güzel son, yani asıl bel bağlanması, asıl çalışılması, asıl umut edilmesi, asıl önemsenmesi, asıl onun için yaşanılıp onun için ölülmesi gereken şey nedir o? İmanda akıbet, yani en güzel neticeye varmak, ki o ancak muttakilerindir. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Rabbimiz bu hususta İbrahim suresi 13 ve 14. ayet-i kerimelerde buyurdular ki, yani İslam davası, tevhid davası karşılığında işkencelere maruz kalmış sahabe için Allah Subhanahu ve Teala buyurdular ki, kafir olanlar peygamberlerine dediler ki, elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve ey inananlar, ey iman edenler, onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Dikkat buyurun. Ayet-i kerime içerisinde Rabbimiz bize tevhid davasını savunan muttakilerin, muvahhidlerin karşılaşacakları, muhatap olacakları sözlerin bir tanesini zikrediyor. Ne diyor? Kafirler ne demişti? Elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Bizim gibi inanacaksınız. Bizim gibi vatandaş olacaksınız. Bizim gibi bir inanca, parçalanmış bir imana sahip olacaksınız. Nasıl o iman? Müşriklerin inancı nasıl? Göklerin yönetimini, himayesini, idaresini, egemenliğini Allah'a, ama yeryüzünün himayesini, egemenliğini, yönetimini ise kullara, tağutlara, müstekbirlere, aristokratlara veren bir inanç. Böyle diyordu o zamanki müşrikler, bugünkü halefleri de aynısını söylüyor. Ya bizim gibi inanacaksınız, bizim dinimize, bizim inancımıza tabi olacaksınız, ya da mutlaka dininizden dönerek bizim gibi inandığınız gibi inanacaksınız, ya da sizi yurdumuzdan taşlayarak kovalayacağız. Bütün peygamberlere, Şuayb'a, Lut'a, Hud'a, Musa'ya, İsa'ya, Yakub'a Allah'ın selamı bütün peygamberlerin üzerine olsun. Onlara da söylendiği gibi peygambere ve peygamberle beraber inanmış olan ashaba aynı şeyi söylediler. Bizim gibi inanacaksınız. Bizim gibi iman edeceksiniz. Müşriklerin de bir imanı var. Hepimizce malum olduğu üzere. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ buyurdu Rabbimiz değil mi Yusuf suresinde? O müşrikler de Allah'a iman ederler ama imanlarına muhakkak şirk bulaştırırlar dedi Rabbimiz. Onlar da Allah'a, Allah'ın varlığına iman ettiğini iddia ederler ama varlığında iman ettiği, bir kabul ettiği Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yani esma isimlerinde, insanlar üzerindeki tahakkümünde, hükümranlığında, egemenliğinde Allah'ın dışında ya insanları ya putları ya atalarının yollarını, dinlerini ikon edinirler, put edinirler veyahut da Allah adına kendilerinin kanun ve yasak koyucu olduğuna Mekkelileri inandırmaya çalışırlar. İşte Mekkelin müşriklerin imanı, yani şirk dolu imanı bu şekildeydi. Ve onların bu tekliflerine karşı elbette sizi yurtlarınızdan çıkartacağız ve mutlaka siz dinimize dönünceye kadar sizi taşlayacağız diyenlere karşı Müslümanlar az da olsalar, azınlıkta olsalar, çoğunluk olarak, kalabalık olarak müşrikler gözükse de imanlarından asla taviz vermediler. Ve taviz vermedikleri bu sarsılmaz imanların neticelerinde her gün Rabbimiz Allah-u Teala onların işkencelere karşı sebatını ve dayanıklılığını arttırdı. Müslümanlar bu azıklar sayesinde insanları hayrete düşürecek şekilde bir direniş sergiledi. Ve öncü kadro olarak onların sebatları İslam dininin sağlam temeller üzerine bina edilip bugüne ulaşmasına vesile oldu. Halbuki karşılaştıkları bu durumlar neticesinde hemen ruhsata sarılmış olsalar idi, hemen kendilerine teklif edilen sözleri Bilal bin Rabah veya Habbab bin Eret hemen dile getirseydi, yani o müşrikleri razı etseydi, Rabbimiz Allah-u Teala bu ruhsatı onlara sunmuş idi. Yani herhangi bir uzvunun koparılması ve tamamiyle bir ölümle karşı karşıya burun buruna kalması neticesinde, yani ikrah-ı mulci gündeme gelmesi neticesinde ruhsat onlar için gündeme gelmiş ve isteselerdi de bu ruhsatı kullanarak bu işkencelerden, bu tehditlerden kurtulabilecek, rahatlığa kavuşabileceklerdi. Ama hayır, onlar öncü olmalarını, daha sonraki yıllarda, yüzyıllar sonrasında da kendisinden sonra gelecek haliflerine örnek olacak bir şekilde Allah-u Teala onları yetiştirdi. Sabikun evvelun, önden gidenler öncüler yaptı ve o öncüler kendilerinden sonra bizler için sarsılmaz, savrulmaz, muazzam bir imanlarını gösteren bir mücadele sergilediler ve bizler için örnek, numune şahsiyetler oldular. Bugün de İslam davasını, tevhid davetini yeryüzüne yaymak ve insanların hidayeti için, hak ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için çalışan mümin muvahhid kardeşlerim, aynı vakalar ve zorluklar bugün bizler için de günümüzde de karşılaşılabilir. Karşılaşılması muhtemeldir, asla uzak değildir. İşte Müslümanlar için, Müslümanların bu dönemlerde sarsılmaz bir imana ve dimdik durabilecek bir Müslüman şahsiyete sahip olabilmeleri için selefin bu yolunu, önden giden öncülerin bu tarzdaki, bu muazzam dik duruşlarını, kıyamlarını örnek alabilecek imanı devamlı kalplerinde ve hayatlarında zinde tutması gerekmektedir. Tirmizi'ye de geçen bir hadisi şerifi naklederek konumuzu biraz daha detaylandırmaya çalışalım. Hint bin Ebi Hale radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti hakkında devamlı üzüntülü ve sürekli düşünceliydi. Hiçbir zaman rahat içinde değildi. Çoğu zaman susardı. Gereksiz yere asla konuşmazdı. Peygamber aleyhisselam ile beraber ashabın tutumu da bu şekildeydi. Özellikle öncülere baktığımızda, öncü kadroların hayatlarını analiz ettiğimizde, Darul Erkam meclisi içerisinde ilk iman etmiş 40, 50 veya 60 kişiyi tahlil ettiğimizde bu vakarı, bu şahsiyetli duruşu çokça görürüz. Bela ve musibetlerin pişirdiği, yoğurduğu, tecrübelerini artırdığı, İslam'a olan bağlılıklarında, tevhid davasındaki sarsılmaz duruşlarındaki o ağırlığı, o vakarlığı muhakkak müşahede ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekildeydi. Çünkü onun ciddi bir davası var idi ve bu davasını da yaymak üzere bu davasına inanacak nesilleri yetiştirmek üzere ilk evvela en sağlam inanca, sarsılmaz bir yakine onun sahip olması ve ümmetini bu hususta irşad etmesi gerekirdi. Öyle değil mi? Zaten başta Peygamber Aleyhisselam'ın geliş gayesi bu değil miydi? Allah Azze ve Celle buyurdular ki: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ" Senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ilah yoktur, bana ibadet edin diye vahyettik. Enbiya suresinde Rabbimiz böyle buyurdu. Bütün peygamberlerin ilk geldiklerinde kavimlerini davet ettikleri hakikat. Bu hakikati anlatmak zordur. Dava adamı olmak zordur. Davasını temsil eden adam olmak daha zordur. Davası uğrunda ölümü göze alabilecek kadar gözü karartan, azimete sarılıp azimeti ümmete ve kendisinden sonrakilere miras bırakmak ise en zor olandır. İşte bu zorlu tevhid davasını, yani yeryüzündeki tağutların, müstekbirlerin, şeytanilerin ve onların kölelerinin, uşaklarının, tağutların yolunu takip eden, onlara kul köle olmuş, itaatte onlara, tağutlara itaatte yarışanların ve tümünün, tüm insanlığın neredeyse tepkisini alabilecek bir kıyama, bir davete, bir mücadeleye girişmek gerçekten zordur. Merhum şehit Seyyid Kutup rahimehullah'ın da dediği gibi, bu davanın yolları dikenlidir, ayağını seven gelmesin. Bu dava insanlara güllük gülistanlık vaat eden, yollarına gül dökülmüş bir süreci vaat eden bir dava değildir. Dikenlidir bu dava. İbrahim aleyhisselam aynı zorlukları, aynı tehditleri yaşamış, ateşleriyle imtihan olmuş, zulümlere, baskılara düçar olmuştu. Aynı şekilde İsa ve Musa aleyhisselam da, Nuh aleyhisselam da ve en son Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de, ki ulul azm peygamberlerdir bu sıraladıklarımız, onlar da böyle zorlu bir davaya muhatap olmuşlardı. Tevhid davasının zorlu olduğunu bizzatihi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize beyan buyurdu, birçok ayet-i kerimede. Ve bunu bildiği için bu zorluk karşısında insanların belki yese kapılıp Allah'ın dininden yüz çevirebileceğini, Allah'ın dinine yardım etmeyeceğini, tevhid davasında peygamber yanında yol tutmayacağını belki Rabbimiz Allah Azze ve Celle insanların düşüneceğini bildiğinden Muhammed suresinde şu ayeti kerimeyi bize nazil buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey iman iddiasında bulunanlar. İn tensurullâhe yensurkum. Allah'ın dinine yardım edin. Eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bitmedi. Ve yuthabbit ekdamekum. Ve ayaklarınızı da dini üzerinde sabit kılar. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Yani büyük bir müjde. Allah'ın dinine yardım edersek Allah bize yardım ediyor ve bununla beraber ayaklarımızı da kendi dini üzere sabit kılıyor. İşte bu hedefi, bu inancı, bu ayeti içselleştirmiş olan ashab Allah'ın dinini yayma uğrunda yarışa girdi. Bu ayeti bildiğinden Halid bin Zeyd radıyallahu anh, yani hepimizin bildiği ismiyle Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, bu ayeti kerimeyi bildiği için 80 küsur yaşında Medine'den kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği o ordunun müntesibi olmak, o ordunun bir neferi olmak için İstanbul'u fethetmek üzere İstanbul'a kadar deve üzerinde, sıcak ve soğuk hava koşullarını da dikkate almadan 80 yaşında deve üzerinde Medine'den İstanbul'a kadar geldi. Hele bir emekli olalım, namaza başlarız. Daha emekli prim gün sayım dolmadı. Henüz daha ben çok yaşlıyım, gençler var demedi. 80 küsur yaşında olmasına rağmen İn tensurullâhe yensurkum ayeti kerimesine iman ettiği için Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayetine iman ettiği için ve yusabbit aqdamakum müjdesine de mazhar olup iman üzere dinde sabit kalmış bir inançla Allah'ın huzuruna varabilmek için Medine'den İstanbul'a kadar geldi. İşte o gün Ebu Eyyub ne yaptıysa bugünkü Mustafa'lar, Hasan'lar, Ahmet'ler, İlyas'lar, Bilal'ler de aynısını yapmak zorundadır. Dava adamı Allah'ın dinine şer'i ölçülere göre yardım eden adamdır. Allah'ın dinine öyle yardım eder ki Allah'ı razı etmek için ihlaslı bir şekilde şer'i ölçülere de dikkate alarak Allah'ın dinine yardım etmek için öyle bir koşturur ki boş bir dakikaya dahi tahammülü kalmaz. Allah'ın dinine insanları davet ederken hüccetle, ayetle, hadisle, hakikatlerle çağırır. Hevasına çağırmaz, toplumuna çağırmaz, vakfına, derneğine, cemiyetine çağırmaz. Yalnız insanları Allah'a davet eder ve Allah'a davetinde de basiretle, bilerek, şuurlu bir şekilde hareket eder. Rabbimizin Yusuf suresinde buyurduğu gibi, de ki işte bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere Allah'a davet ederiz. Ben Allah'ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim. İşte o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını da hesaba katarak Rabbinden almış olduğu ayeti okuduğunda de ki işte bu benim yolumdur. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ben ve bana tabi olanlar dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın beyanı ile, işte Resulullah'a tabi olanlar olarak bizler de basiret üzere bir davet içerisine girer. Basiretle bilerek inanmış, içselleştirmiş, iman, tasdik ve kabulü gündeme getirmiş bir şekilde dil ucuyla bir davetçi değil, sloganik bir davetçi değil, İslam'ı diline slogan etmiş basitlikle değil, basiretle, bilinçle Allah'ın ve Resul'ün yoluna davet eden davetçi. Dava adamı İslam risaletinin emanetçisi ve mirasçısıdır. İslam'da asıl olan her risaletin bir Resulünün olmasıdır. Tüm risaletler bir Resul ile taşınmış ve en son risalet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile tüm insanlığa gönderilmiştir. O halde değerli kardeşlerim, kıyamete kadar tüm insanlığa gönderilmiş İslam risaletinin taşınma, anlatılma ve tatbik edilme sorumluluğu bu risalete iman eden tüm müminlerin üzerlerine, omuzlarına yıkılmıştır. Biz bu daveti, bu davayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini ve nebevi hareket metodunu yeryüzüne hakim kılmak, eş, çocuk, akraba, komşu, kim varsa onlara taşınmakla yükümlü kılınmışızdır. Rabbimizin beyan ettiği üzere işte onun için sen tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol, onların hevalarına uyma. Şura suresi 15. ayet-i kerime. Rabbimizin beyan buyurduğu başka bir ayet-i kerime. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ve ulaike humul muflihun. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Ve ulaike humul muflihun, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kurtuluşa ermek isteyen hayra çağırsın, hayra davet etsin. Hayır nedir? Hayır Allah'tan gelendir. Müslüman ancak İslam'a davet eden kimsedir. Tevhide davet eden kimsedir. Marufa davet eden kimsedir. İmana, namaza, oruca, zekata davet eden kimsedir. Tağutlar ise kendi hevalarına davet eder. Allah'ın bizden uzaklaşmamızı ve asla onlara tabi olmamamız gerektiğini bize haber verdiği Yahudi ve Hristiyanların dinlerinden, yaşamlarından, ilkelerinden, kurallarından, kanun ve yasalarından uzaklaştırır. İşte Allah'ın uzaklaştırdığı Yahudi ve Hristiyanlara mal olmuş ideolojilere davet edenler, o izimleri ayakta tutmaya, o izimler çerçevesinde insanları idare etmeye veya o izimleri yaşamaya ve yaşatmaya, ihya etmeye davet edenler, o ideolojiler çerçevesinde insanları hevalarına çağırıp hevalarınca bir yaşam sürmeleri için, akıllarınca materyalist bir yaşam sürmeleri için kendi dinlerine davet edenlerle İslam'a davet edenler ayrı zümrelerdir. Bu ikisinin birleşmesi, bu ikisi arasında sentez kurulması, yani heva ve vahiy arasında, yani insanların kuruntuları, düşünceleri, fikirleri, prensipleri ve bunların da yaşam biçimi haline dönüşmüş hali olan ideolojilerin ve Allah'tan gelen vahyin arasında, yani İslam ile seküler bir yaşam tarzı arasında sentez kurup İslam ile Müslümanlar ile İslam karşısındaki beşeri dinler arasında sentez kurmaya çalışanların bir arada tutmaya çalıştığı, hak ve batılı birbirine bulamaya çalıştığı görüşlerin hepsinin elinin tersiyle itilmiş ve yalnız Allah'ın buyruklarının, Allah'ın ve Resulünün hükümlerinin baş tacı edilmiş olduğu bir yaşam, bir hayat, bir ömür, işte Müslümanlara emredilen, Müslümanlardan istenilen ve Müslümanlardan hayır namına kabul edilen hayat budur. Ve dava adamları nebevi hareket metodunu kendine şiar edinmiş olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendine öncü edinmiş olan müminlerin, müjdelenmiş olan müminlerin tek gayesi Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak, hevalarının, nefislerinin peşinden sürüklenen toplumu Kur'an ve sünnetle yeniden diriltmek ve tevhid akidesi üzerine, iman üzere son nefesi vermek olan müminlerin, müjdelenmiş olan müminlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hayat ölçüsüyle tekrardan müjdelendiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte buyurdular ki, din garip başladı. Başlangıçta olduğu gibi yakında yine garip kalacaktır. Dini yaşadıklarından dolayı garip ve tuhaf görülen Müslümanlara müjdeler olsun. Onlar benden sonra insanların bozduğu benim yolumu ıslah edip düzelteceklerdir. Rabbim bizi o gariplerden eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanında apaçık görüldüğü gibi dini yaşadıklarından dolayı garip, hor ve hakir görülen, mürteci, radikal, marjinal diye isimlendirilen, aşırı diye isimlendirilen, Kur'an'ın ve sünnetin hayata hakim olmasını, yeryüzünü yaratan Allah'ın yasalarının yeryüzünde hakim olmasını isteyen, adaletin tesisi için, hakikatin yeryüzüne hakim olması için Allah'ın ayetlerini ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın nebevi yolunu ihya etmek, bugün de sosyal ve siyasal alanda hakim kılmak isteyen muvahhidlerin, garip görülen, tuhaf görülen o muvahhidlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından müjdelenmesi. Müjdeler olsun diyor o kimselere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki onlar benden sonra insanların bozduğu benim yolumu ıslah edip düzeltenlerdir. Unutulan veya unutturulan nebevi hareket metodunu, nebevi hareket usulünü ihya edenlerdir. Bana istisnasız, eksiksiz, noksansız tabi olanlardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ve Resulünün buyrukları dışında hak söz arayanlar eli boş kalmaya mahkumdur. Değerli Özel Efendim dinleyiciler, hakikaten müminlerin tek ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünneti baş tacı eden toplumlar dünyaya, küffara hakim ve egemen olmaya Allah tarafından müjdelenmişken, Allah yeryüzünde egemenliği kendi dinine, kendi vahyine ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak kaydı şartıyla egemenliği, yeryüzündeki hükümranlığı, yeryüzündeki idareyi, yönetimi bizden evvel Osmanlı'ya, ondan evvel Endülüs'e, Emevilere, Abbasilere, Raşid halifelere ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun evvelinde de Davud ve Süleyman'a vermiş olduğu gibi yeryüzünün egemenliğini, yeryüzünde insanlara hükmedecek ilahi ölçüleri, insanları idare ederken inanmamız, kabul etmemiz, tasdik etmemiz gereken ölçüleri Kur'an ve sünnet olarak beyan buyurdu. Kur'an ve sünnet dışında herhangi bir ideolojiyi, herhangi bir izmi, herhangi bir düşünce ve fikri Allah ve Resulü'nün vahyi dışında şahısların putlaştırıldığı batıl görüşleri, hayat nizamı, sosyal ve siyasal metot edinenleri Allah Subhanahu ve Teala bu dünyada abad etmediği gibi, bu dünyada onları iktidar etmediği gibi mahşer günü de onları elem verici bir azabın beklediğini Kur'an-ı Kerim'de beyan etmektedir. Davetçinin burada yapması gereken, yani ben Müslümanım diyen ve nebevi hareket yolunu, metodunu, usulünü kendine yol haritası edinmiş olan müminlerin yapması gereken davettir. Bu daveti bir hakkın yerine getirmektir. Bu daveti yaparken öncüleri olan selefi, yani Ebu Bekri, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı, Sad bin Muaz'ı, Mus'ab bin Umeyr'i ve ismini sayamadığımız Allah'ın Resulüne arkadaşlık etmiş ve dinde sebat etmiş tağutilerin etkilerinden, sloganlarından, algı operasyonlarından, tağutların 7/24 manipülasyon yollarıyla Müslümanları tevhid davasından ve İslam davasından uzaklaştırarak ideolojileri kul köle etme çabasından uzak kalmış, o günkü Peygamber Aleyhisselam'a harfi harfine tabi olmuş müminlerin yaptığı gibi, bugün de biz müminler olarak Allah ve Resulü'nün buyruklarına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için çizmiş olduğu nebevi yola harfiyen uymak ve bu dini yeryüzüne hakim kılmakla mükellef kılındık. İnşallah Rabbim bizleri dinini yaymaya memur eylesin ve kendi yolundan ayırmasın. Bu hafta da Nebevi Hareket Okulu programımıza burada son veriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070. Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimiz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
4: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi. Kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması. Müslümanların hür olması. İnsanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın nimetlerine yeterince şükrediyor musunuz? Sahip olduğunuz her şey size Allah tarafından verilmiştir. Bu dünyadaki hayatınız, bedeniniz, yiyecekleriniz, sevdiğiniz insanlar ve diğer her nimet Allah tarafından yaratılmıştır. Peki size bunları verene şükrediyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklam.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada bir konu bir konuk programıyla yaklaşık bir saat kadar sizlerle olacağız inşallah. Malumunuz her hafta farklı bir konumuz ve birbirinden değerli konuklarımız oluyor. Bu hafta sizlerin de aşina olacağı aynı zamanda radyomuz programcılarından eğitimci yazar Süleyman Gürek Beyefendi konuk edeceğiz inşallah. Çocuk gelişimi üzerine, çocuk eğitimi üzerine istifade edeceğimiz, keyif alacağımız bir sohbet olacak. İnşallah sizler de istifade edersiniz, keyif alırsınız. Ayrıca geçen haftalarda da hatırlatmıştık dinleyicilerimize. Efendim programımızın müdavim dinleyicilerinden Reisler Perde'nin sahibi Kenan Reis abimizin bir dinleyicimize güzel sürprizleri olacağını da hatırlatalım. Bununla alakalı da radyomuzun WhatsApp hesabına dinleyicilerimizin mesaj göndermeleri yeterli. 0553 047 67 24 nolu WhatsApp numaramıza dinleyicilerimiz mesaj gönderirlerse bir dinleyicimize inşallah Reisler Perde'den güzel sürpriz hediyeler olacak. Ben numaramızı tekrar edeyim WhatsApp hattımızı. 0553 047 67 24. Süleyman Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim dinleyicilerimizin de mutlaka aşina olduğu değerli bir konuğumuz. Çocuk eğitimi üzerine, aile eğitimi üzerine, aile hayatı üzerine çeşitli kitapları var. İnşallah program içinde, program sonunda kitaplardan da bahsederiz. Ama hasreten bu haftaki konumuz çocuk eğitimi, çocuk gelişimi. Yani dikkat edilecek hususlar malum mütedeyyin aileler yani İslami kaygılarla çocukları yetiştiren aileler istiyorlar ki çocuk yaştan itibaren inançlarını çocuklara aktarsınlar. Onların hayatlarında belirgin gözle görülür değişiklikleri eğitim anlamında, davranış şekli anlamında o yaşlarda vermek istiyorlar doğal olarak. Bu da tabii rastgele değil, mutlaka bir eğitim metoduyla olmalı. Bu hafta biraz Süleyman Hocam'la bunları konuşacağız. Süleyman Hocam, dilerseniz programımızın da girizgahından sonra genel olarak çocukların eğitimi konusunda mesela kaç yaşında başlar? Biz hep okul dönemi çocuklarından bahsediyoruz ama eğitim aslında çocuk yani artık sizi anlamaya başladığından itibaren o süreç, eğitim süreci başlıyor aslında.
2: Konuşmaya başladığı zaman başlıyor.
1: Tabii ki. Dilerseniz hocam, konumuza direkt geçelim. Yani bu çocuk eğitimle alakalı, özellikle mütedeyyin ailelerin, dindar ailelerin, yani bir kaygısı olan, İslami yaşam konusunda kaygısı olan ailelerin dikkat etmesi gereken meseleler nedir?
2: Evet. Şimdi tabii çocuk eğitimi dediğimiz zaman baştan başa bir konu. Yani bir kitap konusu. Dolayısıyla çocuk eğitimine biz manevi açıdan da değineceğimiz için iki boyutta ele alalım. İşin hem maddi boyutu hem manevi boyutu olarak ele alalım. Çünkü piyasada şunu görüyoruz. Bazı çocuk eğitimi kitaplarına baktığımızda işin sadece teknik boyutunu ele alanlar oluyor. Bazıları da bakıyorsunuz işin sadece manevi boyutunu ele alan oluyor. Aslında her ikisini ele almak gerekiyor. İşin hem maddi boyutunu hem manevi boyutunu ele almak gerekiyor. Çünkü insanın iki yönü var. Hem maddi yönü var hem manevi yönü var. Siz bir tarafını alıp bir tarafını bırakırsanız eksik olur. Yeterli olmaz. Dolayısıyla işin iki boyutuyla ele alınmakta fayda var. Çocuk eğitimi tabii ki aslında işte bazıları soruyor bize konferanslarda. Çocuk eğitimi ne zaman başlıyor? 2 yaşında mı, 3 yaşında mı, 5 yaşında mı, 6 yaşında mı? Bu işle ilgilenen İşin pedagoglar bunu şu şekilde söylüyor ve tespit de bu. Çocuk eğitimi daha çocuk dünyaya gelmeden daha
1: anne karnındayken.
2: Evet yani anne baba hatta anne baba olmadan önce evlilikten önce başlıyor çocuk eğitimi. Nasıl oluyor? Çünkü çocuğun anne ve babası olacak. Bu anne ve babayı önce evlenmeden önce eş seçimiyle başlar. Eyvallah. Yani çocuk eğitimi eş seçimiyle başlıyor. Şimdi niye eş seçimiyle başlıyor? Çünkü çocuğu iki eş, anne ve baba eğiteceği için bu eşlerin, anne ve babanın olumlu olması gerekiyor. Çocuk eğitimine hazırlıklı olması gerekiyor. İşin manevi boyutu dediğimiz için şunu da eklemekte fayda var. Niye evlilikten önce? Çünkü evlilikten önce eş seçimi dedik. Bunun hadisi şerifte şöyle bir alıntı var. Şöyle bir bu konuyla alakalı izahı var. Diyor ki Peygamberimiz, insan diyor dört şey için evlenir. İşte güzelliği için, yakışıklığı için, malı mülkü için, soyu için ve dindarlığı için, ahlaklı faziletli olduğu için. Siz dindar olun, yani dindar olanı seçin ve mutlu olun diyor. Bu ilavede var hadiste. Şimdi bütün anne babalar önce evliliklerinin mutlu ve huzurlu bir evlilik olmasını istiyor ve mutlu bir aile olmasını istiyor ve çoluk çocuğuyla beraber mutlu olmak istiyor. Dolayısıyla temelin ne kadar buna uygun bir şekilde atılırsa bu amaca uygun bir mesafe alınmış olunur. Şimdi ne diyor? İşte malı için, mülkü için, işte zenginliği için, soyu sopu için, dindarlığı için. Geçen bir yerde bir sohbet yapıyorduk. Orada birisi şunu sordu. Peki dindar da diğerleri de olsa olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Çok iyi olur. Ama esas olan dindar olanı da mutlaka bulunması gerekiyor.
1: Eyvallah.
2: Çünkü işin manevi boyutu da olduğu için. Çocuk eğitimi dedik işte eş seçimiyle başlıyor. Ama yine şöyle devam ediyor. İşte eşinizi seçtiniz. Dindar, meselelere de vakıf. Zaten dindar insan işin hem maddi boyutunu hem manevi boyutunu da hesaba katarak kendini yetiştirir ve de yetiştirmelidir. Dolayısıyla çocuk eğitiminde en önemli hususlardan biri eşlerin mutlu ve huzurlu olması, sağlıklı bir aile olması. Sağlıklı bir aileden sağlıklı çocuklar sadır olur. Dolayısıyla eşlerin çok iyi geçinmesi lazım. Çok iyi geçinmenin yollarından biri de eşler arasında güzel geçim. Güzel geçimin olabilmesi için insanın bir takım zaafları var, bir takım beklentileri var, bir takım durumlar var. Manevi açıdan bunları, bu olumsuzlukları törpülemek mümkün olabiliyor. Mesela sabredenlere müjdeler olsun diyor. Anlayışlı olun diyor. Hoşgörülü olun deniyor. İşte eşinizin, eşten biri biraz öfkelendiği zaman siz anlayışlı davranın, sonra mevzuyu anlatırsınız gibi. Yani işin manevi boyutunda ailenin huzur ve mutluluk içerisinde nasıl olması gerekiyorsa o şekilde hareket edilirse işte o zaman o ailede huzur, mutluluk olur. Ondan sonra işte çocuk meselesinde de işte çocuk dünyaya gelmeden önce anne ve baba, burada maddeleri saymaya başladığımız zaman çocuk eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Burada bundan bahsedeceğiz. Dolayısıyla çocuk eğitiminde, çocuk dünyaya gelmeden önce anne ve babanın çocuğunun maddi ve manevi açıdan yetiştirmesi gerektiği için, anne ve babanın çocuklarına karşı sorumluluğu olduğu için buna dikkat eder. Çünkü o ebeveyn bilir ki, İslami anlayışta olanlar, çocuk eğitimi konusu çok önemli. Çocuk anne ve babaya Allah'ın bir emaneti. Dolayısıyla o emaneti en güzel şekilde yerine getirmesi lazım maddi ve manevi açıdan. Kur'an-ı Kerim her konuda şöyle buyuruyor: bilmiyorsanız bilene sorun. Yani bir bilenden yardım alın. Dolayısıyla çocuk eğitimini herkes bilemeyebilir. Fakat genel olarak bilgi edinmek mümkün. Her konuda genel olarak bilgi edinmek mümkün. İşte anne ve baba, ebeveynler olarak nasıl ki evlenmeden önce evlilikle alakalı bilgiler edinmesi erkek ve kadına farz-ı ayındır. Evlilikle alakalı. Hangi hususu gerek duyuyorsa, hangi hususla iştigal etmek istiyorsa o konuyla alakalı bilgi edinmesi dinimizce farzayın. Mesela farzayın ilimleri sayarken şunu söylüyoruz. Diyoruz ki farzayın ilimler nelerdir? İtikatla ilgili bilgiler, ibadetle bilgiler, alakalı bilgiler, ahlakla alakalı bilgiler, helal haramla alakalı bilgiler. Bir de işte neyle iştigal ediyorsan o konuyla alakalı bilgiler. Mesela ticaretle iştigal ediyor, ticaretle alakalı. İşte evlenecek, evlilikle alakalı. Çocuk yetiştirecek, çocuk yetiştirmekle alakalı bilgiler edinmesi anne ve babanın görevi.
1: Eyvallah. Dilerseniz hocam, yani bu ön bilgiden sonra bu maddeleri de geçebiliriz. Hani kısa kısa özet şeklinde dinleyicilerimize bu sizin belirlediğiniz...
2: Çocuk eğitiminde dikkat etmemiz gereken hususlar neler?
1: İsterseniz dinleyicilerimize de bir aktaralım hocam.
2: Peki, çünkü anlatacağım şeylerin maddelerde de denk gelir. Orada biraz daha yorumunu yapabiliriz. Evet, her konuda dikkat edeceğimiz hususlar olduğu gibi çocuk eğitiminde de dikkat edeceğimiz hususlar var. Birincisi, anne ve babalar öncelikle çocuk eğitiminde psikolojik ve biyolojik olarak hazır olması gerekiyor. Yani çocuk eğitimiyle alakalı biyolojik, psikolojik olarak hazır olması gerekiyor. Yani dediğimiz gibi öncelikle çocuk eğitimiyle alakalı bilgiler edinmesi gerekiyor. Ve içinden bu isteği de duymalıdır. Evet, ben çocuğumu en güzel şekilde eğitmeliyim düşüncesi içerisinde olmalı. Şimdi burada tabii anne babalar bu açıdan çocuğun durumunu bilmesi gerekiyor. Çocuk eğitimde psikolojik ve biyolojik olarak kendisi hazır olması ne demek? Yani çocuğu eğitmeye hazır. Çocukla alakalı bilgiler edinmesi gerektiği için. İkincisi, çocukları iyi yetiştirmek için çocukları tanımak, çocuk psikolojisini bilmek gerekir. Çocuğumuzun gelişimini iyi takip edebilmemiz için çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisini kitaplarından yararlanmamız gerekiyor. Yani dediğimiz gibi çocuğumuzu en iyi şekilde eğitebilmemiz için çocuğu tanımamız gerekiyor. İşte çocuk psikolojisini bilmemiz lazım. Bazıları çocuk psikolojisini bilmediği için çocuğa çocuğun anlayacağı şekilde şey yapmıyor. Büyük insanın anlayacağı şeyleri ona söylemeye çalışıyor. Şimdi üçüncü maddede şudur. Çocuk eğitimine dikkat edeceğimiz husus. Çocuk yetiştirmek çocuk oyuncağı değildir. Yani basit bir şey değil.
1: Eyvallah.
2: Onun için konuyla alakalı donanımlı olmak durumundayız. Çocuğun sağlık gelişimiyle ilgili gerekli kaynaklara ulaşmamız gerekiyor. Çocuğun sağlıklı maddi ve manevi olarak nasıl yetiştirmemiz gerektiği hakkında daha detaylı bilgileri edinmemiz gerekiyor. 4. Amaç, kendisi, ailesi ve toplum için faydalı olma bilincinde olan, kişilikli manevi değerlerine saygılı, ahlaklı, yaratan ve yaratanların haklarına duyarlı, erdemli nesiller yetiştirmektir. Dolayısıyla bu açıdan anne ve babalar çocuklarının beden ve ruh sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi yaradan ve yaratılanların hakları konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda anne ve babalar çocuklarının beden ve ruh sağlığına çok önem vermeli.
1: Eyvallah.
2: Bazıları çocukların sadece bedensel işin maddi kısmını öne çıkarıyor. Maneviyatı şey yapıyor, göz ardı ediyor. Bazıları da sadece maneviyata ağırlık vererek çocuğun sağlığına, çocuğun işte gelişim konusunda gıdasına çeşitli şekilde yeteri kadar bilgisi olmadığı için faydalı olamıyor biliyor. Yani çocuğun hem bedeni hem ruhi ihtiyaçlarını gidermesi için bu konuda yeterli bilgi edinmesi gerekiyor. 5. Her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocukların ayrı bir birey olduğunun farkında varmalı. Onun için ve isteklerinin olabileceğini bilmelidir. Yani çocuğun da istekleri olabilir. Şimdi her çocuk ayrı bir dünya olduğu için işte komşunun çocuğu böyle yapmıyor. Komşunun çocuğu efendim çok sakin veya işte komşunun çocuğu konuşuyor, çok oynuyor, zıplıyor, sen hareketli değilsin gibi diğer çocuklarıyla
1: kıyaslıyor.
2: Aslında her çocuk ayrı bir dünya, ayrı bir şey, kendine özgüdür. Onu o şekilde değerlendirmek lazım. Genelde anne babalar bu hatayı yapıyor. Çocukların başarısını da çocukların kalitesini de düşürüyor. Yani anne baba şöyle düşünüyor. Ben çocuğuma iyi bir noktaya gelmesini istiyorum. Dolayısıyla iyi bir noktada olan çocukların örneğini vereyim de
1: örnek alsın
2: kendine. O da örnek alsın. Tam tersine.
1: Değil mi?
2: Tam tersine. Yani çocuk ruhuyla bile bağdaşmıyor. Yani çocuk psikolojisiyle bile bağdaşmıyor. Siz çocuğa şu çocuk iyi, şu çocuğu örnek al dediği an
1: pasifize ediyorsunuz
2: çocuğu. Evet. Çocuğun yeterli olmadığını, çocuğun verimli olamayacağını, çocuğun efendim işte öyle olmuş ama bak sen olamıyorsun gibi daha karamsarlık içerisinde olmasını sağlar. Onun gelişmesini engeller.
1: Eyvallah.
2: Evet. Onun için her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocukların ayrı bir birey olduğunu unutmamak gerekiyor. Eyvallah. Altıncı madde. Günümüzde çocuklarımız kötü arkadaş. İnternet ve zararlı neşriyat, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi tuzaklarla karşı karşıya. Bu itibarla ebeveyn bunlara karşı uyanık olmalı ve çocuklarını korumalıdır. Şimdi işte istatistiklerde diyor ki artık sigara kullanmak, işte uyuşturucu kullanmak ilkokul seviyesine tabii, kadar düştü.
1: Maalesef, maalesef.
2: İşte okul önlerinde bile çocukları böyle işte şeker beker çikolata diyerek
1: maalesef.
2: Çocukları sigaraya işte uyuşturucuya alıştıran şebekeler var. Bunlara karşı da anne ve baba çok uyanık olmalı, çok dikkatli olmalı. Çocukların arkadaşlarına dikkat etmeli. Çocukların durumlarını tespit etmeli. Çocukta bir değişiklik var mı? Çocukta öncesine nazaran bir hareketlerinde bir farklılık var mı gibi.
1: Kesinlikle.
2: Dikkat etmeli. Benim çocuk yapmaz.
1: Ya zaten hani çocuklar mesela belli yaş, hangi yaş olursa aslında her yaşta da bunu dikkatli bir anne baba çocuktaki o değişimi fark edebilir değil mi Süleyman
2: evet,
1: Hocam?
2: Evet. Yani dikkat ederse edebilir.
1: Tabii.
2: Dikkat etmezse görüşmeler. Mesela bazı anne babalar şöyle söylüyor. Diyor ki ben çok anlayışlıyım. Çocuğumu odasına koyuyorum. Rahat ders çalışsın. Kafası karışmasın diyerek çocuğu kendi haline bırakıyor. Çocuk şöyle de yapabiliyor. Anne benim kafam karışmaması için ben içeriden kilitliyorum. Yani o an müsait olmayabilirim. Fazla zorlama kapıyı. Bu çok tehlikeli.
1: Çünkü çocuk içeride artık kontrolsüz bir şekilde ne yaptığını bilmiyoruz. Evet.
2: Evet. Çocuk orada işte internet üzerinden. Önceden işte diyorduk ki çocuklara işte belli bir yaşa kadar internetten uzak dursunlar. Eğitimde bile artık internetsiz olmuyor. Mesela öğretmen, hocaları işte diyor ki ödevleri bile internetten veriyor. Araştırın, işte sizi yazılı yapacağım. Araştırın, sözlüğe kaldıracağım. Araştırın, bu konuyla alakalı işte ders yapacağız veya işte bundan dolayı yazılı yapacağız gibi çocukları çok rahat bir şekilde internetle iç içe olmasını sağlıyorlar. Şimdi sadece işin ahlaki boyutundan ziyade zararlı inanç boyutu, ahlak boyutu, çeşitli boyutlarıyla oyunlarda bile
1: tabii.
2: Çok yanlış yönlendirici programlar oluyor, oyunlar oluyor, hatta çizgi filmleri oluyor. Onun için anne baba gerçekten çocuğunu takip etmesi gerekiyor. Çocuğunun olumsuz şeylerden etkilenmemesi için işte televizyon programı olsun, işte internet gezileri olsun, anne ve baba bu konuda şey olmalı. Bir de şu var. Mesela bazı anne babalar diyor ki biz çocuğumuzun kötü alışkanlıklar edinmesini istemeyiz. Ama işte o zaman da ailelerde genel olarak söylüyorum, bazı anne ve babalar sigara içiyor.
1: Hı hı.
2: Sigara içtiği için çocuklar da görerek sigaraya alışma durumu var. Bazı anne babalar, günümüz Türkiye çapı açısından söylüyorum, mütedeyyin insanlar hariç, bir bakıyorsunuz içki kullanabiliyor. Buzdolabında hatta diyor ki, geçen gibi çocuk söylüyor, diyor ki annem babam diyor bana diyor işte buzdolabından işte içki getir diyor. Şimdi o çocuk merak eder içeriye.
1: Tabii canım, tabii tabii.
2: Buzdolabında ne işi var onun, o evde ne işi var? Ondan sonra o çocuğu nasıl kontrol edeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Aman oğlum, aman kızım sigara içmeyin, sağlığa zararlıdır. Aman işte şey kullanmayın.
1: Alkol
2: kullanmayın. Dolayısıyla madde bağımlısı olursunuz, madde kullanmayın gibi. Onun için en güzel eğitimden biri de eğitim ailede başlar diyoruz. Dolayısıyla ailede başlayan eğitim aile bireylerinden, yani ebeveynler olarak çocuklarını nasıl istiyorlarsa kendileri de o şekilde olmalı. Eyvallah. Yani benim çocuğum yalan söylemez. Söylemesin. Ama önce sen bir göster. İşte benim çocuğum ahlaklı olsun. Güzel. Benim çocuğum sözünde dursun. Güzel. Aynı şekilde anne baba bunu örnek olarak yaşamaz ki çocuklar da o şekilde ondan olumlu bir şekilde etkilensin. Evet. Yedinci madde. Tabii maddeler çok da biz bunu önemli olan kısımlarından bahsediyoruz. Yedinci maddede şu var. Çocuklarımız bu gibi tehlikelerden, yani işte bu sigara, içki, kumar gibi tehlikelerden koruyacak en etkili ve güçlü kalkan sağlıklı bir din eğitiminin verilmesidir. Demin de dediğimiz gibi. Yani dönüyor dolaşıyor işin maneviyat boyutu, maneviyat yönü öne çıkıyor. Şimdi biz içki içmeyiz. Niye? Çünkü dinimizce uygun değil, yasak. Efendim biz sigara içmeyiz. Niye? Sağlığımıza zararlı. Maddi manevi zararı var. Onun için kullanmayız. İşte kumar. Niye oynamayız? Çünkü dinimizce yasaktır. Hem kendine hem de başkalarına zarar vermektir. Dolayısıyla böyle çocuk anlaması daha iyi olur. Ve işte kendi arkadaşları da, anne ve babanın arkadaşları da, işte manevi değerlere önem veren anne ve babanın arkadaşları, komşuları da bu şekilde manevi değerlere veren olduğu zaman onların çocukları, onlar evlerine geldiği zaman, komşuluk için geldiği zaman veya onların evine gidildiği zaman olumsuz şeylerle pek karşılaşmayacağı için güzel örnek olur. Dediğimiz gibi anne baba olumsuz şeyleri hem kendisi o şeylerden uzak duracak, hem de o şeylerden uzak duran insanlarla irtibat kurulması önem arz ediyor.
1: Eyvallah.
2: Evet. Çocuklarımız bu gibi tehlikelerden koruyacak en etkili ve güçlü kalkan, dediğimiz gibi, sağlıklı bir din eğitiminin verilmesidir. Din eğitimi sağlıklı bir şekilde verilmeli, doğru bir şekilde verilmeli ki çocuk o bilgilerle yönünü tayin etsin. Neyi seveceğini, neyi sevmeyeceğini, neyi yapıp neyi yapmayacağını, neyi yaparsan ne olur, neyi yapmazsan ne olur. Yani işin şey boyutunu da bilmesi gerekiyor, etki boyutunu da bilmesi lazım.
1: Evet.
2: Yani olumlu bir şey yapacak, işte olumlu bir şey yaparsa o olumlu bir şeye götürdüğünü anlaması gerekiyor. Evet, çocuğun yaratılış gayesinin Allah'a kulluk olduğu, hayatın imtihan hayatı olduğu öğretilmelidir. İşte din eğitimi dediğimiz zaman çocuğun yaşına göre din eğitiminin verilmesi gerekiyor. Demin de temas ettiğimiz gibi din eğitimi konusunda çocuk ne zaman başlıyor? Demin ön şeyi söyledikten sonra işte eş seçimi dedik. Çocuk dünyaya geldiğinde, çocuk konuşmaya başladığında artık işte bizi bir yaratan olduğunu, yemek yediğimiz zaman işte şükür etmemiz gerektiğini, Allah'ın verdiği nimetlerden dolayı hamd etmemiz, şükür etmemiz gerektiğini, işte işin manevi boyutunu olduğunu Allah peygamber sevgisi vererek, inanç, ibadet, ahlakın önemini anlayacağı şekilde yaşına göre vererek çocuğa manevi yönün kapısı açılmış olacak. Dolayısıyla çocuk bilecek ki biz bu dünyaya Allah'a kulluk için geldik. Allah'a kulluk yapıp yapmadığımızda imtihan oluyoruz.
1: Eyvallah.
2: Kulluk görevlerimizi yapıyoruz mu, yapmıyoruz mu diye. İşte bu bizim kulluk görevimiz oğlum. Bu bizim inancımızın gereği. Bu bizim maneviyata verdiğimiz değer diyerek çocuğa o şekilde niye namaz kılıyorsun izahı var, niye oruç tutuyorsun izahı var. Bu manevi izahlarla çocuğun tatmin olur. Çocuk bile tatmin olmak ister. İşte çocuklarımız sorar, anne bu ne? İşte bu ne işe yarıyor? Bunu tutsak ne olur, tutmasak ne olur gibi çocuk devamlı sorgulayabiliyor. Bazıları sen çocuksun deyip çocuğu azarlamamak gerekiyor. Çocukların değişik sorular sorabiliyor. Onun anlayacağı şekilde o sorulara cevap verilmesi gerekiyor. Çocuğu eğer susturulduğu zaman, sorularına cevap verilmediği zaman çocuk daha soru sormaktan da çekiniyor.
1: Eyvallah.
2: anne baba tarafından kesinlikle azarlanmamalı. Ki böyle soru sorulur mu dememeli. Eyvallah. En güzel şekilde izah etmeli. 8. Küçük yaşta kazanılan ahlaki değerler ve din eğitimi yoluyla verilen temel dini bilgiler, öğretilen emir ve yasaklar, ezberletilen ayet ve dualar çocuğun düşünce ufkunu genişletir. Yani çocuğun düşüncesini geliştirir, manevi dünyasını aydınlatır ve mutlu ve huzurlu olmasını sağlar. Onu o öğretilen şeylerin amacını, gayesini, dünyada da ahirette de insana nasıl fayda verdiği anlatıldığında o bilgiler o çocuğa huzur verir. Onun yerine getirildiği zaman mutlu ve huzurlu olacağını bilir. Yani evet, her şeyin bir amacının olduğunu, bir gayesinin olduğunu anlamış olur. Dolayısıyla çocuklarımıza bir şey anlatırken onun önemini, onun gereğinden bahsetmek evet gerekir. 9. Çocuğumuzun yanında eşinizle kavga etmeyin. Bu onu hem incitir hem de anne ve babanın olumlu imajını zedeler. Çocuğumuzun sorularına karşı göstereceğimiz ilgisizlik onun başka sorular sorma isteğini kıracaktır. Bu bilgiye sahip olmak gerekiyor. Gerçekten öyle. Çocuğumuzun yanında eşimize kavga etmememiz gerektiğini bütün anne babalar bilir. İşte dediğimiz gibi çocuk eğitiminde dikkat edeceğimiz hususlar var. Yani işte gelişi güzel çocuk eğitilmiyor. Çocuk eğitiminin kuralları var. Bu kurallara ne kadar riayet edersek çocuk eğitiminde o kadar mesafe alırız, o kadar başarılı oluruz. Onun için çocuk anne ve babanın kavgalarından dolayı anneye ve babaya şeyi azalıyor, güveni azalıyor. Baksana bunlar kavga etmeden bile duramıyor. Çocuğun gözünde anne ve baba çok etkili bir şahsiyettir. Etkisini kıracak davranışlardan kaçınılması lazım. Gereksiz eşine bağırması, ufak tefek şeylerden öfkelenmesi. İnanın çocuk televizyon izler gibi anne babayı izliyor. Anne baba ama fark ediyor ama fark edemiyor. Evet. 10. madde. Çocuklar sevgiden ve ilgiden yoksun bırakılmamalıdır. Fakat bu sevgi ve ilgi gereğinden fazla olmamalı. Çocukların ayrı bir birey olduğunu farkına varmalı. Onun ilgi ve isteklerinin olabileceği düşünülmeli. Evet. Çocuklar sevgiden ve ilgiden yoksun bırakılmamalı. Şimdi bu günümüzde gerçekten çocuklar sevgiden, ilgiden mahrum. Niye? Artık anne ve baba telefon bağımlısı, cep telefonu bağımlısı, internet bağımlısı.
1: Maalesef.
2: Çocuklar da öyle. Artık çocuklar okula gittiği zaman değil, daha çocuk işte konuşmaya başladığı zaman, çocuk işte biraz kendine geldiği zaman çocuğu susturmak için bir araç olarak kullanılıyor. Al kızım, al oğlum, şu kendi telefonunu veriyor. Al sen bak, burada işte çizgi filmi buradan bak. İşte buradan izle. Çocuğa yani bir iki yaşında çocukla çocuğa telefonla işte internette tanıştırıyor. Bu çocuğun sağlık açısından zararlı. İşte göz doktorları diyor ki cep telefonu ışınları gözleri olumsuz etkiliyor. Beyin doktorları diyor ki beyni etkiliyor. Psikiyatristler diyor ki psikolojisini etkiliyor. Dolayısıyla işin maddi boyutu da var, manevi boyutu
1: eyvallah,
2: da var.
1: Eyvallah.
2: Olumsuz olarak. Onun için çocuklara efendim işte anne rahat internet ile gezintiler yapabilmek için, rahat işte dizi filmleri izleyebilmek için, işte bir takım programlar izleyebilmek için çocuğunun eline şey veriyor. Çocuğu adeta telefona emanet ediyor.
1: Maalesef.
2: Bu da işte o çocuğu da o çocuk o zaman o yaşlarda 2-3 yaşında hareketli olması gerekiyor, oynaması gerekiyor. Çocuğu o şeyden de mahrum ediyor. Yani ne diyoruz? Çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmeli ama gereğinden fazla sevgi, gereğinden fazla ilgi veya ilgisizlik bu çocuğa zararlı veriyor. Bazıları diyor ki bu benim paşam bu çocuğum. Ne dersen o olur. Böyle değil.
1: Doğru bir şey değil.
2: Yani dizginler anne ve babanın elinde olmalı. Mesela çocuğa anne baba 4 yaşında 5 yaşında çocuğa bugün ne yemek yapayım diyor. 6 yaşında çocuğa. Ben ne alsam hoşuna gider. Yani artık çocuk yönetecek.
1: Evet, maalesef. Maalesef.
2: İşte bu gereğinden fazla sevgi, gereğinden fazla ilgi, gereğinden fazla işte öne çıkarmak aslında çocuğun da gerilenmesine sebep oluyor. Mesela geçen metroya binmiştim. Metroda bir yer var. Çocuğunu oturtturdu. Yani çocuk ayakta durabilecek seviyede. 11-12 yaşında çocuğu oturtturuyorsun.
1: Kendisi ve ayakta bekliyor.
2: Kendi ayakta. Artık o çocuk kendini çok önemli bir birey olarak görüyor. Dolayısıyla anne değil çocuk oturacak, baba değil çocuk oturacak, yaşlı değil çocuk oturacak noktasına geliyor. Şimdi gerek otobüslerde gerek metroda artık çocuklar, gençler kalkmıyor. Kesinlikle kalkmıyor. Çok nadir. Niye? Anneler, genel olarak söylüyorum, istisnalar kaideyi bozmaz, çocuklara gereğinden fazla yetki veriyorlar. Önem veriyorlar.
1: Evet.
2: Sen ne yersen biz onu yaparız. Sen ne istersen biz onu alırız.
1: Yani bir gereksiz özgüven pompalaması gibi bir şey sanki bu çocuklara. O yaşlardaki çocuklara ki aslında bu belki çocuklara bir özgüven vereyim derken arsızlaştırmış da oluyorlar belki.
2: Evet.
1: Ebeveynler bir anlamda,
2: evet,
1: çocuklara.
2: Büyüklerine karşı çıkıyor.
1: Tabii.
2: Mesela çocuk anne ve babasına kızdığı zaman aman işte bu çocuktur, bu çocuktur deyip ses çıkarmayınca çocuk şöyle düşünebiliyor. Demek ki ben gerektiği zaman tepkimi gösterebilirim. Böyle bir hak var annem babam.
1: Maalesef.
2: Bir şey demiyor.
1: Maalesef.
2: Çocuklara işte ahlak eğitim verilmediği zaman, bunun örnekliği evde olmadığı zaman, adap edep öğretilmediği zaman, küçüklere sevgi, büyüklere saygının olması gerektiği, işte ahlaki bilgiler, edep adap kuralları öğretilmediği zaman o çocuğun nereye gideceği, ne noktaya varacağı kestirilemez.
1: Maalesef, maalesef.
2: Evet. 11. madde, çocuklara sorumluluk verilmeli. Onun kendini ifade etmesi ve gerçekleşmesini teşvik etmeli. Yani ona önem verilir ama gereğinden fazla değil. Çocuklara sorumluluk vermeli. Mesela çocuk ayakkabısını giyebilecek yaşta, 4-5 yaşında anne giydiriyor. 4-5 yaşında çocuk rahat yemek yer. 3 yaşından sonra yemek yiyebilir. 2,5-3 yaşında. Anne yediriyor. Hatta tabağı alıp peşine koş. Şimdi bu çocuk her şeyi annesine yaptırıyor. Bu çocuk nasıl gelişecek? Kendi kendine yemek yiyemiyorsa, kendi kendine tuvalete gidemiyorsa 3-4-5 yaşında çocuk. Kendi kendine işte elbisesini giyemiyorsa, her şeysini hizmetçisi varmış gibi her sesini anne karşılamaya çalışıyor. Bu da işte demin dediğimiz gibi anne ve baba çocuk eğitiminde dikkat etmesi gereken hususlara dikkat ederse bu hatalara düşmez.
1: Eyvallah.
2: 12. aşırı baskı ve aşırı hoşgörü arasında bir denge oluşturmak gerekiyor. Çocukların çocukluklarını yaşamaları sağlamalı. Çocuk oyun oynamalı. Demin dediğimiz gibi.
1: Evet.
2: Çocuğa oyun oynayabilecek.

0: Bak kardeşin çok uslu, bak kardeşin çok çalışkan, bak kardeşin söz dinliyor, bak öyle dememek lazım.
1: Yani o beni istiyorsun, nefret doluşturuyor kardeşine evet. karşı o yaşlarda sürekli.
0: Tabii tabii tabii tabii. Tabii. Bak kardeşimi benden fazla seviyor. Gibi. Çocuk öyle algılıyor.
1: Tabii.
0: Onun için bunlara da dikkat etmek lazım. 14. madde. Kurallarımız varsa nedenlerimiz de olmalıdır.
1: Eyvallah.
0: Ben ne diyorsam o olur. Öyle değil. Oğlum erken yat. Niye? Çünkü sabahleyin erken kalkacaksın. Okula gideceksin. Onun için erken yatmamız gerekiyor. İşte şunu giymen lazım. Niye? Çünkü bak hava soğudu. Eğer bunu giymezsen üşürsün, hasta olursun. Böyle izah etmek gerekiyor. Bazı çocuklar bunu yap, bunu yapma deyince tam tersini yapabiliyor. Evet. Çocuklara şey hakkı vermek lazım. Yani izah edildiği zaman çocuk niçin? İşte babam emrettiği için, annem bunu yap dediği için değil, yapılması gerektiği için yapması uygun oluyor.
1: Evet.
0: 15. Ailenin önceliği çocuğun sağlıklı bir kişilik yapısı oluşturmasını sağlamak olmalıdır. Evet, ailenin önceliği çocuğun sağlıklı bir kişilik yapısının oluşmasına için gayret etmelidir. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk, demin dediğimiz gibi işlerini yapabilen çocuk, yapabileceği işleri çocuk yapmalı. Annesi babası müdahale etmeli. Kendi kararlarını alabilen bir birey hayatının mutlu ve başarılı olacaktır. Yani kendi kararını alabilir. İşte çocuk okula gidecek. Annesi söylüyor. Çantanı hazırladın mı? Ayakkabını giydin mi? İşte pijamanı çıkarttın mı? Bu kadar çok şey yapılmamalı. Bilmiyormuş gibi davranmak da çocuğu yerinde saymasına sebep olur. Gelişmesini engeller. 15. Çocuklarımızın iyi birer yetişkin olması bizlerin iyi birer anne ve baba olmasına bağlıdır. Çocuklarımız işte ileriye dönük iyi bir yetişkin olsun, iyi bir geleceği olsun, iyi bir noktada olsun, ahlaki açıdan, efendim her açıdan iyi olsun. O zaman anne ve baba da bu şekilde yetiştirmeli, bu şekilde örnek olmalı. 16. Anne ve babanın bütün çaba ve gayeleri çocuklarını istikbale daha iyi hazırlamak, onlara daha güzel bir hayat sunabilmektir. İşte bunun içinde şimdi maddi ve manevi boyutu çocuğun okumasına yardımcı olmalı. Çocuğun başarılı olmasına yardımcı olmalı. Maddi ve manevi açıdan çocuğun geleceğini düşünmeli. Bazıları çocuğun ayağına bir diken bile batmasını istemez. Çocuğu sorun yaşamasını istemez. Manevi açıdan da çocuğun maneviyatını düşünmezse dünyada da ahirette de bunun ne kadar karşılığını, olumsuz karşılığını göreceğini de bilmesi gerekiyor. 17. Fakat çocuğunu sadece dünyada rahat etmek, onun ahiret hayatını düşünmemek büyük bir gaflettir. Onu sadece dünya işlerini düşünüp, giyeceğini, yiyeceğini, içeceğini düşünüp maneviyatını düşünmemek bu bir aldanmadır, bu bir gaflettir. Dünyada ayağına diken batmasına bile tahammül edemeyeceğimiz çocuklarımızın ahirette cehennemde yanmasına nasıl razı olabiliriz?
1: Evet.
0: Bu da çok önemli. Dolayısıyla hep anne ve babalar çocukların başarılı olmasını istiyor. İşte başarılı olsun, okulunda birinci olsun, işte yarın bir gün doktor olsun, mühendis olsun, şu olsun, bu olsun. Güzel. Olsun tabii. Ama manevi açıdan da ahlaklı, tabii. faziletli, değerli olsun. Kendine, ailesine, topluma faydalı olsun. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kendine faydalı olmayan başkasına nasıl faydalı olabilir? Dolayısıyla bu konuda da çocukların işte 11, 12, 13, 14 yaşında da ergen oluyor. İşte genç ergenliğe de hazırlaması gerekiyor. Ergenlik çağından sonra artık demin de konumuzun başında söylediğimiz gibi ergenlik çağına geldiğimiz için işin kulluk görevleri de başlamış oluyor. Namaz kılması gerekiyor. Ramazan'da oruç tutması gerekiyor. İşte ahlaki kurallara uyması gerekiyor vesaire. 18. Son konuda şudur. O halde çocuğunun gerçekten geleceğini düşünen aileler onun ahiret hayatını da hesaba katmak ve ona göre yetiştirmek, inanç, ibadet ve güzel ahlak sahibi olma çabası içerisinde olmalıdırlar. Çünkü ancak bu şekilde dünya ve ahiret saadeti elde edilir.
1: Eyvallah.

0: Yani aslında Süleyman Hocam, siz tabii 18 madde halinde özetlemişsiniz, gayet güzel. Yani bu 28 de olur, 38 de olur,
1: Var mı?
0: 158 de olur. Ama temelde günümüz insanın, günümüz ailelerin, ebeveynlerin, özellikle mütedeyyin ailelerin aslında belki küçük yaşlardan itibaren çok da dikkat etmesi gereken çocuk eğitiminde hassas noktalara tabii bu 18 madde daha çok değiniyor. İşin dünya hayatına yönelik bir boyutu var tabii, bunu reddedemeyiz. Yani bu çocuğun gelişimi,
1: Yemesi,
0: dünyevi
1: içmesi,
0: eğitimi, sağlığı, meslek edinmesi, çeşitli kabiliyetler edinmesi, bu elzem bir şey. Ama maalesef günümüz insanı biraz daha böyle meselelere seküler baktığından daha dünyevi bakmasından kaynaklanan şöyle bir durum var. Çocukla alakalı tüm planlarını hep bu dünya için yapıyorlar. Maalesef mütedeyyin aileler de bu şekilde
1: sorun
0: geldi.
1: burada başlıyor.
0: Tabii. Yani yani çocuğa çok ufak yaşlardan itibaren mutlaka dil öğrenmesi, yabancı dil. Yani 3-4 yaşında çocuğa İngilizce öğretmek için canla başla o anneleri
1: Öğretmenler
0: öncesi.
1: tutuyorlar
0: Evet.
1: vesaire.
0: Halbuki mesela bir anne baba, tabii burada bütün anneler babalar bu kaygı taşımasını biz temenni ederiz, ama temelde mütedeyyin aileler, dindar aileler bir defa çocuğun bu dünyevi kabiliyetler kazanmasının en az onun kadar, bir de çocuğun o yaşlarda yaratıcısını, dinini, dinin gereklerini, en temel özelliklerini bilmesi ve bununla alakalı çocuklara bir şeyler vermesi için mücadele etmesi gerekmez mi? Yani bu bizim için bir, hani böyle bir sosyal bir faaliyet değil. Bu bizim için olmazsa olmaz bir şey. Çünkü evladımız demek bizim aynı zamanda amel defterimizle de alakalı bir şey. Yani biz, inancımız bizim şunu gerektiriyor. Biz ölüp gitsek de bizim verdiğimiz, evladımıza verdiğimiz salih bir evlat, yani kişinin amel defterini açık tutar. Olumlu anlamda da açık tutar, olumsuz anlamda da açık tutar. Yani şöyle aileler var. Hani biz Müslüman aileleri tenzih ediyoruz. Alır 10 yaşında çocuğunu kucağına oturtur, birasının yanına koyar ve bunu, işte bak benim aslan oğlum, bak bu evlat da o amel defterini açık tutacak o babanın yani. Ama
1: Çünkü olumsuz şeye vesile oluyor.
0: bir de aldı çocuğun elinden tuttu, çocuğu götürdü bir camiye, beraber baba oğlu namaz kıldılar. O babadan din adına öğrendiği her şey ve o çocuk onu uyguladığı sürece o evlat da o babanın amel defterini açık tutacak.
1: Aynen.
0: Yani bu hassasiyetleri aslında, bunlar tabii çok daha geniş konular. Bizim süremiz kısıtlı olduğundan Süleyman Hocam, yoksa bu konularda Süleyman Hocam'ın zaten pek
1: Çocukların
0: çok kitabı
1: dünyası,
0: var.
1: çocuk eğitimi
0: Tabii.
1: rehberi.
0: İsterseniz hocam programın sonunda bir de o kitaplarımızı da hatırlatalım dinleyicilerimize. Özellikle hanım kardeşlerimiz belki o konuda biraz daha, yani biraz daha çok tabii çocuklarla her daim beraber olmak hasebiyle kitaplarımızı da bir hatırlatalım dilerseniz hocam.
1: Şöyle
0: Programımızı netice
1: konumuzla da bağlantılı olduğu için söyleyeyim. Çünkü ne demiştik? Çocuk eğitimi daha eş seçiminde başlıyor. Onun için biz işte eşlerin mutlu ve huzurlu olabilmesi için nelere dikkat etmesi lazım, neler yapması ve neler yapmaması lazım? Ailelerin dünyası dedik. Mutlu aile
0: eyvallah.
1: rehberi. Bu dünya serisinde birincisi bu. Ailelerin dünyası.
0: Tamam.
1: Bu Beka yayınlarından çıktı. Bütün kitapçılarda vardır. Yoksa da getiriyorlar.
0: Tamam.
1: Bu ailelerin dünyasında işte eşlerin dikkat etmesi gereken hususlar, eşlerin mutlu, huzurlu olması için işte çocuklarına karşı da nasıl davranması lazım. Orada bu konular var. Ondan sonra aileden sonra çocuk geliyor. Çocukların Dünyası, Çocuk Eğitimi Rehberi kitabımız var. O da Beka yayınlarından çıktı. Aile, çocuk ve ondan sonra o çocuk ne oluyor? Genç oluyor. Gençlerin dünyası, gençleri tanıma, anlama, onları doğru yönlendirme rehberi kitabımız var. O da aynı şekilde Beka yayınlarından çıktı. İşte ailelerin dünyası, çocukların dünyası, gençlerin dünyası ve yaşlıların dünyası. Bazı işte anne babaları var. Yaşlılara karşı nasıl davranacak? Yaşlılara karşı davranış biçimi ve onlara yardımcı olma rehberi olarak öyle bir kitabımız var. Ve onun dışında Gerçek Mutluluğa Çağrı kitabımız var. Ve bir başka kitapta İnsan Gerçeği ve İslami Hayat diye bir kitabımız var. Bir başka kitapta Müslüman ve Ahlak, ahlakın önemi. Bir başka kitapta her konuda örneğimiz Hazreti Peygamber'in hayatı, ahlakı, şahsiyeti diye böyle işte Müslüman ve imtihan, Müslüman ve namaz, Müslüman ve dua diye böyle 14-15 kitabımız yayın evlerinde de bulunuyor.
0: Allah ilminizi arttırsın. İnşallah böyle faydalı eserlerde her daim dinleyicilerimize aktaracağız biz de. Onlar da şayete ilgi duyuyorlarsa BK yayınlarından zaten internette de görseler, internette de ulaşabilirler. Efendim, bu haftaki konuğumuz eğitimci yazar Süleyman Gürek beyefendiydi. Çocuk eğitimiyle alakalı ebeveynlere düşen çeşitli sorumluluklar, özellikle bireyin aileler, dindar ailelerin, tabii bu konuda daha hassas davranmak isteyen ailelerin biraz daha bilmeleri, öncelemeleri gereken meseleleri Süleyman Hocam üşenmemiş maddeler halinde, 18 madde halinde bizlere aktardı. İstifade ettik. İnşallah sizler de istifade ettiniz. Keyif aldığımız güzel bir sohbet oldu. Ayrıca geçen haftalarda da hatırlatmıştık dinleyicilerimize. Efendim, programımızın müdavim dinleyicilerinden Reisler Perde'nin sahibi Kenan Reis abimizin bir dinleyicimize güzel sürprizleri olacağını da hatırlatalım. Bununla alakalı da radyomuzun WhatsApp hesabına dinleyicilerimizin mesaj göndermeleri yeterli. 0553 047 67 24 nolu WhatsApp numaramıza dinleyicilerimiz mesaj gönderirlerse bir dinleyicimize inşallah Reisler Perde'den güzel sürpriz hediyeler olacak. Ben numaramızı tekrar edeyim, WhatsApp hattımızı. 0553 047 67 24. Efendim, haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız. İnşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM. Allah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz. Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.

0: من أحد بيوتنا المسلمة. يا معشر المسلمين، ولد صلاح الدين الأيوبي وتجددت في المسلمين نخوة الجهاد في سبيل الله ونخوة التضحية في سبيل الله، وكانت معركة حطين، وكانت هزيمة الصليبيين، وكان تحرير القدس، وكان تحرير المسجد الأقصى، وارتفع الأذان من جديد على المسجد الأقصى ونادى المؤذن من جديد: الله أكبر، الله أكبر.
1: Kardeşlerim, bir gün bir Müslümanın evinde bir çocuk dünyaya geldi. Adını Selahaddin koydular. Selahaddin Eyyubi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat olgusu yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme mefhumu yeniden canlandı. Hıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme arzusu yeniden canlılık kazandı. Hıttin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Bu Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü oldu. Ve ezan Mescid-i Aksa'nın üzerinden yeniden yükseldi. Ve müezzin yeniden çağrıya başladı.

0: mücahitlerin uyuduğunu gördü. Peki ne yaptı? Bütün orduyu bir araya topladı ve orduya uyuyanların çadırını işaret ederek "İşte hezimet buradan gelir" dedi. Nereden? Uyumamızdan gelir. Suskunluğumuzdan gelir. Parçalanmamızdan gelir yenilgi. Ve bu durum bize defalarca birbirimizi uyarıp hatırlatmamızı gerekli kılar. Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılın ve ayrılmayın.
1: لذاك الطفل الصغير من أطفال القدس الذي خرج صباحا من بيته إلى المسجد الأقصى وقال لأمه سلفا يا أمي لقد رأيت رسول الله هذه الليلة وقبلني وأخبرني خبرا فقالت له أمه ما أخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها طفلها لا يا أمه هذا سر لن أبوح به ولكن ستعلمين به بعد قليل وانطلق من بيته إلى المسجد الأقصى المبارك والتقى مع أطفال صغار في عمره جاءوا يدافعون رغم طفولتهم عن مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان في ذاك اليوم محاولة من متطرفين إرهابيين يهود لاقتحام المسجد الأقصى فوقف ذاك الطفل بطلا في وجه أولئك الإرهابيين وقف ذاك الطفل جبلا في وجه أولئك الجبناء وقف ذاك الطفل يردد بلسانه وبقلبه يردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى فماذا حدث لذاك الطفل لقد جاءته رصاصة وارتفع شهيدا في سماء المسجد الأقصى وهكذا عرفت أمه ما السر الذي أخفاه عنها والذي بشره به الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان قد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بعد ساعات سيلقى الله شهيدا في رحاب المسجد الأقصى
0: Kudüs'ün o küçücük çocuklarından biri Mescid-i Aksa'ya gitmek için sabah erkenden evinden çıkmak üzereyken annesine şunları söyledi. Anneciğim, bu gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Beni kabul edip bana bir haber verdi. Annesi, Resulullah sana neyin haberini verdi diye sordu. Çocuk, anne, sana bunu söyleyemem. Bu bir sır. Fakat ne olduğunu biraz sonra göreceksin dedi. Evinden çıkıp mübarek Mescid-i Aksa'ya gitti ve yolda kendisi gibi küçük çocuklarla karşılaştı. Bu çocuklar Mescid-i Aksa'da peygamberimizin yerini koruyorlardı. O gün işgalci, acımasız Yahudi teröristlerinin Mescid-i Aksa'ya bir operasyonu vardı. Küçük çocuk bir kahraman gibi işgalci Yahudilerin karşısında durdu. O çocuk bir dağ gibi zalimlerin karşısında durdu. Çocuk dili ve yüreğiyle "Canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa!" diye haykırdı. Peki ne oldu bu çocuğa? Ona bir kurşun isabet etti ve Mescid-i Aksa semasına bir şehit olarak yükseldi. İşte o zaman annesi oğlunun sakladığı sırrı ve peygamberimizin ona vermiş olduğu müjdeyi öğrendi. Resulullah ona birkaç saat içinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda şehit olacağını ve Allah ile buluşacağını müjdelemişti. Ve Rabbi ile buluşacağını müjdelemişti.
1: Ve ha huvel yevm يا معشر المسلمين، ها هو اليوم مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغيث بنا وينادي بكل مسلم في كل الأرض من جديد، ينادي وإسلاماه. فماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون يا معشر المسلمين؟ إنني أريد أن أنصح نفسي وأريد أن أنصحكم أنه لا موقف كريم لنا، لا موقف عزيز لنا إلا كموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوما ارتد بعض العرب عن الإسلام، وقف أبو بكر الصديق يصيح بإيمان وبيقين وبثبات، وقف يصيح ويقول: أينقص الدين وأنا حي؟ ونحن اليوم مطالبون أن نصرخ كصرخة أبي بكر الصديق بإيمان ويقين وثبات، ونقول: أيهدم الأقصى وأنا حي؟ أيحرق الأقصى وأنا حي؟ أيهان الأقصى وأنا حي؟ أيذل الأقصى وأنا حي؟ لا والله، لن نرضى بذلك، ويجب علينا أن نقف صفا واحدا مرددين من كل أقطار المسلمين، من إسطنبول حتى كراتشي، ومن كراتشي حتى أندونيسيا، ومن أندونيسيا حتى القفقاز، يجب علينا أن نقف مرددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى.
0: Müslümanlar, işte bugün Peygamberimiz Muhammed'in mescidi bizden destek bekliyor. Ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara yeniden sesleniyor ve diyor ki: neredesin ey İslam? Neredesin ey İslam? Peki biz ne yapıyoruz? Peki bizler ne yapıyoruz Müslümanlar? Ben kendime bir nasihatte bulunmak istiyorum. Ve sizlere de bir nasihatte bulunmak istiyorum. Bizim için Hazreti Ebu Bekir'in, Aziz Bekir'in duruşundan başka bir duruş yok. Resulullah vefat ettiği gün bazı Araplar dinlerini değiştirip İslam'dan döndü. Hazreti Ebu Bekir karşılarında imanla, inanarak ve sebatla durup şöyle haykırdı: ben hayattayken dinde eksilme olabilir mi? İşte biz bugün Hazreti Ebu Bekir'in o haykırışına talibiz. İmanla, inanarak ve sebat ederek haykırıyoruz: ben hayattayken Aksa yıkılabilir mi? Ben hayattayken Aksa yakılabilir mi? Ben hayattayken Aksa ihanete uğrayabilir mi? Ben hayattayken Aksa kimsesiz kalabilir mi? Vallahi hayır. Buna asla razı olmayacağım. Bize düşen birlik halinde karşı durarak tüm Müslümanlar olarak reddedip İstanbul'dan Karaçi'ye, Karaçi'den Endonezya'ya, Endonezya'dan Kafkasya'ya kadar her yerde buna karşı durup haykırmalıyız. Canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa.
1: أيتها الأخوات المسلمات في كل مكان، عليكن أن تعلمن الأطفال حب المسجد الأقصى، وأن تربين الأطفال على العمل الدائم على نصرة المسجد الأقصى. علينا أن نأخذ مثالا من ذاك الشيخ الصادق، ذاك الشيخ التركي المسلم الصادق الذي شرفه الله أن يربي طفلا صغيرا كان اسمه محمد، فكان ذاك الشيخ يأخذ ذاك الطفل الصغير محمد ويقول له مشيرا إلى القسطنطينية، يقول له يا محمد انظر إلى تلك المدينة اسمها القسطنطينية، يا محمد لعلك تكون أنت الذي بشر بك الرسول عليه الصلاة والسلام لفتح القسطنطينية. وهكذا نشأ الطفل محمد، وكبر الطفل محمد، وأصبح الطفل محمد محمد الفاتح وفتح القسطنطينية. فنريد محمد فاتح جديد يخرج من بيت مسلم جديد، ينتصر للقدس وينتصر للمسجد الأقصى من جديد. فيا أخواتنا المسلمات في كل مكان، نحن وأنتن في هذا الطريق، ونسأل الله لنا ولكن التوفيق.
0: Ey her yerde bulunan Müslüman bacılar, sizin Mescid-i Aksa'nın sevgisini çocuklarınıza aşılamanız sizlere bir vazifedir. Ve çocuklarınıza Mescid-i Aksa'nın zaferinin anlamını sürekli anlatmalı ve öğretmelisiniz. Bizim Allah'ın kendisine ismi Muhammed olan küçük bir çocuğu yetiştirme, ihsan ve şerefinde bulunduğu doğru sözlü Müslüman, Türk, büyük ve yaşlı bir adamdan örnek almamız lazım. O büyük adam küçük Muhammed'i karşısına alarak ve bir şehri işaret ederek şöyle diyordu: ya Muhammed, şu şehre iyi bak, adı Konstantiniyye'dir. Ya Muhammed, belki de peygamberimizin fethiyle müjdelediği o büyük kumandan sensin. Ve böyle yetişti küçük Muhammed, böyle büyüdü küçük Muhammed ve böyle sabahladı küçük Muhammed ve Muhammed Fatih oldu ve İstanbul'u fethetti Muhammed. Biz yeni bir Muhammed Fatih arıyoruz. Yeni bir Müslüman aileden çıksın, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı yeniden zaferle kazansın. Ey Müslüman bacılarım, biz her zaman ve her yerde bu yol üzereyiz. Allah'tan hepimize başarı diliyoruz.
1: وأخيرا يا معشر أهلنا الكرام، ونحن نصلي صلاة الجمعة في هذا المسجد في إسطنبول، فإننا نسأل الله تعالى أن نصلي صلاة جمعة قادمة أنا وأنتم وكل المسلمين وكل المسلمات من كل العالم، أن نصلي صلاة جمعة قادمة في رحاب

0: صدق ذاك الوعد وهو يقين وهو قريب وهو على الأبواب رغم أنف المحتلين رغم أنف الظالمين رغم أنف المتآمرين إنه على الأبواب حتى يتحقق ذلك حتى نلتقي هناك أترككم مع جملة أخيرة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة
1: Değerli kardeşlerim, biz İstanbul'da şu mescitte cuma namazını kılıyoruz ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki bundan sonraki cuma namazımızı bütün Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar olarak Mescid-i Aksa'nın kapısında kılalım ve hep beraber tek bir ağızdan Allah'ı tekbir ve tesbih ederek, müjdeleyerek, sevinerek Allahu Ekber diyelim. Hak geldi, batıl zail oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. O yakındır. O yanı başımızdadır. O kapımıza dayanmıştır. İşgalcilere, zalimlere ve hilekarlara rağmen o kapımıza dayanmıştır. Orada buluşuncaya kadar sizleri Resulullah'ın sözleriyle uğurluyorum. Bil ki zafer sabırla, şafak ve kurtuluş çileyle beraberdir. Ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ve Allah'a dua edin. O size icabet edecektir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 799.95, 2 kilogram telli oğlu un 39.95, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: Reklamları dinlediniz.
14: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
15: يا رحمن.
16: Bir gece
15: kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
3: 103.2.
16: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
17: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأعطيه أغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك

والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 500 gram Çaykur Tiryaki Çay 119.95, katlanabilir piknik masası 199.95, Çengelköy Salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

ahlakımız Müslümanlığımızın şahididir. Bil ki İslam şehadet ve şahitlik dinidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan şahit olduğu hakikatleri bir emanet şuuru ve sorumluluğu içinde ümmetine olduğu gibi nakletti. Hazreti Peygamber'e şahit olan ashab-ı kiram da bu şehadeti rivayet disiplini altında sonraki nesillere ulaştırdı. Her şehadet emanet olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu mekarim-i ahlakta bir emanettir. Rabbimizin yalana şahitlik etmezler, Furkan suresi 72. ayetini sadece yalancı şahitlik etmezler şeklinde anlayamayız. Bu şehadet kavramı bizi şu manalara da götürür. Allah'ın hükmü ve hakimiyetini yalanlayan yasalar ve anayasalar yapılırken, yanlarında yalana dayalı bir hayat kurgulanırken, sessiz ve seyirci kalmazlar. Hakikat dururken sanala razı olmazlar. Kul kaynaklı ideolojiler ve mitolojiler, beşeri önerme ve reçeteler kurtuluş gibi sunulurken seyirci kalmazlar. Zihnen dağılmazlar, kalben dağılmazlar, ruhlarında yeşeren doğruları kaybetmeden yaşarlar. Çünkü onlar Müslümanlıklarına ahlaklarını şahit kılmışlardır. Ahlakta ilerleme ya da geri kalma olmaz. Çünkü ahlaki umdeler bizi bağlayan ve fire verme lüksümüzün olmadığı, vazgeçme muhtariyetimizin olmadığı şeylerdir. Müslümanın Müslümanlığına şahitlik eden ahlak, tasavvurda, tavırda, kararda ve hayatın bütün uygulamalarında tevhidi ve vahdedi muhafaza ve müdafaa etmektir. Ahlak, insanlığın ve Müslümanlığın İslam dininin evrensel değerleriyle kesintisiz korunma altına alınmasıdır. Ahlak, dinimizin sahip olmamızı bizden istediği erdemler bütünüdür. Ahlak, Müslüman insanın dinin erdemleriyle Müslümanlığını güzelleştirmesidir. Müslüman, dinini yaşayan insandır. Ahlak, dini yaşamayı alışkanlık haline getirmektir. Zaman ve zemin farkı gözetmeksizin kendilerini İslam dinini yaşamakla görevli kabul eden ve bu görevlerinin gereğini yerine getiren Müslümanlar, Müslümanlıklarına ahlaklarını şahit kılanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İslam güzel ahlaktır. Müslümanların hayatlarında görülen ahlaki olumsuzluklar, zafiyetler, İslam'ın değerleriyle birlikte bir bütün halinde Müslüman bireyler tarafından içselleştirilmediğinin habercisidirler. Eğer biri dindar olduğunu iddia ediyor ama ortalama bir insanın bile sahip olması gereken ahlaki değerlere sahip olmadığı görülüyorsa ya da ortalama bir insanın bile yapmaması gereken yanlışları yapıyorsa, onun öncelikle insanlığında, ahlaki yapısında bir problem var demektir. Böyle bir ahlaki insani zemin eksikliği olan bazı kişilerin bu eksikliklerini gizlemek amacıyla kimi zaman dini pratiklerini övünerek öne çıkardıklarına da tanık oluruz. Oysa bu bir avunma ve insani ilişkilerdeki zafiyetini kamufle psikolojisidir. İnsanlarla ilişkilerimizdeki ahlaki eksikliği tamamen Allah'la aramızda olan ve üstelik ahlaken olgunlaşmamıza da vesile olması gereken ibadetlerle övünerek kapatmaya çalışmak, avunmadan ya da kendini aldatmadan başka bir şey değildir. Müslüman insanın inanç yapısı ahlaki gelişmeye uygundur. Ahlak, hayatın bütün kademe ve karelerinde dinin gücünün tezahür etmesi, yönlendirici ve yönetici konumuna gelmesidir. Ahlakımız Müslümanlığımızın mütemmim şahididir. Kamil Müslümanlık, mekarim-i ahlakla paraleldir. Ahlak, dinin hayat üzerindeki gücünün adıdır. Ahlak tükenirse, dinin hayat üzerinde herhangi bir gücü kalmaz. Bundan ötürüdür ki İslam topraklarını

işgal ve istila etmiş bulunan emperyalist güçler, Müslümanları dinlerinden ayırmak için önce onları ahlaksız kılma yolunu tercih ettiler. Çünkü ahlaksızlığı içselleştirenlerin dinsizleştirilmeleri kolaylaşır. Ahlak, Allah'a kulluğun şartlarını yerine getirmektir. Bunun da ilk işareti, kula kulluğu reddederek hayatı Allah'a imanda anlamlı kılmaktır. Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh der ki, "Ey insanlar, yerinizi iyi tayin edin. Eğer ölüyseniz kabre girin. Deliyseniz tımarhaneye girin. Çocuksanız mektepte yerinizi alın. Ama kulsanız kulluğun şartlarını yerine getirin." Ahlak, imansız iş yapmama ve yapılan işi imanın dışına taşımama alışkanlığıdır. Fert, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde Müslümanın Müslümanlığının şiarı ahlakıdır. Ahlaksızın Müslümanlığını ispatlaması müşküldür. Kişiyi insan, mümini müttaki kılan değerlerin dışında kendimizde vehmettiğimiz veya başkalarının bize izafe ettiği yapay ve temelsiz değer ölçülerinin tümü aldatıcıdır. Bu hususta aldanmamak ve aldatmamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine kulak vermeliyiz. Kişinin üstünlüğü, dini, iyiliği, aklı, kıymet ve övüncü de ahlakıdır. Ahlak, Müslümanın pratik Müslüman ibrazıdır. Selefi salihinin insanları İslam'a kazandırma tarzıdır. Ahlak bir şartlanma değil, iman atmosferinde karakter ve kişilik kazanma ve kazanılan bu kişiliğin İslam'ın emrinde kesintiye uğratılmadan sürdürülmesidir. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câ'a nasrullâhi vel fetih.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
5: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Master ayaklı vantilatör 999, 280 gram iTouch sucuk 149.95, sivri biber 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bis salihin. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Allah'a hamdü senalar ediyoruz ki Rabbimizin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği tarzda, ashabına, ümmetine öğrettiği tarzda okumaya, anlamaya ve yaşamaya gayret ediyoruz. Bu konudaki derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ne mutlu ki sizlere ve bizlere Allah'ın kitabını, kelamını anlama, kavrama ve yaşama çabası içindeyiz inşallah. Efendim bugünkü başlığımız Kur'an'la öğüt verdiler. Yani o nesil Kur'an'ı yaşama noktasında bizatihi birbirlerine Kur'an'la öğüt verdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara Kur'an'la öğüt verdi. Elbette onun ahlakı Kur'an'dı, o yaşayan Kur'an'dı, o konuşan Kur'an'dı. O vahiyden başka bir şey konuşmazdı. İn huve illa vahyun yuha elbette. Ama şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri açıklamak için bir takım beyanlar, bir takım tefsirler, bir takım yorumlar, pratik hayata ilişkin bir takım öğütler de verirdi, bunlarda da bulunurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nasihatlerini Kur'an'la hatırlattığını biliyoruz. Buna dair bir örnekle inşallah başlayalım. Ashab-ı kiramın da birbirlerine böyle tavsiyelerde bulunduğunu biliyoruz. Sonra onunla devam etmeye çalışacağız inşallahü Teala Azze ve Celle. Ukbe bin Amir anlatıyor. Ukbe bin Amir sahabenin, ashab-ı kiramın, Medine'deki ensardan olan ashab-ı kiramın ilginç ve gerçekten çok faziletli sahabelerden birisi. Medine'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşrif buyurduklarında kendisi Medine'nin dış kesimlerinde, bir anlamda kırlarında koyun, keçi, hayvan otlatmakta olan, bir çobanlık yapmakta olan bir zattır. Kendisi bir çobanlık yapan arkadaşlarıyla önce nöbetleşe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gelip dinlemeye karar verirler. Her gün biri gelip dinler. Sonra dinlediklerini başkalarına aktarırlar. Fakat bir süre sonra Ukbe bin Amir bu işin böyle gitmeyeceğini anlar ve koyunlarını, keçilerini, hayvanlarını satar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine oturur tabiri yerindeyse. Ve çok büyük bir alim, hadis alimi, fıkıh alimi olur. Aynı zamanda yönetici olur. Bir ara Mısır'a daha sonraki süreçlerde vali olarak tayin edildiğini görüyoruz. Hatta Emevilerin ilk dönemlerinde efendim İstanbul'un fethiyle alakalı, İstanbul'u fethetmek üzere gelen ve içinde Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın da bulunduğu o ordunun Mısır birliklerine, Mısır bölgesinde valilik yaptığı için o bölgeden gelen birliklere valilik, komutanlık yaptığını da biliyoruz. İstanbul'a kadar geldiğini de Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'ın biliyoruz. Ve tabii ki Medine'den gelen ekip içerisinde deniz yoluyla geldiklerini biliyoruz bu ordunun çoğunlukla. Ebu Eyyub el-Ensari de vardı. O oralarda şehit düştü. Ukbe bin Amir el-Cüheni geri dönen ordusuyla beraber İslam askerlerinin komutanlarının biri. Böyle kıymetli bir zat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor bir gün yanına geldim. O insanlara şöyle konuşuyordu. Böyle konuşurken duydum diyor ve aktarıyor. Kıyamet gününde bir manzara çiziyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar diyor çok büyük bir meydanda toplanacaklar, bir araya getirilecekler. Onların basiretleri açılacak. Yani bu her şeyi görecekler, işitecekler anlamında. Bir davetçi onların herkesin işitebileceği şekilde şöyle bağırır. İnsanlar bugün izzet ve keremin kime ait olduğunu bilecekler. Bu ifadeyi 3 defa tekrarlar diyor o davetçi. İnsanlar bugün izzet ve keremin kime ait olduğunu bilecekler. Gerçekten dehşetli bir ifade. İnsanlar bugün izzet ve keremin kime ait olduğunu bilecekler. Elbette yeryüzünde de dünya hayatında izzet ve kerem Rabbimize ait ama insanların çoğu bunu bilmiyorlar ama ahirette bunu yakin olarak, kesin olarak bilecekler. Ve orada ameller, orada bu dünyadayken yapılan salih ameller devreye girecek. Onlar hesaba katılacak, onlar üzerinden bir hesap görülecek. İşte bu noktada evet o münadi, o seslenen görevli melek ya da Allah Teala'nın görevlendirdiği zat şöyle devam edecek. Secde suresinin 16. ayetinin meali veriliyor burada. Tabii ki onu okuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onların yanları gece kıyamı için yataklarından uzaklaşır ve Rablerine korku ve umutla dua ederler. Evet, o kimseler ki onlar yanları gece kıyamı için, gece neşvesi için, gece namaz kılmak, teheccüd namazı kılmak, Kur'an okumak, Kur'an üzerinde tefekkür etmek ve elbette ayetin devamında olduğu gibi korku ve umutla dua etmek için yataklarından uzaklaşanlar ve bu şekilde ibadet edenler nerede, böyle davrananlar nerede diye sorar. Bakın, bunu ilk kategoriye dahil edilmesi bunların enteresandır. Yani gece kıyamının, gece namazının farz namazlardan sonra en kıymetli nafile namazlar olduğunu, yine aynı şekilde gece namazının Miraç'a kadar, Miraç'tan 1,5 yıl öncesinden başlayarak bütün Müslümanlara farz kılındığını, Miraç'ta namaz 5 vakte çıkınca gece namazının nafileye dönüştüğünü hatırlamamız gerekiyor. Keza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu hiç bırakmadığını, sahabenin büyük çoğunluğunun da gece namazlarına devam ettiklerini, gece hayatı tırnak içinde söylersek eğer, gece kıyamı, gece neşvesi müminin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. İşte böyle davrananlar nerede? İkinci olarak devam ediyor. Melek ya da o davetçi, münadi, o duyurucu herkesin duyacağı şekilde seslenmeye devam ediyor. Bu kez Nur suresinin 37. ayetini okuyacak ama hepsinin başında yine bu ifade tekrarlanıyor. İnsanlar bugün İzzet ve Kerem'in kime ait olduğunu bilecekler ifadesi tekrarlanıyor. Ve arkasından şu ayet: onlar öyle insanlardır, öyle adamlardır ki ricalun la tulhihim, ayet-i kerimesi. Hani onları hiçbir şey alıkoymaz. Neyden? Efendim, ne bir ticaret, ticaretun ve la bey'un, herhangi bir alışveriş, an zikrillahi, Allah'ı zikretmekten ve ikamis salah, namazı dosdoğru kılmaktan ve itaiz zeka ve zekatı tam olarak vermekten alıkoymaz. İşte kendilerini ne bir ticaretin, tam söylersek, ne bir alışverişin, Allah'ı zikretmekten, dosdoğru vaktinde huşu içinde namaz kılmaktan ve zekatı tam olarak vermekten alıkoymadığı insanlar nerede? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayette bu insanları, bu adam gibi adamları tebcil ediyor, övüyor ve bu cümleyi 3 defa tekrarlar. Evet, tabii ki Rabbim inşallah böyle olanlardan, aynı şekilde gece kıyamını yapmaya devam edenlerden eylesin. Kıyamet günü ilk başta çağrılacak olanlar bunlar. Sonra 3. kez çağrısına devam ediyor. Allah'a hamd edenler nerede? Elhamdülillah ki biz her namazımızda, her vesileyle Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Ukbe bin Amir burada bu 3 şeyi tekrarladığını, kıyamet gününde böyle bir münadinin söyleyince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki: ya Resulallah, peki cehennemden kurtuluş yolu nasıl olacak? Nasıl kurtulacağız cehennemden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 tane çok kısa cevabı var ki gerçekten bunların her biri üzerinde çok uzun düşünülmesi, konuşulması, tefekkür edilmesi lazım. 1- Diline sahip ol diyor. 2- Evini misafirlerine açık tut. 3- Hataların için ağla. Evet değerli kardeşlerim, öncelikle Rabbimizin öncelikle dikkate alacağı, öncelikle kıyamet gününde herkesin meydanda toplandığı bir zamanda gece kıyamını, gece neşvesini sürdürenler, yataklarından uzaklaşıp Allah için namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar, tefekkür edenler, dua edenler, umutla ve korkuyla, bunlar en başta. Arkasından herhangi bir ticaretin, alışverişin, yani günlük hayatın, günlük koşturmacanın Allah'ı zikretmekten ve namazı dosdoğru vaktinde 5 vakit gereği gibi kılmaktan ve zekatı da vermekten alıkoymadığı adam gibi adamlar, sonra da Allah'a gereği gibi hamdü sena edenler ki Allah'a hamd etmek sadece lisani bir ameliye değil, aynı zamanda kalbi ve aynı zamanda fiili bir işlemdir, eylemdir. Yani dille elhamdülillah demekle iş bitmiyor. Bunu yürekten, kalpten söylemek lazım. Ama bunu davranışlarımıza, ilişkilerimize, amelimize de yansıtmak gerekiyor. Evet, ama bunlara rağmen Ukbe bin Amir'in sorusuna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap, cehennemden nasıl kurtulacağız? Evet değerli kardeşlerim, bunu aslında farklı biçimlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soranlar var. Bu soruyu soranlardan birisi de Muaz bin Cebel'dir. Yani cehennemden kurtulmanın yolu nedir? Cennete nasıl giderim ya Resulallah dediğinde ona Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da benzer biçimde İslam'ın 5 şartını, yani Allah'a hiçbir ortak koşmamayı, şerik koşmamayı, La İlahe İllallah Muhammed Resulullah gereği gibi ifade etmeyi ve ona ortak koşmadan ibadet etmeyi, sonra namazı tam kılmayı, Ramazan orucunu tam tutmayı, zekatı tam vermeyi, işte imkan bulursa hacca gitmesini söyler. Ama bundan sonra hayır kapılarından bahseder ki aşağı yukarı bu Secde suresindeki 16 ayetteki hayır kapılarından söz eder. Yani yatakları yanlarından uzaklaşan kimselerden söz eder, dua edenlerden söz eder. Efendim keza ticaretin, alışverişin insanları namazdan alıkoymayan, koymamasından söz eder. Sonra hatta şöyle devam eder Muaz bin Cebel hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sana işin başını, direğini ve doruğunu söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. İşin başı İslam, direği namaz, doruğu cihattır der. Yine devam eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün bunların kendisine bağlı olduğu şeyi söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. O mübarek parmaklarıyla, mübarek dilini tutar. Şunu tutarsın der. Muaz bin Cebel hayret eder. Der ki ya Resulallah, insanlar bu dünyada konuştuklarından dolayı hesaba mı çekilecekler? Ey Muaz, hay anası yokluğuna yanasıca Muaz. Bu ifade öyledir. Allah iyiliğini versin der gibi. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dilleriyle ürettikleri şeyden başka nedir ki? Evet, burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ukbe bin Amir'e diline sahip ol diyor. Yani dilini tut. Gıybetten, dedikodudan, laf getirip götürmekten, efendim tabii ki burada dillendirmeden önce suizan ve tecessüs gibi durumlara düşmekten uzak olmak gerekiyor. Duyduğun bir haberi yaygınlaştırmamak gerekiyor. Alaya almamak gerekiyor kardeşlerimizi. Hasılı dilimizle konuştuklarımıza dikkat etmek gerekiyor. Evini misafirlerine aç, cömert ol, ikram et, bir de hataların için ağla. Bu ifade çok önemli. Yani gerçekten insanlar hata ederler. Ama hatalarımızın farkına vardığımızda cidden pişmanlık duymak. Bu pişmanlıktan dolayı ağlayabilmek. Ben nasıl bu hatayı yapabildim deyip gerçekten gözleri dolan bir insanın, gözleri nemlenen bir insanın, gözyaşı döken bir insanın bir daha o hataya dönmesi mümkün değildir. Ama yalancıktan veya laf olsun diye tövbe, estağfurullah deyip yine aynı hataya devam ediyorsa burada bir samimiyet sorunu var demektir. Samimi olarak tövbe etmemiş demektir. Hataları için ağlayan ise gerçekten samimidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tavsiye ediyor. Yani hatalarını fark ettiğin anda bundan öyle tövbe et ki, öyle pişman ol ki hatalarına ağla, bir daha ona dönme. Evet, bu noktada elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi böyle. Ama sahabe-i kiramın da birbirlerine tavsiyelerine baktığımızda, birbirlerine nasihat ettiklerini gördüğümüzde, birbirlerine vaaz-ı nasihat ettiklerinde hep ayetleri örnek verdiklerini görüyoruz. Bu noktada Hazreti Ömer'den ve Hazreti Osman'ın konuşmalarından iki önemli bölüm paylaşacağız sizlerle inşallah. Hazreti Ömer bir hutbesinde diyor ki, tabii öncelikle Allah'a hamdü sena ile başlıyor. Arkasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamla devam ediyor. Sonra başlıyor. Evzu Besmele ile başlıyor konuşmalarına. Kandehlevi'nin hadislerle Müslümanlık ya da işte Hayat-ı Sahabe diğer adıyla, asıl adıyla kitabından aktarıyoruz bu konuşmasını Hazreti Ömer'in. Ey insanlar diyor, aşırı tamahkarlık fakirliktir. Yani tok gözlü olun, tamah etmeyin, aç gözlü olmayın. Bu fakirliktir. İnsanlardan bir şey beklememekse zenginliktir. Tok gözlü olmak, efendim kanaatkar olmak, insanlardan bir şey beklememek zenginliktir. Bakın burada fakirlik ve zenginliği manevi bir erdemle eşitliyor Hazreti Ömer. Yemeyeceğiniz şeyleri biriktiriyor, ulaşamayacağınız amellerde bulunuyorsunuz. Evet, bakın yiyemeyeceğiniz şeyleri biriktirmek. Yani bir taraftan insanlar açlıkla, sefaletle, yoklukla, sıkıntıyla mücadele edecek. Siz ise bu noktada efendim biriktirmeye devam edeceksiniz. Bu hoş bir şey değil. Aldatıcı dünyada sıranızı beklemektesiniz. Bu dünya aldatıcı, hepimiz gideceğiz ve herkes sırasını bekliyor. Buna göre davranın diyor. Hazreti Peygamber hayattayken vahiy ile muhafaza ediliyordunuz. O sıralar gizlediğiniz şeyler vahiy ile ortaya çıkarılıyordu. Kur'an ayetleri geliyor ve ashabın aralarında ashabtan insanların yaptığı bir takım yanlışlar da ortaya dökülüyordu. Böylece yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmazdı. Artık vahiy kesilmiştir. Hazreti Ömer kendi halifeliği döneminde konuşuyor. Bunun için de bize ahlakınızın en güzelini göstermeye çalışınız. İçlerinizi ise ancak Allah Teala bilir. Kim dışından kötülük yapar da benim iç alemim güzeldir derse ona asla inanmayız. Bakın bu tavır, Hazreti Ömer'in dikkat çektiği bu tavır ya bugünün insanları tarafından da yapılabiliyor. Yani dışarıdan bir kötülük yapıyor fakat diyor ki benim iç alemim güzeldir. Siz benim kalbime bakın, benim kalbim çok temizdir. Bu çok doğru bir mülahaza, doğru bir ifade değil. Hazreti Ömer'in ifadesiyle kim böyle derse bir kötülük yapar ama benim iç alemim güzeldir derse buna inanmayınız. Biz inanmayız diyor. Devam ediyor. Çünkü biz zahire göre hüküm veririz, görünüşe göre hüküm veririz ve görünüşte o yapılan kötülüğe bakarız. Arkasından kim de dışından iyilik yaparsa onu da iyi biri olarak tanırız. Evet. Osmanlı Şeyhülislamlarından birinin bir ifadesi hatırıma geldi. Yani zira nususu Kur'aniye zevahire mahmuldür ifadesi. Yani burada zahire göre hüküm veririz diyor işte. Yani gördüğümüz adam iyilik yapıyor. Evet bu bir iyiliktir. Kötülük yapıyor. Evet bu bir kötülüktür. E canım o benim iç alemime bakın. Bakmayın ben hani diyelim ki içki içiyorum haşa. Efendim namaz kılmıyorum ama benim iç alemim güzeldir. Biz buna bakmayız. Ya yani öbür taraftan bir insan 5 vakit namazını kılıyor. Kötülüklerden uzak duruyor. İyilik yapıyor. İnfakta bulunuyor. Biz de buna bakarız. Aşırı cimrilik münafıklıktan bir parçadır. Hazreti Ömer'in bu tespiti çok ilginç. Aşırı cimrilik münafıklıktan bir parçadır. O halde infakta bulununuz. Sadaka, tasadduk, yardım. Allah yolunda malınızı harcayınız. Allah Teala kitabında şöyle buyuruyor diye hemen bakın. Bu söylediklerini ayetlerle temellendiriyor. Tegabün suresinin 16. ayetini okuyor. Allah yolunda mallarınızdan nefisleriniz için hayır olacak şeyler infak edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet, nefsin cimriliğinden kurtulmak. Nefsin cimriliği aşırı olursa münafıklıktır diyor. Öyleyse infak ederek bu nifak duygusunu, zaten infakla nifak aynı kökten geliyor. İnfak etmek suretiyle o içinizdeki nifak, münafıklık kırıntılarını, kalıntılarını temizleyin anlamında. Ve devam ediyor konuşmasına. Ey insanlar, şunu biliniz ki Allah size şükrü vacip kılmıştır. Sizin herhangi bir isteğiniz olmadığı halde dünyada ve ahirette vermiş olduğu şeyler karşılığında sizlerden kendisine ibadet sözü almıştır. Allah Teala sizin her birinizden dünya ve ahirette vermiş olduğu şeyler karşılığında siz istemediğiniz halde Allah göz verdi. Bak isteğiniz olmadığı halde. İstemediğiniz halde Allah size kulak verdi. Herhangi bir şey sormadı size. Bütün bu nimetleri ikram etti. Gökten yağmur yağıyor, yeryüzü bitkilerini bitiriyor. Nimetler içinde yüzüyoruz. Efendim, bunları size karşılıksız olarak verdi. Fakat bunun karşılığında size sadece kendisine ibadet etmenizin sözünü aldı. Elest bezminde, elestu bi rabbukum dedi. Evet, biz de galu bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet dedik. İşte orada söz aldı Allah Teala. Ve biz bu sözümüzü her namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Biz yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi diye yerine getirmeye çalışıyoruz. O sizleri kendisine ibadet etmeniz için yaratmıştır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetini hatırlayalım. Bunun yerine en zayıf ve en kıymetsiz bir mahluk olarak da sizi yaratabilirdi. Bir taş olabilirdiniz. Bir sinek olabilirdiniz. Yani bak böyle düşünmek gerekiyor. O bütün mahlukatı sizin için. Sizi de sadece kendi zatına kulluk etmeniz için halketmiştir. Bütün mahlukatı, bütün varlık alemini size hizmet ettirmek için emrinize rağmen etti ama sizi de kendisine, kendi zatına kulluk için yarattı. Derken burada bir ayet okuyor Hazreti Ömer. Lokman 20. ayet. Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olanların tamamını sizin istifadenize sunmuştur. Musahhar kılmıştır. Nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan etmiştir. Hal böyleyken insanlardan bir kısmı vardır ki hiçbir bilgisi olmadan, hiçbir rehber bulunmadan ve bir aydınlatıcı kitap olmadan Allah hakkında cedelleşir durur. Evet, Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi okur, Lokman 20. Allah-u Teala bilmeniz için bazı ayetleri ard arda vermeye devam ediyor Hazreti Ömer. Yunus 22. ayeti okuyor bu sefer. Bilmeniz için karada ve denizde binekler yaratmıştır. Bakın bunların hepsi şükretmemiz için. Keza Bakara suresinin 172. ayeti, Mülk suresinin 23. ayetinde şükredesiniz diye size güzel ve temiz rızıklar, gözler ve kulaklar vermiştir. Evet, başlangıçta şöyle söylemişti Hazreti Ömer, bu ayetleri niye sıraladı? Allah size şükrü vacip kıldı. Yani çok az şükrediyoruz gerçekten. İnsanlar çok şükürsüz, çok nankör hale geldiler. Bakın, işte temiz rızıklar, göz, kulak, işte Hazreti Ömer'in hatırlattığı ayetlerdeki gördüğümüz gibi karada ve denizde binekler, efendim göklerde ve yerde ne varsa hepsi, bütün bu nimetler bize ihsan ediliyor. Ama insanlar sürekli yakınma halinde, sürekli bunun şükrünü eda etmekten aciz ve gafil özellikle. Ve oysa Allah Teala diyor ki "Leyin şekertüm lezidennekum." Eğer siz gereği gibi şükrederseniz ben size nimetlerimi artırırım. Bazen nimetlerde küçük bir daralma, diyelim ki bir yağmurda bir azalma, bir kuraklık falan olduğunda hemen insanlar sızlanmaya başlıyor. Veya bir olumsuzlukla, bir kaza belayla, bir musibetle karşılaştığında hemen insanlar isyan etmeye başlıyor, Allah muhafaza. Oysa bütün bu nimetleri veren de Allah, gerektiğinde imtihan için alan da Allah Azze ve Celle. Evet, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerinin bazıları Allah Teala'nın tüm insanlara bahşetmiş olduğu nimetlerdir. Ama bazı nimetler de vardır ki diyor Hazreti Ömer, bakın. Bütün insanlara yağmur, insanların hatta mahlukatın. Bütün insanlara Allah göz, kulak, efendim işitme organı, evet akıl ve benzeri nimetler verdi. Bütün kainat hepsinin istifadesine sunuldu. Fakat bazı nimetler var ki sadece biz Müslümanlara verilmiştir. Yani Müslümanlara Kur'an gibi bir nimet verilmiştir. İman gibi bir, Allah'a teslim olmak gibi, Müslüman olmak gibi bir şeref bahşedilmiştir. Devam ediyor Hazreti Ömer. Ey Allah'ın kulları, Allah Teala'nın sizi imtihan etmekte olduğunu hatırınızdan sakın çıkarmayınız. Üzerinizdeki nimetini tamamlaması için teker teker, ikişer ikişer, her nerede bulunursanız bulunun, onu anınız, onu zikrediniz ve kendisine şükrediniz. Konuyu biraz önceki cümlesine bağladım. Ve Allah Teala Hazreti Musa'ya şöyle buyurmuştur. Hemen onu örnek veriyor. Bakın İbrahim 5. ayet. Onlar konuşmalarını bakın ayetlerle süslüyorlar. Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın azap günlerini hatırlat. Daha önce Firavun'un zulmünden geçtiklerini Hazreti Musa'nın ümmeti bağlamında düşünürsek, çeşitli milletlerin ne sıkıntılar çektiklerini ve Allah Teala'nın onları karanlıklardan aydınlığa çıkardığını ve tabii ki Hazreti Musa da Allah'ın inayetiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmıştı. Bunu hatırlat diyor. Yine Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselama da şu ayeti hatırlattı diyor Allah Teala. Enfal 26. Ey Muhammed, hatırlayın ki sizler Mekke'de az idiniz. Müslümanların sayısı çok az idi Mekke'de. Yeryüzünde eziliyordunuz. İnsanların sizi kapıp esir almasından korkuyordunuz. Fakat Allah Teala sizi Medine'de barındırıp yardımıyla destekledi. Sizi güzel şeylerden, ganimetlerden rızıklandırdı ki nimetlerine şükredesiniz buyurmuştur. Evet, şimdi Hazreti Ömer bunları hatırlatıyor. Yani tıpkı Hazreti Musa'nın ümmetini Allah Teala nice badirelerden kurtardı. Musa Aleyhisselam'ı buna vesile kıldı. Asasını vesile kıldı, o mucizeleri vesile kıldı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini de Mekke'de çok azınlık iken ve hatta siz eziliyordunuz, insanların sizi kapıp esir almasından korkuyordunuz dediği bir dönem geçtiğini, ama Medine'ye gelince Allah'ın yardımıyla güçlendiklerini hatırlatıyor Allah Teala. E şimdi sizi her türlü nimetlerle, maddi manevi nimetlendirdi ki şükredesiniz. Hazreti Ömer de diyor ki, ey insanlar, şükretmeniz, Allah'a şükretmeniz vaciptir. Nice şükredeceğimiz şeyler vardır. Aldığımız her nefes için, verdiğimiz her nefes için aslında. Efendim gözümüz her an gördüğü için, kulağımız her an işittiği için, yediklerimizi sindirdiğimiz için, yürüyebildiğimiz için, elimiz kolumuz hareket ettiği için, çoğaltın. Bütün bunlar için Allah'a her an şükretmemiz lazım. Devam ediyor Hazreti Ömer'in konuşması. Tamamlayalım, Hazreti Osman'a geçelim inşallah. Eğer zayıf ve dünya malından mahrum olduğunuz zaman Allah'a iman edip dinini tanıyarak ölümden sonraki hayır ve mükafatları ümit etseydiniz, bu sizin için öyle olurdu. Fakat siz insanlar arasında geçimi en dar cehaleti ise en fazla olan kimseler oldunuz. Felaketten kurtulmuş olsaydınız bile dünyadan herhangi bir nasibiniz olmazdı. Dünyada size hiçbir şey verilmeseydi dahi, ölümden sonraki hayat için çalışıp onu her şeyin üstünde tutmanız gerekirdi. Bu cümle çok mühim. Dünyada size hiçbir şey verilmeseydi dahi, bakın bu kadar Allah nimetler verdi, bunların şükrünü eda edemiyoruz. Çok az şükrediyoruz. Çok maalesef nankörlük yapıyoruz. Ama Hazreti Ömer diyor ki, varsayalım ki Allah Teala dünyada size hiçbir şey vermeseydi dahi, ölümden sonraki hayat için, ahiret için çalışıp onu her şeyin üstünde tutmanız gerekirdi. Kaldı ki Allah Teala bütün mükafatı ahiret için saklamamıştır. Bu dünyada da size nasibinizi vermektedir. Sizden bunların hepsini elde etmek isteyenlere Allah'ı hatırlatırım. Yani hep bu dünyada sonuçları elde etmek, hep bu dünyada efendim kazanmak, yığmak, biriktirmek gibi bir hedefiniz olmasın. Konuşmasının başında öyle söylüyordu. Yani tamahkarlık, böyle açgözlülük fakirliktir, doyuramazsınız yani. İnsanoğlunun gözünü ancak bir avuç toprak doldurur. Ama insanlardan bir şey beklememek zenginliktir. Hep biriktiriyorsunuz, oysa bunları bitiremeyeceksiniz. Efendim tuli emel, uzun emeller peşinde koşuyorsunuz, oysa bu işin sonu yok. Biriktir biriktir efendim, sürekli dünyevi imkanları elde et elde et, bu işin sonu yok. Ha, burada bütün bu imkanları elde ederken ahireti kazanmak için kullanın bunu. Kaldı ki Allah Teala bütün mükafatları ahirete saklamadı, bu dünyada da nasibinizi verdi. Sizden bunların hepsini elde etmek isteyenler Allah'a hatırlatırım. Bunları Allah'ı gereği gibi tanıyıp onun için amel ederek, kendinizi ona ibadet etmek hususunda zorlayarak, bakın kendinizi ibadet için zorlayarak. Çünkü nefis ibadeti, nefis namaz kılmayı, nefis gece kıyamını, gece uykunuzu bölüp de Allah için kalkmayı nefis hoş görmez. Nefsinizi zorlayın diyor Hazreti Ömer. Öyleyse ibadet hususunda kendinizi zorlayarak, Allah'ın verdiği nimetlere sevinip geri almasından korkarak bütün bunları elde edebilirsiniz. Nimeti inkar etmek ve nankörlükte bulunmak kadar onu elden çıkaracak başka bir şey daha yoktur. Evet, maalesef nimetlere kıymetini bilmiyoruz, nimetleri, Allah'ın verdiği nimetleri görmüyoruz, nankörlükte bulunabiliyoruz. Bu da bizim elimizdeki nimetlerin kaybolmasına yol açıyor. Nimete şükretmek ise onun devamının, hatta da daha da çoğalmasının sigortasıdır diyor Hazreti Ömer. Bunlar benim size Allah'ın emir ve yasakları hususunda yaptığım nasihatlerdir. Bakın ayetleri koyuyor merkeze, onları açıklıyor. Nitekim Hazreti Ömer'in bu son sözüne biraz önce okuduğumuz söz arasında ayeti ekleyebiliriz. Lehin şekertum lezidenneküm. Eğer siz Allah'a gereği gibi şükrederseniz biz artırırız diyor. Hazreti Ömer de diyor ki, nimete şükretmek onun devamının ve hatta daha da çoğalmasının sigortasıdır. Evet, bunun tercümesi gibi, tefsiri gibi bir ifade bu. Ama nimete nankörlük etmek, şükretmemek, kadru kıymetini bilmemek ise onların elimizden çıkmasına vesile olabilir. Allah muhafaza, buna dikkat etmek lazım. Neden bir takım sıkıntılar yaşadığımızın, bazı nimetlerin elimizden gittiğinin de sebeplerini buralarda aramak lazım. Hazreti Osman yine halife seçildiğinde üzgün bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın minberine çıkar, bir konuşma yapar. Tabii hepsinin konuşmaları, hani eskilerin ifadesiyle besmele, hamdele, salvele deriz. Euzu besmele çekilir, Elhamdülillah Rabbil Alemin denilir. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirilir. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain gibi bir ifade. Bundan sonra şöyle diyor: siz Hazreti Osman her an için değişen bir yuvadasınız ve hayatınızın bundan sonraki bölümünü yaşamaktasınız. Evet, dünya sürekli değişiyor ve biz sürekli yaşlanıyoruz. İnsanlar bir taraftan doğuyor, bir taraftan yaşlanıyor, ölüyor. Hayat böyle devam ediyor. Hayatınızın bundan sonraki bölümünü yaşıyorsunuz. Yani kim için olursa olsun bu. Evet, bir dönem yaşadık. Bundan sonra kalan kısmının da ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Belki birkaç gün, belki birkaç yıl, belki birkaç ay, belki birkaç dakika, saniye. Öyleyse henüz gelmemiş iken, bakın bu sonraki bölümün tamamlanması, ölüm, henüz gelmemiş iken gücünüz yettiği kadar ölüme en güzel şekilde hazırlanınız ve ömrünüzü en hayırlı şekilde değerlendiriniz diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Şunu biliniz ki bu imkan sizlere verilmiştir. Unutmayınız, eceliniz sabah ya da akşam hiç beklemediğiniz bir anda size gelebilir ve gelecektir. Bu dünya aldatma üzerine kurulmuştur. Evet, bu dünya aldatma üzerine kurulmuştur. Lokman Aleyhisselam

yaşımız genç. Hele ileride tövbe ederiz işte efendim, Allah affeder vesaire. Allah'ın affına güvendirerek sizi aldattır ve sürekli yapacağınız hayırları, hasenatı, ibadeti, taatı, zikri, şükrü, duayı erteletir, unutturur. Ama bir takım günahları, hataları da Allah affeder diyerek işlemenize vesile olur. Bunun kapısını aralar. Şeytana dikkat edin. Ve dünya hayatı da çok çekicidir. Dünya hayatı çok lezzetlidir. Buna da kanmayın, aldanmayın diyor ayet-i kerime ve Hazreti Osman bunu tekrarlıyor, devam ediyor. Geçmiş ümmetlerden ders alınız, ibret alınız. Sonra var gücünüzle çalışınız ve sakın gaflete düşmeyiniz. Çünkü siz gaflet etseniz bile her anınızdan gaflet etmeksizin, gaflet edilmeksizin sorguya çekileceksiniz. Nasıl bir ifade bu? Nasıl? Bakın, siz gaflet etseniz bile her anınızdan hiç gaflet edilmeksizin, hiçbir anınız unutulmaksızın, hiçbir anınız ıskalanmaksızın ondan hesaba çekileceksiniz. Siz o yaptıklarınızı, o anınızı unutsanız da, o an unutup hata, günah, kusur etseniz de, unutsanız da bunlar unutulmayacak, kaydediliyor, kameraya alınıyor tabir yerindeyse, çok yönlü ve bu kayıtların hepsi bir bir önümüze konacak ve sorguya çekileceğiz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْذٍ عَنِ النَّعِيمِ Tekasür suresinin son ayeti. Andolsun size verilen her nimetten hesaba çekileceksiniz. Hani dünyanın evlatları nerede diyor Hazreti Osman. Yani bu dünyada yaşayan nice insanlar vardı. Nerede bunlar? Dünyaya imar eden arkadaşları nerede? Dünyada şu kadar medeniyet kuran, efendim binalar diken, tarihi kalıntılarını gördüğümüz, izlediğimiz, seyrettiğimiz bunca milletler, medeniyetler, uygarlıklar nerede? Ne oldu bunların sonu? Dünyadan çok uzun süre yararlananlar nerede? Hani yaşları efendim şu kadara dayanmış nihayetinde. Hazreti Nuh'un yaşıyla ilgili hani Kur'an-ı Kerim'de 1000 yıldan 50 yıl eksik denilir. Bu konuda farklı yorumlar da yapılır. Yani bunu ay olarak veya benzeri şekillerde anlamaya çalışanlar da vardır ama en uzun yaşı Hazreti Nuh'a verdiğin Rabbimizin ve bunun da 950 sene olduğunu bu literal olarak varsayalım. Oradaki yılı efendim olduğu gibi anlayalım. Nihayetinde 1000 yıl yaşarsınız. Hani onun da sonu var. En uzun süre yaşayanlar nerede? Onlar da gitti. Dünya onları da kaldırıp atmadı mı diyor bakın Hazreti Osman. Ne kadar güzel söylüyor, Allah onlara razı olsun. Allahu Teala dünyayı nereye atmış ve ona nasıl bir değer vermişse, yani ona değersiz kılmışsa, siz de onu oraya bırakınız, oraya atınız ve kendisine değer vermeyiniz. Allah Teala dünyayı değersiz kıldı, dünyayı geçici kıldı, bu hayatı sınırlı kıldı. Efendim bütün nimetleri, bütün imkanları geçici kıldı. Siz de bu hayatı ebedi zannetmeyiniz, kalıcı zannetmeyiniz. Yalnızca ahireti elde etmeye çalışınız, çünkü ahiret ebedidir. Çünkü ahiret yurdu sonsuzdur. Yani sonlu olan, nihayetinde 100 yıl, 200 yıl hadi diyelim ki yani taş çatlasa, insanlar ömürlerini uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Nihayet 100 yıl yaşadınız. Hadi diyelim ki işte Hazreti Nuh gibi 1000 yıl yaşadınız. Ne yazar? Sonuçta bitiyor. Oysa ahiret hayatı ebedi bitmez. Öyleyse diyor, siz ebedi olan ahiret hayatını elde etmeye bakınız. Çünkü Allah bu dünya hayatından daha hayırlı olan ahiret hayatı için şöyle bir temsil getirmiştir diyor. Bakın tam da buraya bir ayet yerleştiriyor. Kehf suresinin 45-46. ayet. Onlara dünya hayatının örneğini açıkla. Gökten indirdiğimiz su gibidir ki o su sayesinde yeryüzünün bitkileri gürleşerek, yemyeşil efendim büyüyerek birbirine karışır. Arkasından o bitkiler rüzgarların savurup çer çöp haline getirdiği kalıntılara dönüşür. Allah her şeye kadirdir. Mal ve evlatlar dünya hayatının ziynetidir, süsüdür. Baki kalacak olan ise salih amellerdir. Ve bu baki kalacak olan salih ameller de Rabbinin nezdinde hem sevap bakımından hem de ümit etmek bakımından daha hayırlıdır. Siz kalıcı, salih ameller peşinde koşun, geçici ameller peşinde koşmayın diyor Hazreti Osman. Evet, gerçekten Hazreti Ömer ile Hazreti Osman'ın halifelik günlerinde yaptığı konuşmalardan birer pasaj okuduk. Kısmen aralarına yorumlar koyduk. Değerli kardeşlerim, onlar konuşmalarını hep ayetlerle süslediler gördüğümüz gibi. 2, 3, 4, 5 ayeti ard arda bakın ve onların yorumunu yaptılar. Benzer bir örnek daha var. Onunla inşallah toparlayalım, bitirelim bu bölümümüzü. Bu konuda

0: konuyla doğrudan ilgisi yok gibi gözükse de aslında evet, Ebu Hureyre'den bir örnek vardı. Konuyla daha alakalı olan bir başka örnek var. Ben onu tercih edeyim ve onunla bitireyim müsaadenizle. Nasıl ki hani dünya hayatına değer verme vermeme noktasında ya da işte başta Ukbe bin Amir el-Cüheni'nin Efendimiz'den aktardığı anlatımlar vardı. Bu da ona benziyor. Amir bin Abdullah diyor ki, Yüce Allah'ın kitabından diyor 3 tane ayet-i kerime okudum. O sıralarda da biraz içinde bulunduğum bir can sıkıntısı vardı. Bir tabir yerindeyse böyle bir stres, bir sıkıntı vardı. Bu 3 ayet benim içinde düştüğüm sıkıntıdan beni bir anda kurtardı diyor. Gerçekten bakın çok hoş bir yaklaşım bu. Bunu birlikte paylaşalım inşallah. Neymiş Amir bin Abdullah radıyallahu anh'ın okuduğu ayetler? 1. Enam suresinin 17. ayeti. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, bir sıkıntı, bir zarar, efendim bir problem çıkarsa, bir musibet isabet ederse, bu zararı kendisinden başka giderecek hiçbir güç yoktur. Eğer Allah sana bir hayır dokunduracak olursa, bil ki o her şeye kadirdir. Şimdi tabii bu ayet-i kerimeyi okumak tamam da bundan nasıl bir ders çıkarmış bakın Amir bin Abdullah radıyallahu anh. Bu ayet okuduktan sonra kendi kendime diyor şöyle dedim. Eğer Allah bana zarar vermek istediyse hiç kimse bana yararlı bir şey yapamaz. Eğer o bana bir şey vermeyi murad ettiyse de hiçbir güç de buna engel olamaz. Yani başıma gelen bir sıkıntıdan dolayı belki üzülüyorum, daralıyorum, içine düştüğüm bir bunalım var ama bunu bana Allah verdi. Ha, tabii bunun sebeplerinden bunu kendi ellerimle hazırlamış olabilirim. Tabii ki bir takım gerekçeleri, bir takım sebepleri vardır bunların ama bunlara takılıp üzülmektense ya bu başıma geldi, bu Rabbimdendir deyip buna, bundan dolayı bunalıma düşmemek ama Allah bana bir hayır verecek olursa da bunu da hiç kimse engelleyemez deyip yine Allah'a teslim olmak gerekiyor. Arkasından bir başka ayet-i kerime okumuş Amir bin Abdullah radıyallahu anh. Beni anın ki ben de size anayım. Hani fezikuruni ezkürküm. Meşkuruli ve la tekfurun. Beni anın ki ben de size anayım, bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin. Biraz önce Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın işte Allah'a nankörlük etmemek, ona şükretmekle ilgili sözlerini de hatırlayalım, nasihatlerini. O zaman diyor Allah'ı, bunu okuyunca da diyor Allah'ı anmaya başladım diyor, Allah'ı zikretmeye başladım. Böylece Allah'ı anarak başka şeyleri anmaktan, Allah'ı zikrederek başka şeyleri düşünmekten kendimi alıkoydum. Bak ne kadar güzel. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın esma-ül hüsnasını, Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayarak başka şeyleri düşünmekten kendimi uzak tuttum. Nihayet son olarak şu ayeti okudum diyor Amir bin Abdullah radıyallahu anh. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Bu da Hud suresinin 6. ayeti. Bu ayeti okuduktan sonra hiçbir zaman rızık tasasına düşmedim. Sürekli huzur içinde oldum. Ha tabii ki yani rızkı gerçek anlamda veren Allah Teala, elbette biz rızkımızı kazanmak için, elde etmek için vesilelere yapışacağız. Allah'ın bize verdiği iradeyi kullanacağız. Bir çaba, bir gayret sarf edeceğiz. Ama yan gelip bir kenarda yatıp nasıl olsa armut pişer ağzıma düşer hani bizdeki halk deyimiyle. Böyle bir tembellik içinde bulunmayacağız. Ama yüreğimiz de kalbimiz de mutmain olacak. Böyle dünya stresleriyle, dünya sıkıntılarıyla kendimizi gerilime sokmanın bir manası yok. Biz üzerimize düşen görevleri yapalım. Rabbimizi unutmayalım. Rabbimizi sürekli analım, hatırlayalım. Verdiği nimetlere şükredelim. Daha iyisini Rabbimizden talep edelim ama niye bunlara sahip olmuyoruz? Niye bu sıkıntılar başıma geliyor diye de isyan etmenin, daralmanın, haşa Allah'a nankörlük etmenin bir manası yok. Bunlardan sonra rahatladığını söylüyor Amir bin Abdullah radıyallahu anh. Bu örnekler aslında ilahi mesajın hakikatiyle tanışıp kalplerini onun nuruyla dolduran ve yalnız Allah'a tevekkül eden ashab-ı kiramın ve onları eğiten, tabii ki ayet ayet Kur'an'la eğiten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın insanın nasıl Kur'an okuyunca huzura gark olduğunu gösteren örneklerdir. Rabbim Kur'an'ı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve ashabının okuduğu gibi okumayı, onların anladığı gibi anlamayı ve onlar gibi yaşamayı bizlere nasip eylesin. Rabbim cümlemize hayırlar versin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 700 gram Torku bana da 169.95, 100 gram Türk kahvesi 49.95, çilek 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun ve düşüncene yararlı olmayan tüm kuruluşlardan ilişkini kes.
1: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

akşamlarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 659.95, kınalı sert klasik beyaz peynir 249.95, kayısı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmud Varhan sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehma. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amma ba'd.

Böylece müttefakun aleyh olan hadisleri inşallah bitirmiş olacağız. Allahu Teala lütfederse Efradül Buhari sadece İmam Buhari'nin Hazreti Ali'den rivayet etmiş olduğu, Müslim'in rivayet etmemiş olduğu hadislere geçeceğiz. Allah Azze ve Celle kolaylaştırsın. İstifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Okuyacağımız ilk hadis haricilerle ilgili bir hadisi şerif. İkinci hadisimizde Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun kendi sözü olup içki içene hat uygulamakla ilgili bir hususu ifade ediyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Yani biri merfu, Peygamber Efendimiz'in sözü, diğeri de mevkuf, sahabe sözü, Hazreti Ali'nin sözü olan iki hadis okuyacağız. Birinci hadisimizi okuyalım. An Suveydi bin Gafelete kâle Aliyyun radıyallahu anhu. Suveydi bin Gafele rahimehullah dedi ki Ali radıyallahu anhu şöyle buyurdu. İza haddestukum an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme hadisen fevallahi le en ahirre mines semai ahabbu ileyye min en ekzibe aleyhi ve fir rivayetin min en ekule aleyhi ma lem yakul. Şayet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den size bir hadis aktaracak olursam şunu biliniz ki Allah adına yemin ederim benim gökten düşmem, gökten yeryüzüne düşmem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan bir söz söylememden, başka bir rivayette bu ifade şöyle geçiyor. Onun demediği bir şeyi ona isnat edip söylememden bana daha sevimlidir. Yani eğer size Resulullah şöyle buyurdu diyecek olursam kat'iyen biliniz ki onun söylediği gibi harfiyen size aktarmışımdır. Resulullah Efendimiz'den size bir şey aktardığım zaman onun adına, onun söylemediği bir şeyi söylemektense, onun adına yalan söylemektense gökten yeryüzüne düşmem bana daha sevimlidir diyor. Daha kolaydır bana. وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ. Ancak savaş halinde tabii, savaş halinde, savaş durumunda eğer kendi sözümü size söyleyecek olsam, benimle sizin aranızda olan bir konuşmada bir şey ifade edecek olursam, Resulullah'tan aktarmaksızın kendimden bir şey ifade edecek olursam savaş halinde fe innel harbe hadatun, biliniz ki savaş hiledir. Yani bazen tariz babından ben doğru bir şeyi kastettiğim halde size farklı bir şekilde yansıtabilirim onu. Çünkü savaş halindeyiz. Savaş durumunda biliyorsunuz tarizli ifadeler söylemekte bir sakınca yok. Yani açık bir şekilde diyelim ki yalan söylemekten sakınılmalı. Bazı savaş halinde, bazı zaruret durumlarında yalan da yer yer caiz olur. Ama bu büyük sahabeler savaş halinde açık yalan olan bir şey söylemekten uzak idiler. Ancak doğru olduğu halde karşı tarafın farklı bir şey anladığı, karşı tarafa farklı bir şey yansıttıkları yer yer olurdu. Bunun en meşhur örneklerinden birisi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu Bedir Savaşı'nda müşriklerden bazılarına rast geliyorlar. Aralarında bir konuşma geçiyor. Resulullah Efendimiz onlara soruyor, siz kimlerdensiniz diyor. İşte diyelim ki Kureyş hakkında ne biliyorsunuz diyor. Onlar da diyorlar kim olduğunuzu bize söylemeden biz kim olduğumuzu ve Kureyş hakkında bildiğimizi söylemeyiz. Böyle bir muhabere oluyor, konuşma oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki biz Sudanız diyor. Sudanız diyor. Tabi Irak civarında Su kabilesi diye bir kabile varmış. Yani Benül Ma diye, Su oğulları diye bir kabile var. Resulullah Efendimiz biz Sudanız deyince onlar ne anlıyorlar? Bunlar o kabileden yani. Irak civarında oturan, yerleşmiş bulunan o Su oğulları kabilesinden diye anlıyorlar. Ama Resulullah Efendimiz ne kastediyor? Biz Sudanız.

0: yani. Yani Allah Azze ve Celle bizi sudan yaratmış diyor yani. Hem kimliğini onlara deşifre etmemiş oluyor, yani taariz yapmış oluyor. Hem de maksadına ulaşmış oluyor. Onlardan bilgi almış oluyor. Çünkü bu defa onlar mutmain oluyorlar. Bunlar Medine'den değil. Muhammed ve ashabından değiller bunlar. Dolayısıyla biz bunlara konuşabiliriz diye bu defa Kureyş hakkında ne yapıyorlar? Bazı bilgiler veriyorlar. Kureyş'in konumunu, bulunduğu yeri vesaire söylüyorlar. Yani savaş esnasında bazen bu tarz taarizli sözler söylenebilir. İşte Hazreti Ali de burada ne diyor? Eğer benimle sizin aranızda olan kendimden bir söz söyleyecek olsam diyor, bazı durumlarda savaş halinde fe innel harbe hat'atun. Savaş hiledir. Bazen bu tarz taarizli, üstü kapalı ifadeler kullanabilirim. Ama eğer Resulullah şöyle buyurdu diyecek olsam, biliniz ki ne dediysem öyledir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onu harfiyen aktarmışımdır. Çünkü Resulullah'ın söylemediği bir şeyi ona isnat edip söylemektense gökten düşmek benim için yeğdir, daha kolaydır diye buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Sonra şöyle buyuruyor, hadis aktarıyor yani. وَاِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. Muhakkak ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ اِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ. Resulullah Efendimiz buyurdu ki zamanın sonunda, ahir zamanda, yakında bir kavim çıkacak. Bunu az sonra inşallah hadisi okuyalım, izah edeceğiz bu ahir zamandan maksat ne. Zamanın sonunda pek yakında bir kavim çıkacak, bir topluluk çıkacak. Bunlar yaşları küçük, akılları kıt olan kimseler olacaklar. Daha genç yaşlarında, delikanlı yaşlarında, yaşları daha küçük ama akılları kıt, akılları zayıf olan kimseler olacaklardır. Bunlar yaratılmışların söyledikleri en güzel sözü, en hayırlı sözü, yaratılmışlar arasında bulunan en doğru sözü söyleyecekler. Yani Kur'an'ı söyleyecekler. Kur'an okuyacaklar yani. Kur'an okuyacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler aktaracaklar. Zahiren baksan, sözlerine baksan Kur'an ve sünnetten bahsediyorlar. Hasreten Kur'an okurlar. Çok. Başka hadislerde çok geniş bir şekilde bu geçiyor. Zaten devamında hemen belirtmiş. Yakraunel Kur'ane. Bunlar Kur'an okurlar. Kur'an'ı pek çok okurlar yani. Öyle ki siz okuyuşunuzu onların Kur'an okuması yanında yani hiçbir şey saymayacaksınız yani. Biz de Kur'an mı okuyoruz diyeceksiniz. O kadar Kur'an okuyacaklar yani. Nekraunel Kur'an'ı, Kur'an okuyacaklar. Fakat la yucavizu imanuhum hanacirahum. Onların imanları ağızlarında olacak. İmanları dillerinde olacak. Onların imanlara hançerelerini aşıp aşağıya inmeyecek. İmanları kalplerine yerleşmeyecek. Kalplerine nüfuz etmeyecek. Kalplerindeki marifet ve iman kuvvetli bir şekilde bulunmayacak. Sadece dillerinde, sözlerinde olacak. İşte bu kimseler yemrukune mineddini kema yemrukus sehmu miner ramiyyeti. Atılan ok hedefe, yani av hayvanına değip onu delip geçtiği gibi. Bazen diyelim ok hayvanın bazı yumuşak yerlerine denk gelse, kuvvetli bir şekilde atılmış olsa, yakından atılmış olsa onu delip geçiyor. O av hayvanından okun üzerinde hiçbir şey kalmıyor. O kadar hızlı geçiyor yani. Okun diyor, avı diyor delip geçtiği gibi bunlar da hızlı bir şekilde diyor dinden çıkarlar diyor. Yemrukune mineddini, dine girerler ve çıkarlar. Dine girerler ve çıkarlar. Yani o kadar hızlı bir şekilde dinden çıkarlar ki dinin onlar üzerinde hiçbir tesiri kalmaz yani. hiçbir eseri etkisi kalmaz onlar üzerinde. Resulullah Efendimiz onların dinden çıkışlarını neye benzetiyor? Okun av hayvanını delip geçmesine benzetiyor yani. Daha başka hadislerde Resulullah Efendimiz onu daha tafsilatlı anlatıyor. O oku atan kimse diyor, gider o oku bulur, ona bakar. Acaba av hayvanından bu ok üzerinde bir şey kalmış mı kalmamış mı? Bakar demir kısmına, bir şey göremez. Tüylerine bakar, bir şey göremez. Onun diyelim ki sopasına bakar, bir şey göremez. Yani ok üzerinde okun herhangi bir yerinde av hayvanından hiçbir şey kalmamış. Ne kanından, ne iç organlarında bulunan şeylerden hiçbir şey kalmamış. Delmiş geçmiş yani. Bunlar da bu şekilde dinden çıkarlar diyor. Şimdi böyle bir kavim gelecek diyor. Böyle bir topluluk çıkacak diyor. Peki bunlarla nasıl muamele yapılmalı? Diyor ki Resulullah Efendimiz, فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Nerede bunlarla karşılaşırsanız onları öldürünüz. فَاِنَّ فِي قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Zira onları öldürenler için kıyamet gününde Allah katında pek büyük bir ecir vardır. Zira bunları öldürenler için kıyamet günü Allah katında pek büyük bir ecir vardır diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hadisimiz bu şekilde. Hazreti Ali radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi bu şekilde aktarıyor. Hadisi inşallah izah edeceğiz. Ama hadisimize geçmeden önce haricilerle alakalı kısa bir özet, bir bilgi verelim. Ondan sonra inşallah hadisimizi anlamaya çalışalım. Malum olduğu üzere hariciler İslam tarihinde ilk olarak Hazreti Ali radıyallahu anhu döneminde, Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde ortaya çıktılar. Müslümanlar arasında ihtilaf bulunduğu bir esnada Hazreti Ali ile Cemel ashabı, yani Hazreti Ayşe, Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir radıyallahu anhum'un da içlerinde bulunduğu, öncülük ettiği Cemel ashabı arasında, yine Hazreti Ali ile Sıffin ashabı arasında, Hazreti Muaviye, Hazreti Amr ibn-i As ve diğer bazı sahabelerin içlerinde bulunduğu, öncülük ettikleri Sıffin ashabı arasında ihtilaf olduğu, bunların Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya biat etmeyip, özellikle Sıffin ashabı, Hazreti Ali ile savaş halinde oldukları bir esnada, yani Müslümanların kendi iç problemleriyle meşgul olduğu bir esnada, İslam ümmeti içerisinde ihtilafın bulunduğu bir esnada ortaya çıktılar. Bazı rivayetlerde hariciler hakkında böyle deniliyor. Onlar Müslümanların ihtilaf halinde oldukları esnada, zayıf bulundukları dönemde ortaya çıkarlar. Çünkü bunlar hastalıklı kimseler. Dolayısıyla Müslümanların bu ihtilaflarını, Müslümanların bu zayıflıklarını fırsat bilip ortaya çıkarlar. İlk işte Hazreti Ali radıyallahu anhu döneminde ortaya çıktılar. Özellikle Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anhu ile Şamlılar arasında, Muaviye, Amr ibn As ve onların tabileri arasında savaş olduğu dönemde biliyorsunuz meşhur bir olay hasıl oldu. Şamlılar tam yenilmek üzereyken Hazreti Ali radıyallahu anhu'yu Kur'an-ı Kerim'i tahkim etmeye, hakem olarak belirlemeye ve Kur'an-ı Kerim üzerinde bir araya gelmeye, dolayısıyla her bir taraftan bir hakem tayin edip bunlar Kur'an ve sünnet üzere meseleyi değerlendirip bir sonuca bağlamaya çağırdılar, davet ettiler. Hazreti Ali radıyallahu anhu da bunu kabul etti. İşte Hazreti Ali'nin ordusu içerisinde bulunan bazı kesimler, ki bunlar daha önce çok Kur'an okuyan kesimlerdi, kendilerini ibadete adamış olan kimselerdi. Yani onların orucu, onların zikri, onların tilaveti, Kur'an okuyuşları insanı imrendirecek derecede ileri seviyedeydi. Böyle zühdleri, zahiri takvaları, zahiri huşuları, böyle dünyadan el etek çekip ahiret için çalışmaları insanı imrendiriyordu ki bunların çoğuna kurra deniliyordu. Kurra, Yani Kur'an okuyucuları o kadar çok Kur'an okuyorlardı yani. Ama tabii Kur'an-ı Kerim'i anlamakta, fehmetmekte, kavramakta, kalplerine Kur'an-ı Kerim'in nüfuz etmesinde bunlar çok geri idiler. Öyle ki hadiste bunlara ne diyor? Kıt akıllılar diyor. Kıt akıllılar. İşte bunlar Hazreti Ali radıyallahu anh'unun hakem olayını kabul etmesine şiddetle ne yaptılar? Şiddetle karşı çıktılar. Ve Hazreti Ali'yi insanların hakemliğini kabul etmekle itham edip la hukme illa lillahi, hakimiyet Allah'ındır. Allah dışında hiç kimsenin hükmü geçerli değildir diyerek Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya ne yaptılar? Savaş açtılar. Tabi ilk dönemlerde fiili bir ifsatta bulunmadılar. Sadece görüşlerini her tarafta anlatıyorlardı. Görüşlerini yayıyorlardı. Hazreti Ali'nin hakem olayını kabul etmekle dinden çıktığını, kafir olduğunu, dolayısıyla onu destekleyenlerin de onun bu görüşünü benimseyenlerin de kafir olduğunu ve daha aşırıya giderek Cemel ashabının tümünün kafir olduğunu, Sıffin ashabının tümünün kafir olduğunu, o fitne olaylarına karışanların hepsinin kafir olduğunu, yani sahabenin hemen hemen hepsini ne yaptılar? O dönemde yaşayan sahabenin hepsini tekfir ettiler ve bunu da yayıyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu anhu bir gün minberden şöyle buyurdu. Sizin bizim üzerimizde üç hakkınız var dedi. Siz yeryüzünde fesat çıkarmadığınız sürece, bir Müslümanı öldürmediğiniz, kan dökmediğiniz sürece, Müslümanların mallarını helal kılmadığınız sürece bu üç hakkınızı size veririz. Bir, mescitler bütün Müslümanlara açıktır. Mescitlerden sizi men etmeyiz, mescitlerden sizi çıkartmayız. İki, Beytül Mal'de sizin de hakkınız var. Çünkü siz de savaşlara katıldınız. Müşriklerle, kafirlerle, Hristiyanlarla, Mecusilerle yapılan savaşlara sizler de katıldınız ve alınan ganimetlerde, Beytül Mal'de, Müslümanların hazinesinde, feyinde, ganimetinde sizin de hakkınız var. Sizi hakkınızdan mahrum etmeyiz. 3. Sizler savaşa başlamadığınız sürece size savaş açmayız. Yani bid'at ehlinin veya bağilerin genel hukukunu Hazreti Ali radıyallahu anhu ne yaptı? Minberden onlara beyan etti. Tabi olaylar devam etti. Bunlar yavaş yavaş Kufe'den, Basra'dan ayrılarak Medain'de önce toplandılar. Daha sonra Medain'den Nehrevan denilen bir yere geçtiler. Orada Harura denilen bir mıntıkada muasker kurdular, kamp kurdular. Orada toplandılar. Onun için onlara ne deniliyor? İlk haricilere Haruri olanlar, yani Harura denilen mevkide toplananlar manasında Haruriler deniliyor haricilere. İlk dönem çıkan haricilere. Orada toplandılar. Hazreti Ali radıyallahu anhu onları ikna etmek için elçiler yolladı. Abdullah İbni Abbas'ı yolladı. Gittiler, onlarla konuştular, münazara ettiler. Bir rivayete göre önce dönüş yaptılar. Kufe'ye geri döndüler. Hazreti Ali onları ikna etti yani. Ama şöyle bir düşünceyi toplum içerisinde yaymaya başladılar. Ali kendi küfrünü kabul etti, tövbe etti. Onun için biz döndük. Yani Ali hakem olayını kabul etmekle kafir olduğunu ikrar etti. Ama bundan tövbe etti. Onun için biz dönüp geldik diye bir düşünceyi yaymaya başladılar. Hazreti Ali radıyallahu anhu'ya bu ulaşınca Hazreti Ali hutbede, minberde bunun doğru olmadığını, Müslüman olduğundan beri asla küfre meyletmediğini, küfrü kabul etmediğini, bunların iddia ettiği şeyin de kesinlikle cari olmadığını İlan etti. Bunlar tekrar ne yapıyorlar? Rücu ediyorlar. Tekrar Nehrevan'da, Harura'da toplanıyorlar. Özellikle Abdullah İbni Abbas'ın yapmış olduğu münazara neticesine bir kısmı tövbe ediyor, dönüyor. Ama bazı rivayetlerde 4000 kişi, bazı rivayetlerde 6000 kişi ne yapıyorlar? O bozuk fikirleri üzerinde ısrar ediyorlar. Orada kalıyorlar. Aralarından Abdullah İbni Vehb el-Rasibi denilen bir haini, bir müfsidi ne yapıyorlar? Emirül müminin olarak tayin ediyorlar. Yani kendilerince ayrı bir devlet kurmuş oluyorlar. Hak halifeden ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar, itaatten çıkıyorlar, beyatlerini bozuyorlar Yani kılıç çekmiş oluyorlar Hazreti Ali radıyallahu anhu ve dolayısıyla İslam devletine. Hazreti Ali radıyallahu anhu yine biraz bekliyor, sabrediyor. Yani belki dönerler diye. Bunlar daha sonra tabii bütün Müslümanları ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Kanlarını helal görüyorlar. Canlarını, mallarını, ırzlarını, her şeylerini ne yapıyorlar kendilerine? Helal görüyorlar. Abdullah İbni Habbab İbni Arat, meşhur sahabe Habbab İbni Arat'ın oğlu Abdullah'ı ve onun hamile olan bir cariyesini yakalıyorlar. Abdullah İbni Habbab İbni Arat Hazreti Ali'nin memuru, görevlisiydi. Onu öldürüyorlar. Diyorlar ki böyle suyun üzerinde koyun boğazlar gibi boğazlıyorlar. Yani demek ki haricilerin her zaman tinetleri aynı yani. Koyun boğazlar gibi ne yapıyorlar? Boğazlıyorlar. Onun hanımını da öldürüyorlar. Karnını deşiyorlar. Karnındaki çocuğu çıkarıyorlar, öldürüyorlar. Yani o kadar böyle diyelim ki Müslümanlara karşı kin ile ne olmuşlar? Dolmuşlar. Tabi bu olayda olunca Hazreti Ali radıyallahu anhu esasen bağı olan, halifeye biat etmeyen Şam ehline karşı hazırlamış olduğu ordusunu bu defa Şam yolundan ne yapıyor? Çeviriyor. Nehrevan'da, Harura'da bulunan haricilerin üzerine yürüyor. Bu 6000 kişinin hepsini öldürüyor. Yani sadece onlardan 10 kadar kişinin kurtulduğu söyleniyor. Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun ordusundan da sadece 10 kadar kişinin şehit olduğu söyleniyor. Yani Müslümanlara, adalet ehline, hak halife biat edenlere Allah azze ve celle ne yapıyor? Yardım ediyor. Böylece haricileri temizliyorlar. Yani ilk dönem Müslümanların faaliyetleri arasında İbn Kesir rahimehullah diyor en bereketli faaliyetlerden birisi buydu yani. Belki müşriklere karşı kazanılan birçok fetihten daha bereketliydi diyor. Neden? Çünkü bu kişiler artık kesin bir şekilde şuna inanmışlardı. Bu Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ve diğer olayların öncülüğünü yapanlar mürted olmuşlar. Bunları destekleyenler de mürted olmuşlar. Yani şu anda İslam aleminin kendi cemaatleri dışındaki İslam aleminin hepsi mürted olmuş ve bunları kanlarının akıtılmasından başka hiçbir şey paklamaz. Yani Müslümanları öldürmeye ne yapmışlardı? Kesin azmetmişlerdi. Dolayısıyla eğer onlar o dönemde temizlenmeyecek olsalardı ve o fikir, o düşünce İslam aleminde daha çok yaygınlık kazanacak olsaydı, İslam aleminde önü alınamaz bir fitne ortaya çıkardı yani. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Hazreti Ali radıyallahu anh'ı muvaffak etti ve ne yaptı? Haricileri temizledi. Tabi hariciler kesildi mi? Kesilmedi tabi. Yani nesil be nesil daha sonraki dönemlerde çok çeşitli taifelerde ortaya çıktılar. Takriben 20 fırkaları var İslam tarihinde haricilerin. Farklı farklı fırkalar yani. Günümüze kadar ortaya çıkmaya devam ettiler. Günümüzde de işte gördüğümüz üzere, müşahede ettiğimiz üzere günümüzde de yine bunların bazı taifeleri ortaya çıktılar. Hala İslam aleminde çeşitli fitnelere ondan sonra zemin hazırlıyorlar. Çeşitli Müslümanlar arasında fitne fesat yapıyorlar. Müslümanların canlarını, mallarını yine kendilerine helal görüyorlar. Her tarafta Müslümanları ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. Allah Azze ve Celle İslam alemini, Müslümanları bunların şerlerinden ne yapsın? Muhafaza buyursun. İkinci bir husus, hadis-i şeriflere baktığımızda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ortaya çıkacak birçok fırka hakkında ümmetine bilgi vermiş. Ancak en fazla haklarında hadis varit olan taife fırka hangisi? Hariciler yani. Neden acaba? Alimler diyorlar ki bunun sebebi haricilerin özellikle dünya hususunda ifsatları, fitneleri diğer fırkalara nispetle çok daha fazla ki biz de müşahede ettik, gördük. Gerçekten Müslümanların dünyevi maslahatları hususunda, yani ne demek canları, malları, ırzları hususunda en büyük fesadı, en büyük fitneyi ortaya koyanlar hariciler yani. Çünkü içleri kendilerinden olmayan Müslümanlara karşı, muhalif gördükleri Müslümanlara karşı kinle dopdolu. Onları tekfir ediyor, canlarını, mallarını, kanlarını kendilerine helal görüyor. Bunu da pratikte uyguluyorlar yani. Yani fırsat buldukları an muhakkak bu düşüncelerini hemen pratiğe ne yapıyorlar? Geçiriyorlar, uyguluyorlar. Dolayısıyla Müslümanların canları, malları, ırzları, dünyevi maslahatları hususunda en büyük zarar bu fırkadan meydana geliyor. Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu fırkaya karşı ne yapmış? Müslümanları uyarmış, Müslümanların dikkatli olmaları gerektiğini Resulullah Efendimiz ne yapmış? Bildirmiş. Tabi haricilerin en temel vasıfları ne? Pek çok hadisler varid olmuş. İlla bütün haricilerde aynı özelliklerin bulunması gerekmez. Bazı temel özellikler var, bunlar bütün haricilerde bulunur. Ama bazı dönemlerdeki bazı haricilerde, başka dönemlerde veya başka bölgelerde yaşayan haricilerde bulunmayan bazı özellikler bulunabilir yani. Örneğin Hazreti Ali radıyallahu anhu döneminde çıkan hariciler Hazreti Ali'yi tekfir ediyorlardı. Ama bu kıyamete kadar çıkacak haricilerin Hazreti Ali'yi tekfir edeceği manasına veya Hazreti Osman'ı tekfir edeceği manasına veya sahabeyi tekfir edecekleri manasına gelmez yani. Sahabeyi tekfir etmezler ama içinde yaşadıkları dönemdeki bütün Müslümanları tekfir ederler örneğin. Ama sahabeyi baş tacı olarak kabul edebilirler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı, sünneti bize aktarmışlar. Bizimle Resulullah Efendimiz arasında köprüler, bizim şahitlerimizler yani diğer Müslümanlar sahabe hakkında ne düşünüyorsa onlar da öyle düşünebilirler yani. Ama içinde yaşadıkları zamandaki kendilerinden olmayan bütün Müslümanları umumi olarak tekfir ediyorlarsa, canlarını, mallarını, kanlarını kendilerine helal görüyorlarsa onlarda da aynı damar var yani. Aynı damar var. Dolayısıyla haricilerin temel özellikleri iki tanedir. Bir, haksız yere Müslümanları tekfir etmeleri, haksız yere Müslümanları tekfir etmeleri. İki, haksız yere Müslümanların canlarını, kanlarını, mallarını kendilerine helal görmeleri. Hangi dönemde, hangi bölgede bu iki özelliği taşıyan bir taife çıkarsa ismi ne olursa olsun. İsmi ne olursa olsun. İlla isimlerinin harici olması gerekmez. Haruri olması gerekmez. Tekfirci olması gerekmez. Başka isim altında başka taifeler de çıkabilir yani. Onlar da yine Resulullah Efendimiz'in bu hadislerde anlatmış olduğu vasfa haiz olurlar. Resulullah Efendimiz'in bu hadiste ve benzeri hadislerde anlatmış olduğu hükmün altına girerler yani. Nedir? Haksız yere Müslümanları umumi olarak herhangi bir delile istinad etmeksizin veya bazı şüphelere dayanarak, bazı zanlara dayanarak özellikle de işlemiş oldukları günahları delil göstererek Müslümanları diyelim ki tekfir etme. İkincisi de Müslümanların kanlarını, canlarını, ırzlarını, mallarını kendilerine helal görme, mubah görme. Bu iki özellik bir taifede bulunursa demek ki o taifede haricilikten bir damar bulunuyor. Bunun diyelim ki artmasına, eksilmesine göre onların haricilik vasfı artıp eksilir yani. Bizim zamanımızda da bunlardan yine bazı taifeler gördük. Kendileri dışında kalan ne kadar Müslüman varsa hepsini tekfir edip onların canlarını, mallarını ve ırzlarını kendilerine mubah görenler ne yazık ki bizim zamanımızda da ortaya çıkmışlar. Yani haricilerin temel özellikleri bunlar. Diğer hususlar taifeden taifeye, bölgeden bölgeye, zamandan zamana değişebilir. İslam alemi için, Müslümanlar için en zararlı taifelerden birisi budur dedik, hariciler. Yine İslam alemi için bu defa dini yönden. Ne demek dini yönden? Yani Kur'an ve sünnet naslarını tevil etme, yer yerde tahrif etme, İslam'ın içerisini boşaltma, İslam'ı yeryüzünde insanlığa hakim olan bir dinden çıkartıp vicdani bir meseleye dönüştürme bakımından en tehlikeli bir taife daha var. Onlar da Murciye taifesi veya Murciye'nin gulatı yani aşırıları. İşte günümüzdeki bu ılımlı İslam'dır veya diyelim Amerikan İslam'ıdır, batıyla uyumlu İslam'dır, dinler arası diyalogtur ve benzeri. Ne kadar düşünce fikir varsa bütün bunlar da bu damardan ortaya çıkmış yani. yani Kur'an'ı ve sünneti yeryüzünde tatbik edilmesi gereken bir nizam, Allah Azze ve Celle'nin arzında Allah'ın kullarına hakim olması gereken bir şeriat olarak değerlendirmeyip kalbi bir mesele, vicdani bir mesele, şahsi bir mesele, ferdi bir mesele veya devleti, siyaseti, orduyu ilgilendirmeyen kişilerin kendi şahsi yaşantıları gibi değerlendirip bütün kafirleri neredeyse Müslüman görecek kadar veya cennete gireceklerini söyleyecek kadar aşırıya giden böyle guluv ehli yani taifeler de yine ta öteden beri İslam aleminde çıkmışlar mı? Çıkmışlar. Bunlar da haricilerin tam ters istikametinde hareket ediyorlar. Yani hariciler bütün Müslümanları tekfir ederken bunlar da bütün kafirleri ne yapıyorlar? Müslüman görüyorlar. Yani böyle bir şey yani. İmam-ül Haramin Rahimahullah'ın bir sözü var. Gerçekten çok yerinde. Diyor ki bir kafiri İslam dairesinde kabul etmek veya bir Müslümanı İslam dairesinden çıkarmak çok büyük bir şeydir. Çok ağır bir şeydir. İkisi de çok ağır bir şey yani. Bir kafiri İslam dairesine sokmak veya bir Müslümanı İslam dairesinden çıkartmak, delilsiz, müstenetsiz, dayanaksız, ilimsiz, haksız yere zanlarla, kuruntularla böyle bir şey yapmak çok çok ağır bir şey yani. Dolayısıyla bu konuda çok ihtiyatlı olunması gerekiyor. İşte bu iki taife, birisi Müslümanların dünyalarını ifsad ediyor, birisi de Müslümanların dinlerini ifsad ediyor. Böylece Müslümanlara gelen şerlerin çoğunluğu bu iki taifeden gelmiş yani. Bakıyorsunuz özellikle murciye zihniyetli olan Davuti yönetimleri, tuğyan rejimlerini destekleyen ve Müslümanların da bu tuğyan rejimlerini desteklemelerini isteyen, ilimle uğraştığını iddia eden pek çok kesimler ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri, Kur'an ve sünnet naslarını öyle tevil ediyorlar, öyle tahrif ediyorlar, insan hayretler içerisinde kalıyor yani. O zaman Müslümanların dinlerine, şeriatlarına, Kur'an ve sünnet naslarına yönelik büyük zarar bu taifeden geliyor yani. Ama diğer taraftan böyle ruhları hastalanmış, kalpleri hastalanmış, akılları hastalanmış, kendilerinden başka hak ehli görmeyen, böyle öcüp, kibir hastalığına kapılmış, işte harici dediğimiz veya aşırı böyle tekfirci dediğimiz bazı taifeler var ki, bunlar da Müslümanların canlarını, mallarını, kanlarını, ırzlarını ne yapıyorlar? Helal görüyorlar, İslam diyarını tahrip ediyorlar. Bugün İslam diyarında küffara karşı nerede cihad eden bir taife varsa, hak ile cihad eden bir taife varsa muhakkak onların karşısında, cihad elinin karşısında bu haricilerden de bir taife var yani. Enteresan bir şey değil mi? Yani küffara karşı cihad edin, Hristiyanlara karşı, Yahudilere karşı, Haçlı Siyonistlere karşı cihad edin. Onlar düşman olarak yetmiyor mu? Ama bakıyorsunuz yani evet yer yer tabii küffara karşı da savaşsalar da ama Müslümanlara karşı daha kindar bir şekilde, daha böyle hınçlı bir şekilde ne yapıyorlar? Savaşıyorlar, Müslümanları öldürmekle ne yapıyorlar? Yer yer övünüyorlar yani. Böylece İslam halinde Müslümanların dini de dünyası da bu iki taifeden çok büyük zarar görmüş bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle bizleri, nesillerimizi bu iki taifenin de şerrinde ne yapsın? Muhafaza buyursun. Haftaya Allah nasip ederse devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şehri programıyla Mahmut Varhan'ı dinlediniz.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Üşü.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
3: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
2: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Özel Efem her yerde sizlerle. Android cihazlarınızdan Google Play Store'a girerek Özel Efem uygulamasını indirebilir, istediğiniz yerde, istediğiniz zaman radyomuzu dinleyebilirsiniz. Ayrıca Özel Efem'in sosyal medya hesaplarından programlarımız hakkında en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
1: Özel Efem 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
0: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
4: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 799.95, 2 kilogram terli oğlu un 39.95, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. Özel Efem hayırlı geceler diler.
1: Özel Efem.
10: www.ozelefem.net. ozelefem.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
3: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
2: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
3: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, Ceddi'nin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte. Cem olduk Rahman'ın dini için, saf saf kenetlendik. Tağutlara karşı intikam yemini ettik. Mücadelesi sadece Allah için olanların sözleri hala zihnimizde.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 659.95, kınalı sert klasik beyaz peynir 249.95, kayısı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Reklam.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim ayetleriyle birlikteliğimizi, huzurunda oluşumuzu bereketli, hayırlı ve daim kılsın. Araf suresini okuyoruz. Beş peygamber ve bu peygamberlerin kavimleriyle olan mücadelelerini, kavimlerin sonuçlarını Rabbimiz bu surenin buraya kadarki ayetlerinde, yani 93. ayete kadarki bölümünde Rabbimiz bizlere bunları nakletti. Amaç, geçmişte neler olup bittiğini anlatmaktan ziyade, geçmişte neler olup bittiğini bize bildirmekten ziyade, Müslüman olarak bütün zamanlarda, bütün mekanlarda karşılaşabileceğimiz kötülüklerin nihai noktada örnekleri bunlar. Ve hiç kimsenin yaptığı kötülüğün yanına kar kalmayacağını bildirmek üzere işte örnek kavimler de bunlardır. Kabilinden bir mesaj Rabbimiz bize iletti. Adeta toprağa yağan rahmetin münbit olmayan topraklardaki etkisi neyse, bu beldelere, Nuh'un kavmine, Ad'ın, Semud'un, Lut kavminin ve Medyenlerin, bütün bu kavimlerin üzerine yağan rahmet sağmağının münbit olmayan bu topraklardan nasıl yankı bulduğunu, sonuçları nasıl olduğunu Rabbimiz o örnek üzerinden bize izah etmiş oldu. Burada 94. ayetten itibaren okuyacağımız bölüm, Hazreti Musa'dan bahsedilecek olan bölüme kadar, 103. ayete kadar bir genel değerlendirme bölümü. Bu beş peygamber ve kavmi anlatıldıktan sonra arkasından gelecek Hazreti Musa ve kavmiyle mücadelesinin arasına konmuş genel bir ilkeden, genel bir kuraldan söz etmiş olacak. Sanki bu ayetleri okuduğumuz zaman şöyle bir düşünceye sahip olabiliriz. Yani demek ki helak sadece peygamberlerin gönderildiği kavimler için söz konusu. Peygamberlerin gönderilmediği kavimlerde helak olmayacak gibi bir izlenim, bir anlayış oluşmasın diye Allah Teala genel anlamda bu helakin, Allah'ın gazabının, Allah'ın azabının ne anlama geldiğini, kimlere gönderildiğini, kimlere gönderilmediğini, nasıl hak edildiğini, nasıl bundan kurtulduğunu anlatmak üzere bu genel bir değerlendirme yapacak 103. ayete kadar. Ondan sonra da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle olan, İsrailoğullarıyla olan beraberliğini Rabbimiz uzun uzadıya anlatacak. Adeta Musa ve İsrailoğulları arasındaki bu mücadelenin anlatıldığı Kur'an ayetlerinin yekunu, bu bütün peygamberlerin ve kavimlerin anlatıldığı yekünden çok daha fazla. Kur'an-ı Kerim'de her zaman karşımıza çıkan tablo böyledir. Yani diğer peygamberlerden çok neden Musa ve İsrailoğullarının özellikle ve özellikle yoğun bir şekilde anlatıldığını, neden bu kadar ona yer verildiğini anlamakta zorlanmıyoruz. Sahip olduğumuz yamuk din anlayışının, yamuk kitap anlayışının, yanlış Allah tasavvurunun sonucu olarak bunu söylüyoruz. Hazreti Musa'nın İsrailoğullarıyla beraberliğinin anlatılış gayesinin bu olduğunu bugün biraz daha iyi anlıyoruz. Din konusunda yapılan yanlışların nasıl olabileceğinin düşünülmesine belki zemin hazırlar, belki buna yönelik bize ders verir amacıyla uzun uzadıya anlatılmış olacak. Ama öncelikle 94. ayetten itibaren genel bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّنْ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ Biz bir elçi, bir peygamber gönderdiğimiz herhangi bir memlekete, beldeye bir peygamber gönderdiğimiz zaman mutlak surette oranın halkını kimi darlıklarla, kimi zorluklarla sınarız. Kimi belalara ve musibetlere maruz bırakırız. Peygamber ve peygamberin haberini gönderdiğimiz, peygamberin haberiyle, mesajıyla yüzleştirdiğimiz bütün beldeleri Allah Teala diyor ki darra ve sarra. Bedeni hastalıklar, ekonomik sıkıntılar, maddi ya da manevi problemlerle mutlak surette yüzleştiririz ki ama amaç ne? لَعَلَّهُمْ يَظَّرَّعُونَ Allah'a yalvarsın, yakarsınlar diye. Zorluklar, zor ve sıkıntılı dönemler insanların öteden beri fıtri olarak Allah'a daha çok hatırladıkları, Allah'a daha çok yöneldikleri bir dönemdir, bir aşamadır. Dünle bugün arasında bu anlamda fark yok herhalde. Yani sıkıntılı dönemler insanların Allah'a daha çok yalvardıkları, yakardıkları dönemler. İnsanlar Allah'ı hatırlasınlar. Allah'ı unutan insanlar özellikle. Allah'la ilişkilerini bozan insanlara, Allah yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi yaşayan insanlara bunu hatırlatalım diye kimi zorluk ve musibetlerle karşı karşıya bırakırız. Bitmedi bu aşama. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّيَةٍ حَسَنَةً Daha sonra bu bir süreç, bu bir zaman alır. Daha sonra bu kötülüğün, bu darlık ve sıkıntıların, zorlukların yerini güzellikler, hasene alır. Her halükarda o zorlukları ve problemleri unutturacak türden güzel dönemler gelir. Hatta afav, ta ki her şey bol oluncaya kadar, istediklerini elde edecekleri bir zaman, bir zemin oluncaya kadar güzellikler ardı arkası kesilmeden gelir. Kötülükten sonra, sıkıntılı dönemlerden sonra bu güzellik dönemleri. Bu dönem geldiği zaman da bu toplumlar kalu derler ki قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ Başlarına gelen musibetten ders çıkarmaları gerekirken bu musibet ve sıkıntılardan hareketle durumlarını daha çok düzeltmeleri gerekirken bunlar kalkarlar, farklı bir şekilde tanımlamaya yönelir ve bizim atalarımız da zaten, bizden öncekiler de zaten benzeri süreçlere maruz kalmışlardı diyerek adeta topu taca atarlar. Oralı olmazlar. İşte tam bu sırada, kötülükten sonra bolluk ve rahatlık döneminin geldiği, insanların kendinden geçtiği, varlığın ve bolluğun sarhoşluğuna kapıldığı bir sırada فَاَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Hissetmedikleri, farkında olmadıkları, kendilerinden geçtikleri için farkında olmadıkları bir sırada ansızın onları cezalandırırız. Bu Allah'ın yeryüzünde yaşayan toplumlara, insanlara Allah'ın koymuş olduğu, belirlemiş olduğu sünnetullah'tır. Bir yasadır. Tekrar bir cümleyle söyleyeyim. Allah kendisini hatırlasınlar diye toplumları sıkıntı ve zorluklarla karşı karşıya bırakır. Bundan ders alacakları yerde orada olmadıkları zaman onlara bolluk ve bereket verir. İşlerini yürütecekleri her türlü imkanla haşır neşir eder. Tam böyle bir sıradayken başları döner. Başlarına gelen musibetleri farklı şekilde yorumlayarak orada olmaz. Tam bu sırada da Allah'ın belası ve musibeti gelir, hem de hiç fark etmeksizin. Benzeri bir bölümü En'am suresinden de hatırlamaya çalışalım. Yakın dönemde bu bölümü de okumuştuk. En'am suresinin 42, 43, 44. ayetlerinde Allah Teala bu konuyu benzer ifadelerle şöyle anlatıyor. Senden önce ne kadar peygamber gönderdiysek, o peygamberle, peygamberin mesajıyla karşılaştırdığımız, yüzleştirdiğimiz toplumları bilbe'sa ve darra, yine orada da öyle. Zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya bıraktık ki dönsünler Allah'a yalvarsınlar. Ne olaydı? Feleula, keşke. Ne olaydı? Onlar bu zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları zaman Allah'a yalvarıp yakarsalardı ya, ama yapmadılar. Kalpleri kas katı kesildi. Şeytan onların yaptıkları amelleri onlara güzel gösterdi. Yürü koçum, Allah seninle diye dolmuşa bindirdi. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ En'am suresinin o ayetinde. Sonra ne olur? 3 ayetlik bir bölüm bu. Ne zaman ki kendilerine hatırlatılan gerçekleri unuttular, فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ بُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ her şeyin kapısını açtık onlara. Olumlu anlamda. Bütün güzelliklerin kapısını ardına kadar açtık. İyi bir süreç. Herkes öyle zannedecek. İşte tam bu sırada اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا o kendilerine verilenle şımarmaya, başları dönmeye başladıkları sırada اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ مُبْلِسُونَ İblisleştiler adeta. Şaşkına döndükleri bir sırada onları cezalandırdık. Cezalandırdık ve de şaşkına döndüler. Allah Teala'nın toplumlara koymuş olduğu yasa budur. Allah'ın yeryüzündeki insanlara sadece Ad kavmini gibi, Nuh kavmi gibi, Lut, Medyen kavmi gibi ya da diğer kavimler gibi azdıkları zaman sadece musibet vermiyor ki, bu musibetlerin özellikle Allah'a yalvarma ve yakarmaya vesile olması durumunda ne âlâ. Ama değilse eğer ondan ders çıkarmak yerine hiç oralı olmazcasına, yani tabii bir durumdur zaten. Normal herkesin bizden önce de yaşadığı, tabi tutulduğu bir süreçtir diyerek ders çıkarmak yerine vurdum duymaz bir tavırla bu devam ettirildiği sırada Allah Teala tam tersine kazandıkları için değil, hak ettikleri için değil, imtihanın gereği bütün bolluk bereket kapılarını açar. İşte tam böyle bir süreç felaketin geliyorum dediği süreçtir. İşte öyle zannetmeyin. Allah nimet verdiyse o nimetin arkasından bir bedel mutlaka gelir. Hele ki Aleyhissalatü Vesselam'ın bu ayetlerle alakalı olarak söylemiş olduğu şu söz dikkate alındığı zaman mesele biraz daha iyi anlaşılır. Der ki Aleyhissalatü Vesselam, bir kişinin isyan etmesine rağmen, Allah'a isyan etmesine rağmen, bir kişinin Allah'ın nimetleriyle karşılaştığını, Allah'ın ona nimet verdiğini görürseniz, bilin ki o azaba doğru yaklaşıyor. İsyan etmesine rağmen, eğer Allah birine, bu bir dediğimiz fert olur, toplum olur, fark etme. Allah'a isyan etmelerine rağmen, eğer Allah bolluk ve bereket ve nimet veriyor ve güzellikler, adeta her istediği şey, bütün sevdiği şeylere kavuşuyorsa eğer isyana rağmen, bilin ki Allah onu azaba adım adım yaklaştırıyor. Der Aleyhissalatü Vesselam ve sonra bu ayetleri okur. En'am suresinin bu ayetlerini okur. Ayetin ne anlama geldiğini bize ifade etmiş olur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yaşadığımız olumsuzlukları Allah'a yaklaşmaya vesile edinir Müslüman. Yaşadığı olumlu olan tavırları da yine Allah'a yaklaşmaya vesile edinir. Ne karşılaştığı olumsuzluklar onun Allah tarafından göz ardı edildiğinin işaretidir. Ne de karşılaştığı güzellikler Allah'ın ondan razı olduğunu işaret. İkisi de değil. Ne olumsuzluklar Allah'ın gazabının işaretidir. Ne de Allah'ın nimet vermesi, Allah'ın yürü kulum seni çok seviyorum, razıyım senden. Bunun da işareti değil. Bunların tümünün birer imtihan olduğunu bilmek durumundayız. Özellikle musibetlerin ve sıkıntıların arkasından Müslümanlar ders çıkarmak durumunda. Ders çıkarmadı mı, arkasından mutlaka bir bolluk dönemi gelir ki bu bolluk dönemi en tehlikeli dönemdir. Hepiniz yaşadınız. En azından yaşı müsait olan kardeşlerimizin hepsi bilirler. Hafızalar daha taze. Herkes ne olup bittiğini biliyor. Şöyle bir 15-20 yıl geriye döndüğünüz zaman insanların cendereye sıkıştırıldığı bir dönem yaşadınız. Din adına. O musibetlerin bir an önce üstümüzden kalkması için feryadu figan ettik. Allah Teala imtihan etti. Tıpkı daha önce de imtihan ettiği gibi. Ondan önce de bolluklarla imtihan etti. Ondan önce de daha sonra sıkıntılara maruz bıraktı. Bu zaten böyle devam edip gidecekti. Sadece tek problem bizden öncekilerin yaşadığını biz ilk defa yaşamış olacağız. Bizden sonrakiler de ilk defa yaşamış olacak. Sorun bu. Allah'ın kitabıyla meseleye bakmadığınız zaman herkes, eğer Allah'ın kitabıyla bakmıyorsa mesele, herkes başına gelenin ilk defa başına geldiğini düşünür, ders çıkarmaz. Oysa En'am suresi bize bu anlamda bir mesaj verir. Araf suresi bu anlamda bir mesaj verir. Eğer isyana rağmen işler yolunda gidiyorsa, bireysel anlamda sen isyan etmeyebilirsin. Ben isyan etmeyebilirim. Ama sokaklarınız Müslüman olmanın dışında her şeye benziyorsa, evlerin içerisinde İslam'ın dışında bütün düşüncelerin adı okunuyorsa, kızlarımız iffetini kaybediyorsa, Müslüman evlatlar için, aileler için söylüyorum. Herkes yarınla alakalı ciddi endişelere kapılıyorsa, bunun ciddi bir imtihan olduğunu bilelim. Çünkü Allah Teala 8-10 yıl bir bolluk dönemi, bereket dönemi verdi ki, şu anda siz burada, ben de burada konuşmamın nedeni de bu zaten. Allah istediğinizi yapma fırsatı verdi. Geriye dönüp baktığınızda heba mı ettik, yoksa cidden Allah'ın lütfuna hak mı ettik? Bunu hepimiz düşünmek zorundayız, tefekkür etmek zorundayız. Allah'ın bunca nimetlerini, bunca fırsatlarını daha güzel şeylere tebdil etme, tahvil etme gibi bir hedefi ben acizane çarçur ettiğimiz kanaatindeyim. Birçok şey geçti. Kim bilir, belki bir daha olmaz, en azından yakın dönemde olmayabilir. Belki çok daha bolluk ve bereketler de gelebilir ama korkarız. Bu ayet bizi korkutur. Eğer bütün isyana rağmen Allah'ın adının dikkate alınmadığı, Allah'ın hükümlerinin ayak altı edildiği bir toplumsal yapı içerisindeysek, buna rağmen Allah yürü kulum diyorsa, emin olun bundan korkun ve tedirgin olun. Nerede nasıl belaya çatacağımız belli olmaz, hem de ansızın diyor. Farkına varmadıkları, ve hum la yeşurun ya da ve hum müblisun gibi. Böyle afallarız. Neden? Çünkü bunların her birisinden bir ders çıkarmamız gerekiyor. Onun için Allah Teala bizi bu ayetlerle uyarıyor. Sadece geçmişteki kavimlere takılıp kalmayın. Bu her zaman tekerrür eden, her zaman karşılaşabileceğiniz bir yasadır. Hasan el-Basri, tabi'in alimlerinden der ki, Allah Teala bir insana dünyada bir bolluk, bir bereket verecek olsa, o insan da bu bolluk ve bereket vesilesiyle kendisine karşı bir imtihanın olabileceğinden endişe etmeden hayatına devam ederse ameli mutlaka azalır. Bolluk ve bereketin benim için imtihan olduğunu düşünmeden, bundan endişe etmeden, bolluk ve bereketle haşır neşir olmama rağmen ben imtihandayım düşüncesi ve endişesine sahip değilsem amelim azalır. Buna karşılık aynı şekilde Allah eğer bir dünya nimetini bir kimseye vermeyip de o nimeti kısar, o nimetten mahrum eder de bu insan da bunun dünyada kendisi için daha hayırlı olduğu kanaatine sahip olmazsa, bu kötülüğün ve kısıtlamanın da imtihan olduğunun şuuruna sahip olmazsa yine ameli azalır. Şekilada görüldüğü gibi. İyilikler imtihan düşüncesi oluşturmuyorsa, karşılaştığımız musibetler de imtihandır düşüncesini oluşturmuyorsa, amellerimizi daha çok düzeltme nedeni olmuyorsa, her iki aşamada da, her iki süreçte de amellerimiz azalır. Azalıyor da nitekim. Hayat böyle devam etmez. Yaşananlar, yaşanmakta olanlar, yarının nasıl olabileceğine dair ciddi tedirginliklere neden olur. Allah bunu zaten defalarca söylüyor. Onun için Allah Teala'nın bu imtihanını kazancı tahvil etmek gerekiyor. En'am suresinin bu ayetleriyle Araf'ın bu ayetlerini yan yana koyduğumuz zaman aslında kalplerimizin neden katılaştığının cevabını da buluyoruz. Allah öyle dedi çünkü. Kalp katılaşır. Neye? Karşılaştığımız musibetleri anlamlandırmadığımız için. Karşılaştığımız sıkıntıların tanımını kendi kafamıza göre yaptığımız için. Dış faktörlere, etkenlere bağladığımız için kalplerimiz katılaşır. Kalp katılaşıyor. Ne gibi mesela? Bir deprem olur. Müslümanların büyük bir kesimi de bunun içerisinde. Bir afet olur. Bu doğanın uyarısı, tabiatın uyarısı ya da inşaatçılar, müteahhitlerin adeta hatasına mal edilir. Allah nerede? Kalp katılaşınca Allah devrede yoktur. Herkes biliyor ki tabii ki elbette tedbir alınır. Yapılan bir takım yanlışların faturasını evet ağır ödeyebiliriz belki. Bu doğrudur. Onun yanına Allah'ı koyma gibi bir alışkanlığımız yok. Şöyle olsaydı böyle olur diye kurduğumuz cümlelerin hepsi bizi aynı yanlışa götürür. Şöyle olsaydı şöyle olacaktı diye başladığımız olay bittikten sonra tabii. Şöyle olsaydı böyle olur diye başladığımız cümlelerin hepsi problemli cümlelerdir. Müslümanca bir düşüncenin ürünü değil, bir defa bunu bilin. Ya da mesela yağmur yağmamasının nedenini Allah bizi imtihan mı ediyor acaba gerekçesine bağlamak yerine, ya tabii ya, kentimizde bu kadar ağaç dikmezseniz yağmurun yağması mümkün değil.

Neden dış etkenlere ve iklim şartlarına veya zemine, fiziksel şeylere bağlıyoruz ki? Bu kalbin katılaşmasına neden olur. Bir anne babanın çocuğu olmaz. E tabii ya, zamanda annesi onu hasta etmişti, o yüzden çocuğu olmuyor. Allah da bunun tersine diyor ki, dilediğine kız verir, dilediğine erkek verir, dilediğine hem kız hem erkek verir, dilediğine de hiç vermez. Öyle diyordu değil mi? يَهَهُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكْرَانَ. Böyleydi. Niye imkan demiyoruz da biyolojik faktörler diyoruz? Çünkü hayatımızın merkezinde Allah yok. Allah muhafaza. Ya da sahip olduğunuz ürünleri garantiye almak adına Allah'a bağlamak yerine Ankara'dan, Washington'dan, Paris'ten gelenlere bağlama anlayışının temelinde de bu yok mu? İşin fıkhi tarafını bırakın bu tarafa. İşin fıkhi tarafını bırakın. İşin itikadi tarafıyla ilgilen. Bırakın derken yani önemsiz anlamda söylemiyorum. Fıkhen caizdir, caizdir. Kafanıza göre bir hoca bulursunuz zaten. Ama sıkıntıya girmemek, cebinize girecek olan parayı garantiye almak adına Allah'a eyvallah etmeyen bir hayat yaşıyoruz. Başkaları zaten bize bunu temin ediyorlar ya. Kış da gelse, don da vursa, kar da yağsa, velev hiç yağmasa problemde zaten gelecek. Ben cebime gireni bilirim mantığı var. Allah nerede bu işin? Bütün bunları uzatabilirsiniz. İyi de hepsinin bir sebebini bulabilirsiniz. Belki mantıksal anlamda olayı izah edersiniz kendinize veya etrafınıza. Mesela şöyle bir örnek aklıma geliyor. Dağdasınız, yani geziyorsunuz, bir anda yıldırım geldi. İki kişisiniz, birini götürdü, biri de hayatta kaldı. Ne tedbir alacaktınız? Ne yapacaktınız? Hangi tedbir almanız gerekiyor? Tepenize para döner mi taşıyacak? Nasıl oluyor? Allah birini alıyor, birini bırakıyor. Yıldırım ya. Milyonlarca kilometre öteden gelen bir şimşek, bir yıldırım ve götürüyor birini. Neye bağlayacaksınız peki? Hangi şartları yerine getirmediğiniz için böyle oldu diyeceksiniz ki? Onun için hayatın merkezine olumlu ve olumsuz bütün durumlarda Allah'ı koyduğumuz zaman rahat ederiz. Eğer bunu değil de başka gerekçeleri, başka gerçekleri sözüm ona dikkate alarak izah etmeye kalkarsanız altında kalırsınız, altında kalırsınız. Onun için bu ayetleri bu gözle bir kez daha okumak durumundayız. Yani iyilik ve kötülüğün, bolluk ve sıkıntının, nimet ve felaketin Allah ile ilişkisinin olmadığı, ya kuralların yerine getirilmemesi veya tesadüfle izah edileceği anlayışının eleştirildiği bir ayettir okuduğumuz ayetler. Çünkü zaten bizim atalarımıza da benzer şeyler gelmişti diyorlar ya. Niye söylüyor bunu? Allah'la bağlantısını koparmanın mantığıdır. Allah'a bağlamak yerine başka şeylere bağlamaktır. Bu da bizi felakete götüren şeydir. Bazen şunu da söylemek gerekiyor mu? Bolluk ve bereket herkesin istediği bir şeydir. Fıtri olarak. Elbette kimse sağlıklı olmak varken hasta olmayı tercih etmez. Hiç kimse varlık varken yokluk içinde olmayı tercih etmez. Tokluk varken açlığı kimse tercih etmiyor. Güven varken kimse korkuyu tercih etmez. Elbette öyledir. Fakat çoğu zaman bu olumlu tabloların, bu olumlu tabloların inanç bağlamında, Allah'la ilişkilerimiz bağlamında yan etkisi olduğunu da bilelim ha. Yan etkisi var. Başımızın dönmesine neden oluyor. Ne durumda, hangi şartlarda? Allah'la ilişkilerimizi dikkate almadığımız zaman o şartlarda bu geçerli söyledim. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, çok iyi biliyorsunuz bu hadisi, der ki Mus'ab bin Umeyr'in Hazreti Peygamber'le ashabının birlikte olduğu bir ortama gelmesi üzerine bu cümleleri söyler. Hangi dönemde? Mus'ab bin Umeyr yırtık bir elbise, ayakkabı denilmeyecek bir ayakkabı ve Müslümanların genelin aşağı yukarı böyle olduğu bir ortam. Mus'ab bin Umeyr'in o haliyle onu görünce aleyhissalatü vesselam gözlerinden yaşlar akar ve ağlar. Onun müşrikkenki halini çok iyi biliyor çünkü. Bir giydiğini bir daha giymeyen Mus'ab'dan giysisi olmayan Mus'ab'a. Mekke'de elini sallasa arkasından herkesin döküldüğü aktı bir Mus'ab'dan, yalnız başına bırakılan, terk edilen bir Mus'ab'a Müslüman olduğu için. O manzarayı, eski manzarayı, yeni manzarayı karşılaştırır ve arkasından bu çağa da duyurmak üzere aleyhissalatü vesselam şöyle der. Sadece o çağdaki insanlara değil. Çünkü hadiste Peygamber aleyhisselamın söylediği şeyden hiçbirisi o dönemde yoktur. Diyor ki, keyfe bikum, sizin haliniz nice olur. Sabah bir elbise, akşam bir elbise giydiğiniz zaman, sofralarınıza yemeklerin biri inip biri kalktığı zaman,
Eviniz

0: Kabe'yi döşer gibi döşediğiniz zaman haliniz nice olur. Bunların hiçbirisi yok. Ne ev var ki döşensin, ne elbise var ki giyinsin, ne yemek var ki yensin. Böyle bir ortamda söylenir bu söz. Sahabe o olumsuz tablo içerisinde o noktaya gelmiş ki, bu hadisi duyunca dedi ki aleyhissalatü vesselam'a, ya Resulallah, böyle bir tablonun yaşanacağı dönem bize şunu sağlar. Sahabe bunu soruyor. Ya Resulallah dedi, tam o zamanda desene biz bugün geçim için harcadığımız zamanı ibadete harcarız. Çünkü bolluk bereket var ya. Oraya gideceğiz, buraya gideceğiz, geçim derdiyle, erzak derdiyle, nafaka derdiyle meşgul oluyoruz şimdi, bu zamanı ona veriyoruz. O zaman bu zamanı ibadete veririz. İyi bir çözüm. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, tam tersine dedi. Tam tersine, bugün içinde bulunduğunuz durum, o gün sahip olacağınız bu durumdan çok daha hayırlıdır. Hangi açıdan? Kulluk açısından. İki kere iki her zaman dört etmiyor kardeşlerim. İki kere iki her zaman dört etmiyor. Bolluk ve bereketin Müslümanlığımızın kalitesini arttırdığını iddia etmeyin artık. Gelinen nokta bize bunu söyletiyor ve kabul ettiriyor. Olsun ya da olmasın, bu nihai hedef olmasın. O anlamda söylüyorum. Allah'ın vermiş olduğu nimet ve lütufları kullanmanın önüne bir engel koymak değil bu söyledi. Bunu kıble haline getirmek. Bütün gündemi bununla meşgul etmek. Bütün amacı, planı, programı buna yönelik oluşturmaya çalışmak bizim Müslüman olma kalitemizi yükseltmiyor, alçaltıyor. Dün bir mahalleden bir mahalleye yaya olarak giden Müslümanlar, görevlerini aksatmadan beraber olan Müslümanlar, bir otobüs biletini dahi zor buldukları dönemde birbirlerini terk etmeyen Müslümanlar, evlerinde iki tane araba, üç tane araba olduğu dönemlerde yanı başındaki komşudan habersiz yaşıyor. Nimet Müslümanlığımızı arttırmıyor bak. Bu ayetleri düşünelim. Hazreti Peygamber'in bu ayetlerle birlikte söylediği hadise bir de bu açıdan düşünelim. Allah lütfettiyse, buna rağmen eğer görevlerimizi savsaklıyorsak, bunun bedeli çok ağır ödetir. Çok ağır ödedi. Allah muhafaza. Bu musibetlerle karşılaşmadan önce onlara hazırlıklı olmak durumundayız. Aklımıza gelmez. Şu anda kan gölüne dönen birçok İslam coğrafyasında da bunlar yaşanmadan önce kimsenin aklına gelmiyordu. Kimsenin hesabında yoktu. Kimsenin düşüncesinde yoktu bunlar. Ama gelinen nokta biliniyor. Bak böyledir. Onun için Allah'ın bollukla ve darlıkla, hem bollukla hem darlıkla imtihanını amellerimizin daha güzelleşmesine vesile olarak arıyor. Amellerimi onlarla güzelleştirelim. Neye bağlı? Hasan Basri'nin ifadesiyle, sıkıntı mı geldi? Bu benim imtihanımdır herhalde. Bolluk mu geldi? Allah beni bununla deniyor herhalde. Dediğiniz zaman amel düzelir. Değilse, cahili bir düşünceyle tersine söylersek, kötülükle karşı karşıya kaldığımız zaman acaba ne günah işledim ki? İyilikle karşı karşıya kaldığım zaman, bak gördün mü Allah yürü dedi, dersek eğer bu bizi yanıltır, bizi uçuruma sürükler. Onun üzerine Allah Teala peş peşe sorular soracak biraz sonra. 3 ayet, 4 ayet peş peşe. Ayet 96. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى Bu memleketlerin halkı, bu insanlar, اَمَنُوا Eğer iman etselerdi, وَاتَّقَوْا Ve takvalı olsalardı. Demek ki iman ayrı bir şey, takva ayrı bir şeydir ha. İman, bir nevi takva da onun ameli boyutunu anlatır. İman etselerdi memleketlerin halkları ve takvalı olsalardı, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Enteresan bir bahd. Eğer insanlar, bu memleketlerin halkları iman edip takvalı olsalardı, onlara gökyüzünün ve yeryüzünün bereketli kapılarını açardık. Bereketlerini açardık. Fakat ne oldu? وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İnsanlar yalanladılar, Allah'ın mesajlarını kulak ardı ettiler ve onları işlediklerinden, ortaya koydukları yanlış yamuk amellerinden dolayı cezalandırdık, hesaba çektik. Şimdi şu vaadi bir doğru okumaya çalışın. Allah'ın vaadi mutlak. Başka anlama da geleceğini zannetmiyorum. En azı öyle diyeyim şu an itibariyle. Eğer insanlar iman edip takvalı olsalar bereketin kapılarını açarız. Nasıl oluyor? Mesela iman ve takva konusunda ötesi olmayan örneklerdir Hazreti Peygamber. Ashab-ı kiram da onun kadar değilse bile en azından bizden kat ve kat fazladır değil mi iman ve takvası? E peki iman ve takva konusunda örnek yaşantısı olan ashab-ı kiramın ya da Hazreti Peygamber'in o bereketi nerede? Nasıl bir bereket? Allah başka bir şey mi bahsediyor? Yok. Allah'ın bahsettiği bu da. Biz bereketi sadece matematiksel, sayısal anlamda değerlendirirsek bu dediğim tablo karşımıza çıkar. Takvanın doruğunda olan Ebu Bekir, takvanın doruğunda olan Mus'ab, takvanın doruğunda olan Bilal ve diğerleri. Hadi Ebu Bekir hani varlıklıydı. Hicretten bir süre sonra zaten o da epey sıkıntı yaşadı da. Sahabenin büyük bir çoğunluğu. Takvada zirve ama bereket konusunda, dünyevi bereket konusunda yok. Bu nasıl bir şey? Allah demek ki ne kadar iman ederseniz, ne kadar takva ederseniz cebinizi doldururum diye bir söz vermiyor. Bereket bu değil. Bereket cepteki paranın miktarı değil. Bereket yatırımın sayısı değildir. Bereket sahip olduklarını tanımlamaktır. Ya da karşılaştığın musibetlerin üstesinden gelebilmektir. Ben belki onlarca insan tanıyorum etrafımda. Siz de tanıyorsunuzdur. Birine soruyorsunuz ne kadar geliri var? Evine aylık en fazla 1.000 lira girer. Bir başkasına soruyorsunuz ne kadar gelirim var? En az ayda 10.000 lira girer. Mesela bir örnek söylüyorum sadece. 1.000 lira girene soruyorsunuz nasıl durum? Elhamdülillah ki elhamdülillah. Ya sıkıntı yok mu? Her zaman da yüzü güleç. Mutlu mu mutlu? Bir sıkıntı yaşamıyor ya. 10.000 lira giren adama soruyorsun durum nasıl? Hocam hiç sorma ya. Yarın nasıl çıkacağız belli değil. Borç para var mı? Bir de 1.000 lirayla geçinenden para isteyenleri görmez misiniz? Bu afaki söylemiyorum bunu. Kaftanın hayalden bahsetmiyorum. 10.000 lira mı çok, 1.000 lira mı çok? 1.000 lira çok tabii ki. Evet 1.000 lira çok. Niye? Ya bereketin adı budur bakın. Aynı şekilde hayatı son derece muntazam yaşıyor birisi. Öbürü de sıkıntı üzerine sıkıntıyla yaşıyor. Hayatın muntazam yaşadığını iddia edene soruyorsunuz. Zehir zemberektir. Belikine soruyorsunuz. Elhamdülillah diyor. Yaşadığım sıkıntıların bütün nedeni Müslüman olmamdır diyor. Eyvallah hepsi başımda gözüm üstüne. Ölümü de öldürüyor. Ölüme de meydan okuyor. O da daha mutlu. Ölümle insan mutlu mu olur? Belki hayatla mutlu olmuyor. Nasıl bir bereket? İman ve takva bunu sağlar. Matematiksel anlamda bereketi Allah vaat etmez. Eğer öyle bir şey olsaydı Hazreti Peygamber'in bütün zamanlarda köşeyi dönen birisinin olması gerekirdi. Medine'nin ilk dönemleri değil. Medine'nin son dönemlerine yakın bile Hazreti Peygamber elindeki zırhı, üzerindeki zırhı Yahudi'ye ailesinin geçimini ya da nafakasını sağlamak için, ekmeğini elde etmek için Yahudi'ye rehin veriyor. Peygamber dediğiniz devletin başkanı, peygamber dediğiniz ganimetin 1/5'ü kendisine ait olan tasarruf sahibi. Peygamber, Allah destekli, bereket bu. Buna rağmen bakın sıkıntı yok. Onun için Allah Teala'nın vaat ettiğine baktığınız zaman tekrar geçmiş peygamberlere bakıyorsunuz. Kur'an'da anlatılanla ancak sınırlayabiliriz. Ötesini bilmiyoruz. Allah en iyisini bilir. O peygamberlerden kaç tanesi bütün zamanlarda hep varlık içerisinde yüzmüştür? Bir Süleyman'ı söyleyebilirsiniz aleyhisselam. Bir Davud'u söyleyebilirsiniz. Ya da en azından bir Zülkarneyn eğer peygamberse yani Kehf suresinde hayatı anlatılan bir Zülkarneyn'den bütün güç ve imkanlara sahip kılınan bir kişiden bahsediyor. E onun dışındakiler, Yusuf aleyhisselam son dönemlerde bir mülkiyete sahip oldu. Onun dışında bir örnek yok. Peki en imanlı, en takvalı onlar değil mi? Nasıl bir bereket bu? Onun için bu 96. ayet-i kerimede vurgulanan bereket, vaadi elbette matematiksel ve sayısal anlamda bir bereket değil. Ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla değil bu. Bu, iman ve takva sahibi oldukça karşılaşılan bütün olumsuzlukları olumlu bir tabloya dönüştürebilir. Cennetin kokusunu hissediyorum diyerek ölümü bile öldürebilir bu mantık. Değilse en ufak bir rüzgar, en ufak bir esinti bile bu insanın ölmesine bile neden olabilir eğer bu yoksa. Tanımlamaktır bereket bu. Tekrar bu düşünceyle okuyalım. Eğer bu memleketlerin halkları iman etselerdi, İmanlarının gereği takvayı da ortaya koysalardı, gök ve yer bereketlerini onlara açardık. Ama onlar yalanladılar, dikkate almadılar ve biz de onları yakalayıverdik. 3 tane soru. peş peşe. 97, 98 ve 99. ayetler. Efe emine ehlül kura. Memleketlerin halkları çok mu eminler? En ye'tiyehum be'sune beyaten ve hum naimun. Onlar yatıyor oldukları halde, uyudukları bir sırada onlara azabımızın gelmeyeceğinden emin miler? Eve emine ehlül kura. En ye'tiyehum be'sune duhan ve hum yel'abun. Sabahleyin, gündüz onlar oyunda oynaştayken azabımızın gelmeyeceğinden emindirler bunlar. Efe eminu mekrallah. Allah'ın mekrinden, musibetinden çok mu emindir bu insanlar? Fela ye'menu mekrallah illel kavmul hasirun. Hüsran, ziyan edenlerin, kaybedenlerin dışında hiç kimse Allah'ın azabından emin olmaz. Allah'ın azabından emin olan kişi eşittir hasirun olan kişidir. Ziyan eden kişidir. Soruyu tekrar soralım. Bu memleketin insanları Allah'ın azabının bir gece yatarken gelmeyeceğinden emin mi? Allah'ın azabının gündüz oynarken, işimizdeyken gelmeyeceğinden emin mi? Allah'ın azabının herhangi bir şekilde gelmeyeceğinden emin mi bu insanlar? Peş peşe üç soru cevabı istemiyor tabii ki. Bunun anlamı ne? Kıyamet mi? Değil tabii sadece. Ölümle alakalıdır. Ölümle alakalı. Herkes ölümü biliyor. Ölümün vaziyetini, mahiyetini bilmeyen yok. Herkes bir yakını defnediyor. Gün geçmiyor ki mezarlıklara insanlar gömülmesin. Öyle mi? Ve bugün olmasa, yarın değilse, bir hafta içerse belki birkaç defa mezarda gittiğimiz oluyor. İnsanları defnediyoruz. Dönüyoruz ve sadece taziye ediyoruz. Doğru ama bir şey eksik. Biz hep başkalarının ölümünü konuşuyoruz. Allah Teala bir de kendiniz düşünün. Bugün burada konuşan ben, dinleyen siz. Yarın nerede olacağımızı kim bilebilir ki? İfade olarak söylemiyorum bunu. İnanç olarak, iman olarak bunu düşünmek zorundayız. Çünkü bunu düşünmediğimiz zaman hayatı boş yaşarız. Ölümün her an gelmekte olduğunu, gelebileceğini hesaba kattığımız oranda da, evet bunu hesaba kattığımız oranda da hayatımıza istikamet veririz. Yani Türkçesi şu, bütün problemlerimiz ölümü kendimizden çok uzak görüyor olmalı. Ölüm çok uzağımızda. Bize gelmez ki. Hep birilerine gelir. Bu düşünce bizi perişan eder. Onun için Allah Teala oynarken ölüm gelebilir. Yatarken sabahleyin işine gideceksin, planlamışsın. Seni bekliyor dükkandakiler. O sırada gelebilir. Ya da hiç hesapta olmayan bir zaman ve mekanda gelebilir. O yüzden bir Müslüman olarak da bazen yanlış cümle kullanıyoruz değil mi? Ya daha dün beraberdik. Ne olacaktı da? Yani bugün de beraber olma garantisini kim vermişti? Ya daha bir hafta önce beraber hiçbir şeysi yoktu. Ölmek için bir mazeret mi olması lazım? Onun için Allah Teala bunu düşünün ve hayatınıza çeki düzen verin anlamında soru üstüne soruyor. Bu memleketlerin halkları, ehlül kura, bu memleketlerin halkları, insanlar bundan çok mu emindirler? Emin olmayın. Her an gelebilir çünkü. اَوَلَمْ يَهْدِي لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَلَّوْ نَشَاءُ وَاَصَّبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Daha sonra işin bir başka cephesine geçiyor Allah Teala. Yine bir soru. Bir memleketin halkından sonra, oranın halkın helak edilmesinden sonra, oraya varis olanları, oraya varis olanların bir musibete, bir belaya Allah isterse maruz bırakacağı, günahlarından dolayı onları cezalandıracağı konusunda da Allah Teala dikkatimizi çekiyor burada. اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. İstesek yeryüzüne, arza, bir memlekete kendilerinden önce sapkınlıktan dolayı helak edilmiş olanların yerine varis olanlara günahlarından dolayı, işledikleri günahlarından dolayı azap vermeyeceğimizi kim söyleyebilir ki? وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Onların kalplerine bir mühür basarız da işitmez hale gelirler, Allah korusun. Yani Allah mühürlemez elbette, bunu biliyoruz. Ama insanlar Allah'ın mühürlemesi için daveti çıkarır, Allah da madem çok istiyorsun mühürlemeyi, aha ben de mühürledim der tabii ki. Yoksa Allah Teala'nın kendisi insanları her şeye rağmen mühürlemeyecektir. تِلْكَ الْقُرَى. Konuyla alakalı son iki ayet, genel değerlendirmeyle alakalı. Tilkel kura, işte bu memleketler var ya, nekussu aleyke min enbâiha. Onların haberlerini sana anlatıyoruz. Haberlerini anlatıyoruz. Ve lekad câetum rusuluhum bil beyinat. Onlara elçiler beyinelerle, apaçık ayetlerle gelmişti. Fema kânu li yu'minu bimâ kezzebû min qabl. Ve daha önce yalanlamalarından dolayı da iman etmediler. Ya da iman etmediler de yalanladılar. Kezâlike yetba'ullâhu alâ kulûbil kâfirîn. Allah kafirlerin kalplerini işte böylece mühürler. Onlar bir yamuk hayat yaşarlar. Allah da o hayatın karşılığı olarak kalplerini mühürler. Adeta o mührü bir tabiat haline, küfrü bir tabiat, bir karakter haline getirir. Taba'a kelimesi, taba'a kelimesi mühürlemek diye tercüme ediliyor. Doğru, tabiat, bir insanın tabiatı, bir insanın huyu diye söylediğimiz şey de aynı kelimeden türer. Tabiat, karakter demek. Taba'a mühürlemek demek. Bir insan bir şeyi karakter haline getirdiği zaman, bir şeyi tabiat ve huy haline getirdiği zaman Allah onu ondan ayrılmayacak bir hale getirir. Yani mühürler. Yoksa Allah'ın kendisi mühürlemiyor. Kafirlerin kalplerini bu anlamda mühürler Allah Teala. وَمَا وَجَدْنَا لِيَكْسَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. İnsanların çoğunu ahdine sadık bulamadık. İnsanların çoğunu ahdine sadık bulamadık. وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Onların çoğu fasık oldular. Yoldan çıktılar. İnsanların çoğu böyle. Peygamberin mesajıyla yüzleştikleri halde. Bu bölüm, buraya kadarki bölüm, yani 102. ayete kadarki bölüm, genel anlamda her bir insanın, her bir Kur'an muhatabının Nuh'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi olmasına gerek yok. Musa'nın kavminden olmaya gerek yok. Her bir Kur'an muhatabının üzerinde bireysel ve toplumsal olarak düşünmesi gereken bölümdür. Bu arayı verdikten sonra, bu genel değerlendirmeden sonra ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى diyecek Allah Teala. Onlardan sonra Musa'yı gönderdik. Musa Aleyhisselam uzun bir bölüm halinde sayfalarca anlatılacak bize. Kur'an-ı Kerim'de burada olduğu gibi Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle beraberliği diğer peygamberlerin kavmleriyle beraberliğinden çok çok farklı bir boyut arz ediyor. O en önemli farklardan birisi, hatta en başta olanı nedir? Diğer kavimler peygamberleri inkar edenlerdir. Diğer bir ifadeyle, diğer peygamberler kendilerini inkar eden, kendilerini yalanlayan, kendileriyle mücadele eden, kendilerinin mesajını silmeye çalışan kişilerle beraber anlatılır. Nuh böyle, Hud böyle, Salih böyle, Lut böyle, Şuayb böyle. Kendisine iman eden, kendisine iman ettiğini söyleyen, kavmiyle anlatılan bir peygamberdir Musa Aleyhisselam. İman eden bir toplum. Belki bu da yanlış ama iman ettiğini söyleyen bir toplum, öyle diyelim. İman ettiğini söyleyen bir toplumdur. Musa ile el ele vermişler ama Musa'yı ne hale ya da Musa'nın davetini, mesajını ne hale getirdiklerini anlat anlat bitirmiyor Kur'an-ı Kerim. Bu bölüm de aynen bunun gibi bir bölüm. Musa'nın kavmiyle olan beraberliği bu anlamda değerlendirilsin. Diğer kavimlerden çok farklı bir boy. Diğer önemli bir özellik, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bu gözle okumanız gerekir. Okumamız daha hoş olur. Musa Aleyhisselam'ın hayatının Firavun'la, İsrailoğullarıyla denize geçmeden önce, denizden geçtikten sonraki hayatı anlatılır ya bir bütün halinde. Bu bölümlerin anlatıldığı surelere bakın. Hazreti Peygamber'in Mekke dönemiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Medine dönemi zihninizde nasıl bir çağrışım yapıyorsa, Musa Aleyhisselam'ın kavminin Mekki surelerde anlatıldığı yerle Medeni surelerde anlatıldığı biçim o anlamda farklıdır. Medeni surelerde adeta peygamberin Medine dönemini hatırlatıyor. Çünkü her peygamberin Mekke'si var. Tırnak içinde. Her peygamberin Medine'si var buyuruyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı Mekki surelerde anlatırken Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'de yaşadığı hayatı dikkate alarak anlatıyor. Onun yaşadığı, Müslümanların yaşadığı o büyük sıkıntılarla birlikte Musa'yı anlatıyor o şartlarda. Hayatı tanıtma adına. Ama Medine'de inen surelerde, mesela Bakara suresi medeni bir suredir. Bakara suresinde Musa Aleyhisselam'ın anlatılan şekli, tarzı nasıl? Adeta Medine'de peygamberin münafıklarla mücadelesini hatırlıyoruz. Aynen onun gibidir. Bakara suresinde baştan sona öyledir. İnanmayan İsrailoğulları, inanmayan Firavun şubu falan değil. Sihirbazlarla mücadele falan değil. Orada tam anlamıyla daha çok denizden geçtikten, Firavun'un belasından kurtulduktan sonraki süreç anlatılır. medeni dönemle Mekki dönem bu anlamda çok farklılık arz ediyor. Musa Aleyhisselam'ın anlatılış tarzı itibariyle. Burada dikkat ederek okumak durumundayız. Bu Mekki bir sure. Müslümanların karşılaştıkları sıkıntıların, belaların en azından acısını dindirmeye yönelik teselli babından mesajlar taşıyan bir tarzla Musa Aleyhisselam bize anlatılmış olacak. Okuyoruz ayet 103. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. Biz bu peygamberlerden sonra hangilerinden? Yani 5 tane peygamber altıncısı mı bu? Hayır. Birçok peygamber gönderdik. Ama daha sonra Musa Aleyhisselam'ı ayetlerimizle birlikte, yani okunan ayetlerle ve de mucize dediğimiz ayetlerle birlikte gönderdik. Kime? İlâ Firavne ve meleği. Firavne ve onun hanedanına, onun melek grubuna, yani göz dolduranlara, entelektüellerine, topluma çeki düzen veren Firavun'un yakınlarına gönderdik. Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerin bir kavme gönderilişinden söz ederken o kavmin ileri gelenleriyle haşir neşir olduğundan söz edilmez. Musa hariç. Musa tebliği özel bir tebliğ formatında şeklinde anlatılır. Kurulu düzenin belki icabıdır. Yani Firavun'a rağmen gidip toplumda bir iş yapamayacağı bir düzendir. Firavun'la başlamıştır ki ancak öyle başarabilecektir. Bu da ayrı bir yöntemdir. O şartlar onu gerektiriyorsa Musa Aleyhisselam'ın tebliği de oradan başlıyor. Saraydan başlıyor yani. Halkın en alt kesiminden değil, varoşlardan falan başlamıyor. Bu Musa'ya özel bir tebliğ. Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman bu ifadeyi görürsünüz. Onu gönderirken, görevlendirirken de git Firavun'a der. Firavun'a git ve ona yumuşak söz söyle. Yani Mısır'a git değil, Firavun'a git, oradan başla. Tebliğ gerektiği zaman bazen böyle başlar mı? Bunun örneğidir. Geldi Musa Firavun'a ve onun etrafındaki yakınına. فَظَلَمُوا بِهَا. Onlar da zulmetti. Kime zulmettiler? Biha dediğine göre Musa'ya değil, Musa'nın getirdiği ayetlere zulmettiler. Ayete zulüm neydi? Önce burada da söylediğimi hatırlıyorum. Bir şeyi olması gereken yerin dışına koymak zulmün genel tarifidir. Bir şeyi olması gereken yerin dışına koymak, olması gereken amacın dışında kullanmak, ne derseniz deyin, bunun adı zulümdür. Zulüm tarifi budur. Buradan hareketle şirk niye büyük bir zulüm? Çünkü olması gereken konumda değilse, Allah'a sadece kulluk yapılması gerekirken başkalarını koyuyorsun, zulümdür. Haksızlığa da zulüm deriz çünkü olması gereken bir durumda değiliz. Onun için ayete zulmetmek, ayeti olması gereken yerde değil de başka yerde kullanmak ya da hiç kullanmamaktır. Zulüm bu anlamda kullanılır. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ. Bozguncuların akıbeti nasıl oldu? Bir bak. فَنْظُرْ. Böyle tercüme ediyoruz ama nasıl bakacağız? Allah bak dedi, hadi nasıl bakayım? Siz nasıl bakarsınız? فَنْظُرْ kelimesi gözlerle bakmak değildir. Ya düşünmektir. Hani liselerde münazara diye bir şey bahsedilir. Hatırlar mısınız? Münazara. Aynı kökten türer. Ne demek münazara? Karşılıklı bakışma değil ki. Tartışmadır. Bir anlamda, düşünce anlamda bir şey ortaya koymadır. Müfsitlerin, bozguncuların sonu nasıl oldu? Bir bak. Değil, bir düşün bakalım. Değilse görmeyebiliriz. Bu gözler görmeyebilir. Görmez de nitekim. Nereden göreceğiz ki? Firavun'un helak edildiğini kaç kişi gördü ki? O zaman yani bu neye benzebiliyor musunuz? Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Rabbin fil ordusuna, ashabi fiile nasıl yaptı? Gördün mü? Görmedim. Görmediysem o zaman kapatalım. Bir şey söylemeye gerek yok. Görmedim çünkü. O değil ya. Düşünmedin. Hiç dikkate almadın. Hiç öğrenmedin mi? Merak edip de bakmadın mı anlamınadır. Yoksa görmeyle alakalı değil. Onun için bu benzeri ifadeler başka ayette, başka surelerde de geçer. Yeryüzüne gezin, dolaşın. Yalanlayanların akıbeti nasıl oldu bir bakın. Bakmak için Nemrut'a çıkacağız. Başka nerede göreceksin? Göremezsin ki, öyle mi? Ya da Efes harabelerine gideceksin, Kapadokya'ya gezeceksin, bilmem nereye. İbret almak için, Allah'ın mesajını özümsemek için, içimize atmak için illa da bu gözlerle görmek gerekmiyor. Görenlerin iman etmediğinden hareketle çok daha net bir şey söyleyebilirsiniz. Astronotlar fezaları gördü de ne oldu? Tıpçılar insanın hücrelerini anladı da ne oldu? Ayetlerle birlikte olmayınca bir şey ifade etmiyor çünkü. Onun için görmeyle alakalı değil bu. Tefekkür edin ve düşün. Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Musa Aleyhisselam Firavun'a ve avanesine geldi, dedi ki وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ Ey Firavun dedi, اِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbinden görevlendirilen, gönderilen bir Resulüm, elçiyim. حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللّٰهِ لَلْحَقِّ Gerçek şu ki, Allah adına gerçekten, hakikatten başka bir şey söylemiyorum, söylemeyeceğim de. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size bir beyineyle, bir mucizeyle, bir gösterge, işaretle geldim. فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي İsrail. İsrailoğullarını benimle birlikte gönder. Musa Aleyhisselam'ın davetinde iki madde vardır. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Karşıdaki insan alemlerin Rabbi olduğu iddiasında olduğu için sürekli bu vurgu var Kur'an-ı Kerim'de. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Firavun çıldırıyor. Şuara suresinde bu konu anlatılırken. Alemlerin Rabbi kim? Musa Aleyhisselam anlatır. Göklerin ve yerin Rabbi. O da ne? Hem sizin hem sizin atalarınızın Rabbi. Öyle bir şey olabilir mi? Hem gecenin hem gündüzün Rabbi. Peş peşe bunu anlatır. Şuara suresinin başlarında. Bunu bir ifade eder. İkinci bir davete, ikinci bir madde ise İsrailoğullarını benimle birlikte gönder. Musa Aleyhisselam'ın davetinin başlangıcındaki hareketi, stratejisi bir nevi bir özgürlük mücadelesidir. Peygamberlik mücadelesi var, tevhid mücadelesi var tartışmasız. Ama yanına bir özgürlük mücadelesi koyuyor. İsrailoğullarını benimle birlikte gönder. Peki Firavun sevmediği, her gün süründürdüğü, ezdiği bir toplumu niye Mısır'dan kovmuyor da illa da tutuyor? Ve Musa Aleyhisselam'ın davetinde de önemli bir unsur oluyor bu. İsrailoğullarını gönder, Firavun da ben göndermeyeceğim diyor. Ya sevilmeyen bir toplumun orada tutulmasının anlamı ne? Çünkü angarya işler onlara yaptırılır. Onlar toplumdan geri çekildiği zaman, toplumdan alıp çıkarıldığı zaman o toplum bitti demektir. Bürokratları var, entelektüelleri var, aydınları var, bilmem neleri var. Ama ekmek yapan fırıncıları İsrailoğulları. Sokakları temizleyen işçileri İsrailoğulları. Amelelik yapan İsrailoğulları. Tarlada ürünlerini yetiştiren İsrailoğulları. Bunlar çekildiği zaman hepsi aç kalacak. Firavun bunun için bırakmıyor. Onun için de Musa Aleyhisselam İsrailoğullarını benimle birlikte gönderdir. Ama Firavun da tam tersine göndermemekte ısrar eder ve mücadele burada başlar. Burada bırakacağım, bir not düşeceğim sadece buraya. Burada geçtiği için zaman zaman burada da tekrar ettiğimi hatırlıyorum sanki de. Yeniden bazı konuları zaman içerisinde unutuyoruz ya da yeni kardeşlerimiz en azından tekrar meseleye vakıf olsunlar diye söyleyeceğim. Musa Aleyhisselam İnni rasulun min rabbil alemin der. Ben alemlerin Rabbinden bir rasulüm, bir elçiyim der. Biz de nebi ile rasul ayrımı şeklinde bir ayrım söz konusu edilmektedir. Yani öteden beri kimi İslami kaynaklarda nebi ayrı bir tanım, rasul ayrı bir tanım olarak değerlendirilir. Bunun kitabi olmadığının altını çizeyim.
1: Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûb ileyk.
2: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
2: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi 'abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu

ahlakımız Müslümanlığımızın şahididir. Bil ki İslam şehadet ve şahitlik dinidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan şahit olduğu hakikatleri bir emanet şuuru ve sorumluluğu içinde ümmetine olduğu gibi nakletti. Hazreti Peygamber'e şahit olan ashab-ı kiram da bu şehadeti rivayet disiplini altında sonraki nesillere ulaştırdı. Her şehadet emanet olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu mekarim-i ahlakta bir emanettir. Rabbimizin yalana şahitlik etmezler Furkan suresi 72. ayetini sadece yalancı şahitlik etmezler şeklinde anlayamayız. Bu şehadet kavramı bizi şu manalara da götürür. Allah'ın hükmü ve hakimiyetini yalanlayan yasalar ve anayasalar yapılırken, yanlarında yalana dayalı bir hayat kurgulanırken, sessiz ve seyirci kalmazlar. Hakikat dururken sanala razı olmazlar. Kul kaynaklı ideolojiler ve mitolojiler, beşeri önerme ve reçeteler kurtuluş gibi sunulurken seyirci kalmazlar. Zihnen dağılmazlar, kalben dağılmazlar, ruhlarında yeşeren doğruları kaybetmeden yaşarlar. Çünkü onlar Müslümanlıklarına ahlaklarını şahit kılmışlardır. Ahlakta ilerleme ya da geri kalma olmaz. Çünkü ahlaki umdeler bizi bağlayan ve fire verme lüksümüzün olmadığı, vazgeçme muhtariyetimizin olmadığı şeylerdir. Müslümanın Müslümanlığına şahitlik eden ahlak, tasavvurda, tavırda, kararda ve hayatın bütün uygulamalarında tevhidi ve vahdedi muhafaza ve müdafaa etmektir. Ahlak, insanlığın ve Müslümanlığın İslam dininin evrensel değerleriyle kesintisiz korunma altına alınmasıdır. Ahlak, dinimizin sahip olmamızı bizden istediği erdemler bütünüdür. Ahlak, Müslüman insanın dinin erdemleriyle Müslümanlığını güzelleştirmesidir. Müslüman, dinini yaşayan insandır. Ahlak, dini yaşamayı alışkanlık haline getirmektir. Zaman ve zemin farkı gözetmeksizin kendilerini İslam dinini yaşamakla görevli kabul eden ve bu görevlerinin gereğini yerine getiren Müslümanlar, Müslümanlıklarına ahlaklarını şahit kılanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İslam güzel ahlaktır. Müslümanların hayatlarında görülen ahlaki olumsuzluklar, zafiyetler, İslam'ın değerleriyle birlikte bir bütün halinde Müslüman bireyler tarafından içselleştirilmediğinin habercisidirler. Eğer biri dindar olduğunu iddia ediyor ama ortalama bir insanın bile sahip olması gereken ahlaki değerlere sahip olmadığı görülüyorsa ya da ortalama bir insanın bile yapmaması gereken yanlışları yapıyorsa, onun öncelikle insanlığında, ahlaki yapısında bir problem var demektir. Böyle bir ahlaki insani zemin eksikliği olan bazı kişilerin bu eksikliklerini gizlemek amacıyla kimi zaman dini pratiklerini övünerek öne çıkardıklarına da tanık oluruz. Oysa bu bir avunma ve insani ilişkilerdeki zafiyetini kamufle psikolojisidir. İnsanlarla ilişkilerimizdeki ahlaki eksikliği tamamen Allah'la aramızda olan ve üstelik ahlaken olgunlaşmamıza da vesile olması gereken ibadetlerle övünerek kapatmaya çalışmak, avunmadan ya da kendini aldatmadan başka bir şey değildir. Müslüman insanın inanç yapısı ahlaki gelişmeye uygundur. Ahlak, hayatın bütün kademe ve karelerinde dinin gücünün tezahür etmesi, yönlendirici ve yönetici konumuna gelmesidir. Ahlakımız Müslümanlığımızın mütemmim şahididir. Kamil Müslümanlık, mekarim-i ahlakla paraleldir. Ahlak, dinin hayat üzerindeki gücünün adıdır. Ahlak tükenirse, dinin hayat üzerinde herhangi bir gücü kalmaz. Bundan ötürüdür ki, İslam topraklarını işgal ve istila etmiş bulunan emperyalist güçler,
Müslümanları dinlerinden ayırmak için önce onları ahlaksız kılma yolunu tercih ettiler. Çünkü ahlaksızlığı içselleştirenlerin dinsizleştirilmeleri kolaylaşır. Ahlak, Allah'a kulluğun şartlarını yerine getirmektir. Bunun da ilk işareti, kulak kulluğu reddederek hayatı Allah'a imanda anlamlı kılmaktır. Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh der ki, "Ey insanlar, yerinizi iyi tayin edin. Eğer ölüyseniz kabre girin. Deliyseniz tımarhaneye girin. Çocuksanız mektepte yerinizi alın. Ama kulsanız kulluğun şartlarını yerine getirin." Ahlak, imansız iş yapmama ve yapılan işi imanın dışına taşımama alışkanlığıdır. Fert, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde Müslümanın Müslümanlığının şiarı ahlakıdır. Ahlaksızın Müslümanlığını ispatlaması müşküldür. Kişiyi insan, mümini müttaki kılan değerlerin dışında kendimizde vehmettiğimiz veya başkalarının bize izafe ettiği yapay ve temelsiz değer ölçülerinin tümü aldatıcıdır. Bu hususta aldanmamak ve aldatmamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine kulak vermeliyiz. Kişinin üstünlüğü, dini, iyiliği, aklı, kıymet ve övüncü de ahlakıdır. Ahlak, Müslümanın pratik Müslüman ibrazıdır. Selefi salihinin insanları İslam'a kazandırma tarzıdır. Ahlak bir şartlanma değil, iman atmosferinde karakter ve kişilik kazanma ve kazanılan bu kişiliğin İslam'ın emrinde kesintiye uğratılmadan sürdürülmesidir. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvyadu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 76. sayfasını ve devamını ele alacağız. Efendim, bu sayfada, sayfa 76'da temarin başlığı altında birinci alıştırma Ecib Anil Esiletil Atiye başlığını taşıyor. Bu sorular programımızın bir önceki bölümünde okuyup tercüme ettiğimiz 11. derse ait olan sorular. Bu alıştırmayı ve hemen akabinde gelen 2 numaralı alıştırmayı size ödev olarak tevdi etmiştim, malumunuz. Umarım bu alıştırmaları yaptınız. Şimdi ben cevaplarını vereceğim ve siz kendi cevaplarınızı kontrol etmiş olacaksınız. Birinci soru, birinci alıştırma, birinci soru. Bi eyye camiatin yedrusu Abdullah? Abdullah hangi üniversitede okuyor? Bu sorunun cevabı yedrusu Abdullah bi camiatir Riyad olmalıydı. Abdullah Riyad Üniversitesi'nde okuyor anlamında. İkinci soru, fi eyye kulliyetin yedrusu huve? O hangi fakültede okuyor? Bu sorunun cevabı huve yedrusu fi kulliyetil hendese. O mühendislik fakültesinde okuyor. Üçüncü soru, fi eyyi kulliyetin yedrusu İsa. İsa hangi fakültede okuyor? Bu sorunun cevabı yedrusu İsa fi kulliyeti tıbbi. İsa tıp fakültesinde okuyor. Dördüncü soru, fi eyyi kulliyetin yedrusu İbrahim? İbrahim hangi fakültede okuyor? Bu soruyu şöyle cevaplamalıyız. Yedrusu İbrahimu fi kulliyeti ticara. İbrahim ticaret fakültesinde okuyor. Beşinci soru, fi eyyi kulliyetin yedrusu İshak? İshak hangi fakültede okuyor? Sorunun cevabı yedrusu İshak fi kulliyetil adab. İshak edebiyat fakültesinde okuyor. Soru 6, fi eyyi kulliyetin yedrusu İsmail? İsmail hangi fakültede okuyor? Bu sorunun cevabı yedrusu İsmailu fi kulliyetil ulumi. İsmail fen fakültesinde okuyor. Soru 7, eyne tedrusu ehavatu Abdillah? Abdullah'ın kız kardeşleri nerede okuyorlar? Sorunun cevabı tedrusu ehavatu Abdillah fil medrasetil mutevasitati. Abdullah'ın kız kardeşleri ortaokulda okuyorlar. 8. soru, eyne yeskunu Abdullah? Abdullah nerede oturuyor veya nerede kalıyor? Bu sorunun cevabı yeskunu Abdullah ma'a qaribin lehu, bir yakınıyla birlikte kalıyor. 9. ve son soru, ve eyne yeskunu ihvetuhu, onun erkek kardeşleri nerede kalıyorlar, nerede oturuyorlar? Bu sorunun cevabı ise yeskunu ihvetuhu fi mehaci'il camiati. Onun erkek kardeşleri üniversitenin yurtlarında kalıyorlar. Şayet bu soruya C cevap vereceğimiz cümle isim cümlesi olsun istersek İhvetuhu yeskunune fi mehaci'il camiati şeklinde cevap veririz. İkinci alışmaya geçelim şimdi sevgili öğrencilerim. Sahih ma yeli. Aşağıda gelenleri, verilenleri tashih et, düzelt anlamında. Birinci cümle. La ya'rifu Abdullahil muhendise Selmane. Abdullah mühendis Selman'ı tanımıyor anlamında bir cümle. Diyalogda geçen bilgiler ışığında Abdullah'ın mühendis Selman'ı tanıdığını biliyoruz. Dolayısıyla bu cümlenin başında yer alan olumsuzluk edatı olan la'yı atacağız ve cümleyi ya'rifu Abdullahil muhendise Selmane şeklinde düzeltmiş olacağız. İkinci cümle Abdullahi mutezevvicun, Abdullah evlidir denilmiş. Halbuki Abdullah evli değil, bekar. Öyleyse bu cümleyi Abdullahi leyse bi mutezevvicin ya da Abdullahi leyse mutezevvicen şeklinde düzeltmiş olacağız. Üçüncü cümle yedrusu Abdullahi fissenetil ula. Abdullah birinci yılı okuyor. Abdullah birinci yılı okumuyor. Kaçıncı yılı okuyor? İkinci yılı. Öyleyse ne diyeceğiz? Yedrusu Abdullahi fissenetil thaniyeti. Yedrusu Abdullahi fissenetil thaniyeti. Abdullah ikinci yılında okuyor. Dördüncü ve bu alışmanın, ikinci alışmanın son cümlesi. Nezele Abdullahi minel hafileti kable nuzuli Faysal'in denmiş. Nezele Abdullahi minel hafileti kable nuzuli Faysal'in. Abdullah otobüsten Faysal'dan önce indi. Faysal'ın inişinden önce, inmesinden önce indi şeklinde bir cümle verilmiş. Peki Abdullah mı önce indi, Faysal mı önce indi? Bu sorunun cevabı nedir sizce? Parçada verilen bilgiler ışığında düşünecek olursak Faysal Abdullah'tan daha önce indi. Öyleyse nezele Faysalun minel hafileti kable nuzuli Abdullah demeliyiz. Cümleyi bu şekilde düzeltmeliyiz. Efendim bu sayfada sayfa 76'da yer alan çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 77'ye geçelim. 77. sayfada sayfa başında 3. alışmanın başlığı şöyle. Ecib anil es'iletil atiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Parantez içerisinde şöyle bir kayıt var. Hâzihil es'iletu leyset mebniyeten alet dersil hadiye aşar. Peki parantez içerisinde verilen ifade şunu anlatıyor bize. Bu sorular 11. dersle alakalı değildir. Bu sorular 11. dersle alakalı değildir. Peki o zaman kendimizle ilgili sorular olsa gerek bunlar. Bu sorulara herkes kendi şartlarında kendine göre cevap verebilir. Birinci soru eyne tedrusu ente. Sen nerede okuyorsun, nerede öğrenim görüyorsun anlamında bir cümle. Diyelim ki ilahiyat fakültesinde okuyan bir öğrenci ne diyecek? Ene edrusu fi kulliyetil ilahiyat veya ene edrusu fi kulliyeti şeria diyecek. Veya edebiyat fakültesinde okuyan bir öğrenci ene edrusu fi kulliyetil adab diyecek. Eğitim fakültesinde okuyan bir öğrenci edrusu fi kulliyetil evet ne desin kulliyeti terbiye diyecek. Edrusu fi kulliyeti terbiye. Eğitim fakültesinde okuyorum. Peki İmam Hatip ortaokulunda okuyan bir öğrenci bu soruya nasıl cevap vermeli? Ene edrusu fi mutevassitatil e'immeti vel hutaba diye cevap vermeli. Ene edrusu fi mutevassitatil e'immeti vel hutaba. Ben İmam Hatip ortaokulunda okuyorum. Veya ene edrusu fi i'dadiyyet el-e'imme vel-hutaba İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir öğrenci bu soruya nasıl cevap verir? Nasıl cevap vermelidir? Ene edrusu fi saneviyyetil e'immeti vel hutaba şeklinde cevap verir. Böyle cevap vermelidir. Hocam peki Kur'an kursunda okuyorsa edrusu fil mahedi şer'iyye. Ene edrusu fil mahedi şer'iyye şeklinde cevap vermelidir. İkinci soru eyne teskunu? Nerede oturuyorsun? Ne diyeceksiniz? Ene eskunu mesela fi Konya ma'a usrati. Ben Konya'da ailemle birlikte oturuyorum. Veya ene eskunu fi İstanbul ma'a ehli. Ben İstanbul'da ailemle birlikte oturuyorum. Örnekleri çoğaltabiliriz. Üçüncü cümle. Üçüncü soru. Etarifu lugatel fransiyyete. Fransızca biliyor musun? Fransızca bilen birisi bu soruyu naam ariful lugatel fransiyye şeklinde cevaplar. Fransızca bilmeyen birisi la ariful lugatel fransiyye şeklinde cevap verir. Hayır, Fransızca bilmiyorum anlamında. Dördüncü soru min eyyi izaatin tesma'ul akhbara. Haberleri hangi radyodan dinliyorsun anlamında bir soru. Esma'ul ahbara min izaati ribat. Ben haberleri Ribat radyosundan dinliyorum. Veya Esma'ul ahbara min izaati Türkiye. Türkiye radyosundan dinliyorum. Veya çoğaltabilirsiniz örnekleri. Ben haberleri şu radyodan dinliyorum, bu radyodan dinliyorum şeklinde. Beşinci soru. Etarifu beytel müderrisi. Hocanın evini biliyor musun? Hocanın evini bilen bir şahıs nasıl cevaplar bu soruyu? Naam arifu beytel müderrisi. Evet, öğretmenin, hocanın evini biliyorum. Bilmeyen birisi nasıl cevaplar? La arifu beytel müderrisi. Hayır, öğretmenin evini bilmiyorum şeklinde bir cümleyle cevaplar. Efendim, bu sayfada, sayfa 77'de 4. alışmadayız. Teemmelil emsilete thumma zafil feragi fima yeli el mudari'a minel fi'li zehebe ba'de isnadihi ila zamiri. Örnekleri incele ve sonra boşluğa yerleştir. Aşağıda verilen cümlelerde boşluğa yerleştir. Ne yerleştireyim? El mudari'a minel fi'li zehebe. Zehebe fiilinin muzarisini yerleştir. Ba'de isnadihi ila zamir. Evet, yani kendisine zamirleri isnat ederek, kendisine zamirleri bitiştirerek zehebe fiilinin muzarisiyle boşları doldur anlamında efendim bir talimat var. Şimdi örnek şu şekilde. Abdullahi yedrusu bi camiatir riyadi ve ihvatuhu aydan yedrusuna bi camiatir riyadi ve ahavatuhu yedrusna fil madrasetil mutevasitati Zeynabu tedrusu fis senetil ula. Bu okumuş olduğum cümlelerde sırasıyla Abdullahi yedrusu bi camiatir riyad cümlesinde yedrusu fiilinin altını çizelim. Sonra ve ihvetuhu aydan yedrusune bi camiatir riyad cümlesinde yedrusunenin altını çizelim. Devam edelim. Ve ahavatuhu yedrusne fil madrasetil mutevessita cümlesinde yedrusne fiilinin altını çizelim. Son olarak Zeynebu tedrusu fis senetil ula cümlesinde tedrusunun altını çizelim. Peki o zaman yedrusu, yedrusune, yedrusne ve tedrusu fiillerin altlarını çizmiş olduk. Efendim isim cümlesinde cümlede müptedanın haberi konumunda olan sözcük müptedaya tabi olmak durumundadır. Sayı, cinsiyet ve irab bakımından. Sayı, cinsiyet ve irab bakımından müptedanın haberi müptedaya tabi olmak durumundadır. Öyleyse bu örnek olarak verilen cümlelerde birincisinde Abdullah yedrusu dediysek şayet Abdullah sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker, Öyleyse derase fiilinin muzarisi olan yedrusu müfret müzekker sigada olan yedrusudan başkası getirilemez buraya. Devam eden cümlede ve ihvetuhu aydan yedrusune bi camiatir riyad cümlesinde ihve kelimesi mübteda ise bunun haberi konumunda olan yedrusune ihve sözcüğüne sayı ve cinsiyet bakımından irab bakımından uymak durumundadır. İhve kelimesi sayısı bakımından cem mi? Cem. Yani çoğul mu? Çoğul. Peki cinsiyeti bakımından müzekker mi? Müzekker. Peki o halde ne yapmalıyız? Söz konusu fiilin, yani derase fiilinin muzarisi olan yedrusunun cem müzekker sigasını, cem gaib sigasını buraya getirmeliyiz. O da yedrusu neden başkası değildir. Ve ehevatuhu yedrusne fil medrasetil mutevasyata cümlesinde ehevat kelimesini cümlenin müptedası olarak alırsak sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müennes oluşundan bu tespitten hareketle bu müptedanın haberi konumunda gelecek olan fiili cem müennes sigada getirmek durumunda oluruz. Bu da yedrus neden başkası olmaz. Son olarak Zeynep'u tedrusu fissenetil ula cümlesinde Zeynep sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müennestir. Öyleyse yedrusunun muzari çekiminde müfret müennes siga tedrusudur. Öyleyse Zeynep'u tedrusu demek durumundayız. Bu açıklamalardan hareketle burada verilen 6 cümledeki boşlukları zehebenin muzarisi olan yezhebu fiilini burada verilen müptedaların sayısını ve cinsiyetini göz önünde bulundurarak bu boşlukları yerleştirmeye çalışalım. Birinci cümle ebi boşluk bırakılmış ile suki kulle sabahin. Peki o zaman ne diyeceğiz? Ebi yezhebu diyeceğiz. Ebi yezhebu ile suki kulle sabahin. Babam her sabah çarşıya gider. İkinci cümle et-tullabu denilmiş, boşluk bırakılmış. El-âne ilel-mel'abi. Peki efendim size sorsam, et-tullabu'dan sonra boş bırakılan yere yezhebu fiilinin çekime uğramış halini et-tullab müptedasıyla uyumlu olacak biçimde hangi sigada getirirsiniz desem ne dersiniz? Cevabınız yezhebune ise onaylarım, doğrudur derim. Et-tullabu yezhebune el-âne ilel-mel'abi. Öğrenciler şu anda oyun alanına, oyun sahasına gidiyorlar anlamında bir cümle. Et-tullab sayısı bakımından cem, yani çoğul, cinsiyeti bakımından müzekker bir isim, eril bir isim. Öyleyse yezhebu fiilinin cem müzekker sigası yezhebune'den başkası değildir. Öyleyse burada boş bırakılan yeri yezhebune ile tamamlarız. Üçüncü cümle ıhti boşluk bırakılmış ilel medrese denmiş. Boşluğu hangi fiille, daha doğrusu yezhebu fiilinin hangi sigasıyla kipiyle tamamlarsınız diye sorsam cevabınız tezhebu ise aferin bravo derim. Ihti tezhebu ilel medreseti. Iht kelimesi müfret müennes. Öyleyse yezhebu fiilinin müfret müennes sigası tezhebudur. Boşluk tezhebu ile tamamlanmalıdır. Uhti tezhebu ilel medraseti. Kız kardeşim okula gidiyor anlamında bir cümle. Dördüncü cümle Aminatu ve Fatimatu ve Aişetu. Burada dikkat ederseniz sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müennes bir müpteda söz konusu. Amine, Fatıma ve Aişe bir topluluk oluşturur mu? Oluşturur. Öyleyse boşluğu cem müennes sigayla tamamlayacağız yezhebu fiili için. Bu da yezhebne'den başkası değildir. Öyleyse buradaki boşluğu yezhebne ile tamamlamalıyız. Amine ve Fatime ve Aişe. Aminetu ve Fatimetu ve Aişetu yezhebne'l-âne ilel-mektebe. Amine, Fatıma ve Aişe şu anda kütüphaneye gidiyorlar anlamında bir cümle. Beşinci cümle eyne tezhebu ente ya Ahmedu. Eyne tezhebu ente ya Ahmedu. Ahmet nereye gidiyorsun anlamında bir cümle. Altıncı ve son soru. Ene ezhebul ane ilel mescidi. Ben şu anda camiye gidiyorum. Ene ezhebul ane ilel mescidi. Ben şimdi camiye gidiyorum anlamında efendim bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 77'de yer alan 4. alışmayı da geride bıraktık. 5. alışmanın başına bakalım şimdi, sizden ne isteniyor? Ekmilil cümelel atiyete bi vada'i fi'lin muzari'in münasibin. Uygun bir muzari fiille aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir başlık görüyoruz. Peki birinci cümle et-tullabu denmiş, boşluk bırakılmış. Kuratel kadem kulle mesain. Öğrenciler her akşam futbol. Peki ne yapsınlar? Oynasınlar. Et-tullabu sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müzekker. Peki laibe oynadı. Yel-abu oynuyor, oynar. Öyleyse boşluğa getireceğimiz fiil yel-abu neden başkası olmaz. Et-tullabu yel-abu ne kuratel kadem kulle mesain diyeceğiz. Peki efendim sayfa 78'de sayfa başında 2 numaralı cümleden sayfa ortasındaki 12 numaralı cümleye kadar toplam 11 cümlede boş bırakılan yerlere uygun muzari fiiller getirmek sizin için ödev olsun. Burayı size ödev olarak tevdi edeyim. 6. alıştırmada da havvelil mübtede fi kullin minel cümle atiye ila cema. Aşağıdaki cümlelerin her birinde mübtedayı cem yap ve mübtedayı çoğul yaparak cümleyi yeniden kur anlamında bir talimat var. Burası da size ödev olsun. Karşı sayfada, sayfa 79'da 7. alıştırmada da en nesil faile fi kulli minel cümlel atiye başlığı var. Aşağıdaki cümlelerin her birinde faili müennes yap, cümleyi yeniden kur talebi var. Bunların tamamı size ödev. Siz üzerinde çalışın. Programımızın gelecek bölümünde inşallah ben cevaplarını verdiğim zaman kendi cevaplarınızı kontrol edin. Efendim, Radyo Dershanesi'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Özel FM.
1: هدب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: En güzel

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi. Allah'ım nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: İyi bir dost, dünya mallarıyla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. Bazen onların sadece yanımızda olduklarını görmek bile bize huzur verir. İyi dost bulmanın en güzel yolu da iyi bir dost olmaktan geçer. Siz iyi dost olacaksınız ki sizi dost edinen iyi bir dost bulmuş olsun. O iyi bir dost olacak ki siz kendinizde iyi bir dost edinin. Ama önce biz kendimizden başlamak zorundayız. Biz iyi dost olacağız. İyi dostu hak eden dost olacağız. Dolayısıyla iyi dostlar yan yana gelecek. Bu gerçek ve bu düstur asla unutulmamalıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: فمن أحد بيوتنا المسلمة يا معشر المسلمين ولد صلاح الدين الأيوبي، وتجددت في المسلمين نخوة الجهاد في سبيل الله ونخوة التضحية في سبيل الله، وكانت معركة حطين، وكانت هزيمة الصليبيين، وكان تحرير القدس، وكان تحرير المسجد الأقصى، وارتفع الأذان من جديد على المسجد الأقصى ونادى المؤذن من جديد: الله أكبر، الله أكبر.
1: Kardeşlerim, bir gün bir Müslümanın evinde bir çocuk dünyaya geldi. Adını Selahaddin koydular. Selahaddin Eyyubi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat olgusu yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme mefhumu yeniden canlandı. Hıddin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda cihat yeniden canlılık kazandı. Ve Müslümanların içinde Allah yolunda kendini feda etme arzusu yeniden canlılık kazandı. Hıddin savaşı oldu ve Haçlı ordusu yenildi. Bu Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü oldu. Ve ezan Mescid-i Aksa'nın üzerinden yeniden yükseldi. Ve müezzin yeniden çağrıya başladı.

0: مبشرين جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وحتى يتحقق ذاك الوعد وهو يقين وهو قريب وهو على الأبواب رغم أنف المحتلين رغم أنف الظالمين رغم أنف المتامرين إنه على الأبواب حتى يتحقق ذلك حتى نلتقي هناك أترككم مع جملة أخيرة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة
1: Değerli kardeşlerim, biz İstanbul'da şu mescitte cuma namazını kılıyoruz ve Allah-u Teala'dan diliyoruz ki bundan sonraki cuma namazımızı bütün Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar olarak Mescid-i Aksa'nın kapısında kılalım ve hep beraber tek bir ağızdan Allah'ı tekbir ve tesbih ederek, müjdeleyerek, sevinerek Allahu Ekber diyelim. Hak geldi. Bahtıl zail oldu. Bahtıl yok olmaya mahkumdur ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. O yakındır. O yanı başımızdadır. O kapımıza dayanmıştır. İşkencilere, zalimlere ve hilekarlara rağmen o kapımıza dayanmıştır. Orada buluşuncaya kadar sizleri Resulullah'ın sözleriyle uğurluyorum. Bil ki zafer sabırla, şafak ve kurtuluş çileyle beraberdir ve her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ve Allah'a dua edin, o size icabet edecektir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Hasret.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: sarsılmaz bir yaraymış. Anne bir sızı olur, yara da çoğalırmış. Sol yan nasıl da üşür, bir anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
3: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

Bumerang, bumerang. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı. Doğumu ve yetişmesi.

Ebu Hanife, Numan bin Sabit, bin Zuta, bin Mah el-Kufi. Dört mezhep imamının ilki, İslam hukuk düşüncesine büyük hizmeti geçen fakihtir. Irak'ın Küfe kentinde doğdu, Bağdat'ta öldü. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin ırki kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Birincisi, Fars-İran kökenli olduğuna, ikincisi, babası Fars, anası Hint, Sint kökenli olduğuna, üçüncü, Türk kökenli olduğuna, dördüncüsü ise Afganistan'ın Kabil kentinden olduğuna, beşincisi ise Nabati kökenli olduğuna dairdir. Birçok farklı bölgelere ve ırklara mensubiyetinin rivayet edilmesi, babası Sabit'in çeşitli yerlerde bir süre oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmesiyle açıklanabileceği gibi, büyük şahsiyetlerde hep görüldüğü üzere farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye ayrı ayrı sahip çıkmalarıyla da açıklanabilir. Ebu Hanife'nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dahil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türklerin batıya kayışları ve İran dolaylarında yerleşmeleri dikkate alınırsa bu ihtimal güçlenmektedir. İmam-ı Azam'dan bahseden klasik kaynaklar, asıl adı Numan'ı unutturacak kadar kendisiyle şöhret bulduğu Ebu Hanife sanı konusunda yeterince açık ve doyurucu bilgi vermez. Bu konuda üç görüş ileri sürülür. 1. Ebu Hanife onun künyesidir. Ancak Ebu Hanife'nin gerçek bir künye değil, bir lakap ve takdir edici sıfat olduğu şüphesizdir. Zira kendisinin Hanife adında bir kızı yoktur, yalnızca Hammad adında bir oğlu vardır. 2. İbni Hacer el-Heytemi'nin belirttiğine göre Hanife, Irak'ta bir tür divit anlamına gelir. Ebu Hanife yanında sürekli divit taşımasından dolayı çok divit taşıyan anlamında Ebu Hanife sanını almıştır. 3. Çağdaş yazar Şibli Numani'ye göre Ebu Hanife sanı Ebul Milletil Hanife, doğru inancın koruyucusu tabirinin kısaltılmış biçimidir. Ticaretle meşgul varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, tahsiline, çağının geleneğine uygun olarak Kur'an'ı ezberlemekle başladı, hafız oldu. Kıraat ilmini Kıraat-ı Seb'a bilginlerinden Asım bin Behdele'den öğrenmiştir. İlim tahsiline başlamadan önce kumaş ticareti yapmıştır. Kufe'de bir kumaş dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. 16 yaşında hacca gitmişti. Kabe haremindeki ders halkalarını görmesi ilim aşkını körükledi. Ebu Hanife Küfe ve Basra'da büyüyüp gelişti. Bu iki bölge eski kültür ve medeniyetlere mensup insanların bulunduğu, yeni Müslüman olanların çokça yaşadığı, Arapça öğretiminin ilmi ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli bölgelerdi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki bilginler yakın ilgi göstererek onu ilme yöneltmişlerdir. Ebu Amr eş-Şabi bu bilginlerin başında gelir. Ebu Hanife kıraatten sonra akaid ve cedel ilmini öğrenmiştir. Dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla tartışmalar yapmış, böylelikle Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen itikadi esasları savunmuştur. Bu görüşleri zamanla Ehl-i Sünnet, özellikle Maturidi anlayışının oluşumuna önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Fıkıh öğrenimi ve fukaha ile görüşmeleri.

İmam-ı Azam daha sonra fıkıh öğrenimine yönelmiştir. Devrinin ünlü fakihi Hammad bin Ebu Süleyman'a öğrenci olarak Küfe Camisi'ndeki derslerinde 18 sene kadar ondan fıkıh okumuştur. Hammad fıkıh tahsilini İbrahim en-Nehai ile Şabi'den yapmıştı. Onlar da Kadı Şuray, Alkame, Mesruk ve El-Esved bin Yezid'den fıkıh öğrenmişler. Bu sayılanlarsa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud'dan ilim tahsil etmişlerdir. Buna göre Ebu Hanife, ilim tahsil ederken 4 çeşit fıkıh öğrenmeye özen göstermiştir. 1. Maslahata, kamu yararına dayalı Hazreti Ömer'in fıkhı. 2. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için yapılan istinbata, yani delilden, kuraldan çıkarıma dayanan fıkıh. 3. Tahrice, genel kuraldan çıkarıma dayanan Abdullah bin Mes'ud'un fıkhı. 4. Kur'an ilmi olan Abdullah bin Abbas'ın fıkhı. Küfe ve Basra'daki hadis ve fıkıh üstadlarının ders halkalarına katılmış, 100 kadar tabi'in alimiyle görüşüp pek çok kimseden hadis dinlemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kendi zamanındaki İslam dünyasının en önemli merkezlerinden pek çoğuna seyahat etmiştir. Bilhassa Mekke ve Medine'ye birkaç kez gitmiştir. Buradaki fukahâ-i seb'a denilen 7 hukukçunun hayatta olanlarından çok feyiz almıştır. Seyahatleri sırasında Ata bin Ebi Rebah, İkrime ve Nafi ile görüşüp onlardan hadis dinlemiştir. Böylece Mekke ve Medine'deki ilimden de yararlanmıştır. İmam Malik, Sufyan bin Uyeyne, ilk fıkıh kitabının yazarı İmam Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır ve İmam Cafer-i Sadık gibi pek çok bilginle de görüşmüştür. Hatta devrinin sapık fırkalarının yetişkin ve fikri önderleriyle de görüşmekten çekinmemiştir. Ayrıca hac mevsimlerinde Mekke'ye gelen çeşitli bilginlerle görüş ve düşüncelerini tartışıp olgunlaştırmıştır. Şahsiyeti.

Ebu Hanife, kanaatkâr, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmazdı. Her yıl kazancını hesaplar ve çevresindeki ilim adamlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe de önem verir, temiz giyinirdi. Duygulu bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. Vakar ve sükuneti ruhunun yüceliğinden ve Allah'a bağlılığından ileri geliyordu. Derin ve hür düşünce sahibiydi. Hazır cevap olup fikirlerini kolayca anlatır, tutukluk göstermezdi. İyi davranışın büyük bir ibadet olduğunu söylerdi. Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, gerektiğinde mücadelesini de yapmaktan çekinmeyen bir medeni cesaret sahibiydi. Bu uğurda pek çok sıkıntı çekmiştir. Hem Emeviler hem de Abbasiler devrinde halifelerin ve valilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Halifelerin hediyelerini ve yaptıkları görev tekliflerini kabul etmemiş, işkenceye katlanmayı ve hapse girmeyi tercih etmiştir. Abbasi halifesi Mansur, kendi kumandanlarını isyancılara karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalışan Ebu Hanife'ye, kendi bağlılığını da denemek için Bağdat başkadılığını teklif etmiştir. Ancak Ebu Hanife bu teklifi kabul etmemiş, bu yüzden Bağdat'ta hapse atılmış, işkence görmüştür. Kendisine Emeviler ve Abbasiler zamanında birkaç defa başkadılık görevi teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen, İlim hürriyetine ve hakkı söyleme serbestliğine zarar verir diye kabul etmemiştir.

Ebu Hanife idareciler yanında devrindeki alim ve kadıların görüş ve kararlarını da eleştirmiştir. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla'nın verdiği kararları öğrencileriyle birlikte derste ve ilmi toplantılarda tartışmış ve eleştirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbni Ebi Leyla'nın talebi üzerine halife tarafından bir süre fetva vermesi yasaklanmıştır. Öğrencisi Ebu Yusuf, hocası Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'nın farklı görüş noktalarını İhtilaf-ı Ebu Hanife ve İbni Ebi Leyla adında bir kitapta toplamıştır. Ebu Hanife Bağdat'ta ölmüştür. Zehirlenerek öldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı da rivayet edilir. Hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü rivayeti tercih edilmektedir. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın veziri Şerefül Mülk Ebu Sa'd el-Müstefi 1067 miladi yılında 469 hicri yılında mezarı üstüne bir türbe yaptırmış, çevresine de medrese kurulmuştur. Bu türbe Osmanlılarca pek çok defa tamir ve tezyin edilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle Azamiye denilen yerdedir. Önemli bir ziyaretgahtır. Ders işleme yöntemi ve öğrencileri. Hocası Hammad'ın ölümünden sonra 738 yılında arkadaşlarının ve öğrencilerinin ısrarı üzerine 40 yaşlarındayken onun yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. Ebu Hanife derslerini akademik bir ortamda yürütüyordu. Geniş bir hoşgörü içinde öğrencileriyle ilmi meseleleri bizzat tartışmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, farklı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye kesinlikle zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı sonuç için bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphesiz ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem farklı görüşlere hoşgörüyle bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmek konusunu teşvik ederdi. Ebu Yusuf'un naklettiğine göre kendisine bir mesele sorulduğunda Ebu Hanife, önce öğrencilerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi görüşlerini sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, öğrencilerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. İşte bu faaliyet hicretin ikinci asrında Küfe şehrinde İslam hukuk kurallarının sistemleştirilmesi için girişilen ilk toplu çabadır. Etrafındaki seçkin ve yetkin öğrencilerin oluşturduğu bu ders halkası bir bakıma önceki kuşaklardan devralınan zengin fıkıh mirasını gelişen şartlara ve çoğalan fıkhi meselelere koşut olarak yeniden değerlendirip sistemleştiren geniş katılımlı bir içtihat şurası gibi görev yapmıştır. Özellikle Irak, Horasan, Harezm, Türkistan, Tuharistan, Sind, Yemen ve Arabistan'ın her yanından akın akın gelen öğrenciler, fetva isteyenler ve dinleyicilerle ders halkası çok geniş olurdu. 30 yıl kadar ders ve fetva veren Ebu Hanife'nin hocalık hayatı çok hareketli ve verimli geçmiştir. 4000 kadar öğrenci yetiştirmiş, bunların 40 kadarı içtihat seviyesine erişmiştir. Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek 28, fetva verebilecek 6, kadılara ders verebilecek 2 talebesi vardı. En ünlü öğrencileri görüşlerini yazan ve uygulayan İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Eş-Şeybani'dir. Ayrıca Züfer'le
El-Hasan bin Ziyad'ı da saymak gerekir. Hanefi mezhebinin oluşumu ve yayılması.

Ebu Hanife'nin fıkıh konusunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Irak fıkhı veya Rey fıkhı da denilen sistemleşmiş Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin öğrencileri sayesinde yayılmıştır. Ebu Yusuf'un baş kadı oluşu, çok sayıda ve ilgi çekici kitaplar yazması, Muhammed Eş-Şeybani'nin de Ebu Hanife'nin ilim ve ders meclislerinde öğrencileriyle yaptığı tartışmaları eserleriyle yansıtması, Hanefi mezhebinin hem tanınmasını hem de yayılmasını sağlamıştır. Hanefi fıkıh yazımında mezhep imamları arasındaki ihtilaflar anlatılırken, İmam-ı Azam'la uzun zaman arkadaşlık ettikleri, ondan ayrılmadıkları ve hocalarının fıkıh anlayışını yaşattıkları için Ebu Yusuf'la Muhammed'e sahibeyn, iki arkadaş, iki öğrenci veya imameyn, yani iki imam, aynı görüşte olduklarında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a şeyhayn, iki hoca, Ebu Hanife ile Muhammed'e tarafeyn, aynı görüşte iki kişi denir. İmam Muhammed'in eserlerinden Zahirur Rivaye ve Mesailül Usul denilen Hanefi mezhebinin temel metinleri, El-Hakim Eş-Şehit denilen Ebu'l-Fadıl el-Mervezi tarafından tek metin haline getirilmiş, Büyük Türk hukukçusu Şemsül Eyyime Serahsi tarafından bu birleşik metin 30 cilt halinde Mebsut adıyla şerh edilmiştir. Mebsut, Hanefi hukukunun olduğu kadar dünya hukuk yazılarının da en geniş ve başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hanefi mezhebi Abbasi devletinin hakim olduğu bütün yerlerde ama önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Mavera-ün-Nehir gibi doğu ülkelerine hakim oldu. Türkistan ve Mavera-ün-Nehir'de Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında sert muadeleler olmuş ve her iki mezhep bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara girmiştir. Bu türlü sürekli fıkıh tartışmalarının sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, Müslümanlar arasında herhangi bir düşmanlık yaratılmamıştır. Kafkasya, Huzistan, İran, Sint'te Hanefiler vardı. Sicistan halkıyla Bengal emirleri de Hanefiydiler. Mısır'a ise 780'den sonra girebilmiştir. Fatimiler, Hanefi mezhebinin Mısır'daki resmi otoritesini kaldırmış ve yerine Şii İmamiye mezhebini hakim kılmıştır. Eyyubiler zamanında Suriye ve ardından Mısır'da güçlendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul etmiştir. Kuzey Afrika'nın doğusunda Esed bin Furat'ın çabaları sonucu Hicri 4. yüzyıla kadar hakim durumdayken, özellikle Tunus ve Cezayir'de yerini Malikilere bırakmıştır. Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur. Sicilya Müslümanlarının çoğu da Hanefiydiler. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri olmuştur. Harezmşah, Selçuklu ve Osmanlı devletleri aracılığıyla Anadolu ve Balkanlara girdi. Selçuklular ve Büveyh oğulları zamanında resmi mezhep gibiydi. Osmanlı Devleti zamanında Hanefi mezhebi oldukça itibar kazanmış ve bu devletin resmi mezhebi olarak görülmüştür. Osmanlılar Hanefi mezhebine bağlı ve onun destekçisiydiler. Şeyhülislam ve yardımcılarının büyük çoğunluğunu Hanefiler arasından seçiyorlardı. Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai ilişkilere hakim mezhep haline geldi. 16. yüzyılın başlarında, 1. Sultan Selim döneminde Halife Sultan bu realiteyi resmen tespit etmek istedi. Bir ferman çıkararak bu mezhebin fetva ve kaza işlerinde devletin mezhebi olduğunu ilan etti. Böylece Şeyhülislam, bütün müftü ve hakimler Osmanlı ülkesinin her yerinde bu mezhebe göre fetva ve hüküm vermekle yükümlü tutulmuş oldu. Fakat halk
ibadet konularında kendi mezhebine uymakta serbest bırakıldı. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan,